olayı kendisine geri geldiğinde üzüntü konusu etti. İki defa üzüldü. Bu kadar da kalmıyor. Bu da kendisinden intikam alan kişiden intikam almak sevdasına düşüyor. Ve intikam almak için fırsat kolluyor. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için gene Allah Teala onu azap edecektir. Gene üzülecektir kişi. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi oluşacaktır. Alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır. Kin, alınamamış intikamın sembolüdür. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kişi ard arda huzursuz olacaktır. Başka insanlarla olan ilişkilerinde hep huzursuz olacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bir emrini yerine getirmediği zaman Allah Teala onu azap edecektir. Yasak ettiği fiilini işlediği zaman gene azap edecektir. Yani bu kişi hep bir azaba muhatap olacaktır. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Dış dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Allah ile olan ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Öyleyse Allah'ın mutlu olmak için yarattığı insanoğlunun haline bakın. Herkes mutsuz, herkes huzursuz, herkes sıkıntılı. Allah Teala bizi bunun için yaratmadı sevgili kardeşlerim. Eğer bu kişi daimi zikre ulaşmış olsaydı, nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olsaydı, yerine ruhunun hasletleri gelmiş olsaydı, iç dünyasında durum ne olacaktı? Gelin bakalım, beraberce bakalım. Nefsin afetleri yok. Yerini faziletler almış. Yani o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemiyor. Ruhunun hasletleri de aynı şeyi aynı standartlarda istiyor. Yani Allah'ın emrettiğini ruh yapmak istiyordu. Şimdi nefs de yapmak istiyor. Çünkü ruhun içi de, nefsin içi de hasletlerle dolu, faziletlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ikisi de istemiyorlar yapmayı. Öyleyse ruhla nefs paralel bir dizayn içine girdiler. Ruhla nefsin ordular arasında sulh ve sükun akdi yapıldı. Ve nefsin ve ruhun kavgası bitti. Allah'ın bütün emirlerini ikisi birden %100 istiyor ve kişi işliyor emirleri ve Allah'ın bütün yasaklarına kişi mutlaka riayet ediyor. Öyleyse burada bir güzellik var. Allah'ın emirlerine riayet, yasak ettiği fiilleri asla işlememek ama hem ruh için geçerli hem de nefs için geçerli. Kavga bitmiştir. Kişinin iç dünyasında sulh ve sükun hasıl olmuştur. Daimi zikre ulaşan bir kişinin iç dünyasında böylece bir muhteşem sulh ve sükun hali oluşuyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kişinin dış dünyasında da aynı şey söz konusu. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ne yapıyor bu kişi? Bu kişinin nefsi de ruhu da başkalarına kötü bir davranışı asla vücuda getirmez. Başkalarına yardım eder kişi ama onlara karşı bir haksız davranışta hiçbir zaman bulunmaz. Bulunmayacağı için bu kişi hiçbir zaman huzursuz olmaz. Allah ona azap etmez. Çünkü bu kişi başkalarını huzursuz eden, rahatsız eden, onlara kötü davranan bir insan hüviyetinden tamamen çıkmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye azap etmesi söz konusu olmayacaktır. Demek ki

Nefsinin afetleri kendisine hükümran olan bir insan başkalarına kötü davranırken daimi zikre ulaşan bir insan başkalarına kötü davranmıyor. Ve birincinin yaşadığı kötü davrandıktan sonra Allah'ın zulmet, Allah'ın ona azap etmesini yaşamıyor artık. Bu daimi zikre ulaşan kişi başkalarına yaptığı bütün davranışlarda onların rızasını kazanmış bir kişi olarak, onları üzmeyen, huzursuz etmeyen bir insan olarak Allah-u Teala'nın onu katiyen azaplandırmadığı, tam aksine her davranışından sonra ona huzur verdiği bir insan oluyor dış dünyasında. Tabii bu kişi başkalarının kalbini kırmadığı için, başkalarına huzursuzluk vermediği için, onları sıkıntıya sokmadığı için Allah-u Teala ona devamlı huzur veriyor ve o etrafındaki insanlar da bu kişiden intikam almıyor, almak durumunda kalmıyorlar. İntikam almaları için bu kişinin onlara bir kötülük yapması lazım. Yok böyle bir olay. O zaman bu kişi, nefsindeki afetleri yok eden bu kişi, kendisinden intikam alınmayan bir insan. Öyleyse hem birinci açıdan mutlu, hem de ikinci açıdan mutlu. Tabii kendisinden intikam alınmadığı için, bunun da başka bir insandan intikam alması hiçbir zaman geçerli değil. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmaz. Öyleyse üçüncü cepheden de kişi huzursuz. Ne oluyordu? Eskiden bu kişi intikamını alamadığı takdirde stres oluşuyordu onda. Şuur altı birikimi oluşuyordu. Stres oluşuyordu. İntikam alırsa bu sefer de haksız fiil işlediği için Allah Teala ona azap veriyordu. Yani başkasından intikam alsa da huzursuz, intikamını alamasa da gene huzursuzdu kişi. Şimdi intikam olayı yok. Stres ise hiçbir şekilde oluşamaz. Çünkü kişinin iç dünyasında stresi oluşturabilecek olan hiçbir özellik kalmamış. Bu kişi hiç kimseden intikam almayı istemiyor ki intikamını alamadı diye stres oluşsun. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin iç dünyasında daimi bir sükun hali oluşuyor. Dış dünyasında da daimi bir sükun hali oluşuyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, orada da aynı şey var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesi, Allah ne emretmişse bu kişi mutlaka yerine getiriyor. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyor. Zikri daimi zikir. Allah neyi emretmişse en güzel biçimde yerine getiren, her Allah'ın emrini yerine getirdiğinde de Allah-u Teala tarafından devamlı mükafatlar verilen, devamlı Allah'ın rızasını kazanan, Allah'ın ona devamlı huzur verdiği bir insan. Emirler cephesinde böyle, ya yasaklar cephesinde orada da öyle. Çünkü bu kişi hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi, şeytan ne kadar kendisini kışkırtırsa kışkırtsın, mümkün değil. O zaman bu kişi ne emirler cephesinde, ne de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün olmayan, emrettiği bir şeyi ise yapmaması mümkün olmayan bir kişi. Öyleyse her an, her saniye devamlı derecat kazanan, her fiilin arkasından da Allah-u Teala tarafından devamlı taltif edilen, mükafatlandırılan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insan. Hem o etrafındaki insanlara huzur veriyor, etrafındaki insanlardan da huzur dönüyor kendisine. Hem Allah ile olan ilişkilerinde kişi huzurlu. Böylece kişi iç dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükun halinin sahibi,
Yani nefsiyle ruhu arasındaki kavga sıfırlanmış. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde gene kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynı. Bu kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi, sonsuz bir sulh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de. İşte kim İslam'ı yaşarsa o zaman ehli tasavvuftur o kişi. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan kişi ehli tasavvuftur. Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşayan kişi. Kur'an'daki İslam'da emredilenleri yapan, yasak edilenleri yapmayan kişi. O kesintisiz bir iç dünya huzurunun, dış dünya huzurunun ve Allah ile olan ilişkiler huzurunun sahibidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Üç aleminde de. İç aleminde, dış aleminde, Allah ile olan ilişkilerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bunun için yaratmış. Hani fıtratının gereklerini yerine getirin de bu sonsuz mutluluğa layık olun diye. Peki bu dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Dünya saadeti yavaş elde edilen, adım adım yavaş yavaş zirveye doğru tırmanan ama onu elde ettiğiniz andan itibaren yaşamaya başladığınız bir mutluluk halidir. Cennet saadeti, cennet saadeti hemen elde edilir. Ama yaşanamaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Öyleyse cennet saadeti ne zaman elde edilir? Kim cennete gitmek istiyorsa Allah'ın reçetesi hazır. Allah Teala diyor ki sadece bir tek emrim var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Diledin mi diyor Allah Teala? Ben mutlaka seni birinci kat cennetime alırım. Eğer sana hayat verirsem işlevlerim ard arda gelir. Ama seni eğer ben cennetime ulaştıracaksam mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatında ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve diyor ki Allah-u Teala onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse biliniz ki o Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Dünya üzerinde kazandığı ünvanlar falan Allah'a hiç alakadar etmiyor. O kişi kim ise o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki o benim ayetlerimden gafildir. Peki gafil olan bir insan cennet saadetini kazanamaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. İyi ama bu insan 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış ve aralıksız 80 yaşına kadar devam ettirmiş, cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer o cennetlerin hiçbirisi değil, gideceği yer ne yazık ki cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın kurtuluşu mümkün değildir. Peki dilerse, dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer.
Diyor ki Allah Teala Vel Asr suresinde Vel Asr asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden azdır. Onlar cehenneme gireceklerdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsranda bırakanlardır. Hüsranda olanlardır diyor Allah Teala müminin 103'te. Ve Allah Teala diyor ki asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir. İllel lezine aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar kim? Onlar hüsranda olmayanlar. Onların durumu ne? Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bu Allah için yeterli. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka hüsranda değil, mutlaka Allah ona öyle dereceler kazandırıyor ki kazandıkları dereceler bu kişilerin kaybettikleri dereceleri aşıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Görür görmez rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor kişiye. Kulaklarındaki bakrayı almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor. Kalbindeki ikindeti almasını temin ediyor Allah-u Teala'nın. Yine derecat kazandırıyor Allah-u Teala ona. O kişinin kalbine ulaşıyor Allah-u Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Yine derecat kazandırıyor. Göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek nur yolu açıyor. Yine derecat kazandırıyor. Kişi daha bir iki saat zikir yapar yapmaz nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşiyor. Gene derecat kazanıyor. Bu kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor kişinin. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennet mutluluğunun birinci katının garantisinde. O kadar mı? Hayır. Üç katında garantisinde. Üçüncü cennetin üçüncü katına kadar garantisi var. Böylece Allah Teala o kişiye mürşidini de göstererek 10 ihsan veriyor, mürşidine ulaştırıyor. Ondan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşınca, tabiyet gerçekleşince kişinin başının üzerine devrin imamı geliyor. Allah Teala kalbinin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbinden, yerine iman kelimesini yazıyor. Bu kişi mümin oluyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru sırat-ı müstakime, Allah'a doğru ulaştıracak olan sırat-ı müstakime vasıl oluyor. Ruh, nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytanı kullanmaktan kurtulmaya başlıyor. Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ve o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700 kadar, 100'e kadar çıkaracak. Kişinin iradesi de nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak güçleniyor. Allah'a teslim için devamlı hazırlanıyor kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizayn ki bu dizayn içerisinde Allah'ın güzellikleri söz konusu.

ve Allah'ın ard arda verdiği ihsanlar, 10 tane ihsanın sonunda kişi tabi olunca ard arda 10 tane de nimet oluyor. Bu nimetlerden bir tanesi ise o kişinin 1'e 10 alırken 1'e 100 almaya başlaması, sonra da bunu 1'e 700'e kadar Allah'ın çıkarması. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Nefsine gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle. Bu toplanma %7'yi bulduğu zaman fazilet birikimi, ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri ruh 7. gök katına ulaşıyor. 7 tane alem geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış. Kim ulaştırmış? Allah ulaştırmış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim, bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, onların adına münib olanlar, enib olanlar diyor Allah-u Teala. Ve kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah'ın böylece ard arda verdiği 10 ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi bu noktadan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşan kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve Allah burada sözünü yerine getirmiş olur. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendi zatına ulaştırır. Kişi Allah'ın zatına ulaşır. Allah onu kendi zatına ulaştırır. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet, %51, %49 fazilet olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin afetleri %51 azalmıştır. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti ise bu noktada sadece nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin kaybı kadardır. Ve aslında kişi 21. basamaktadır. 28 basamağın 3/4'ünü aşmıştır. 28 basamağın 21 tanesini çıkmıştır. 4/3. Nefsinin ve ruhunun hasletleri toplamı da toplamın %75'ini, 4/3'ünü bulmuştur. 21. basamakta kişinin haslet ve fazilet toplamı da nasıl 21 basamak, 28 basamağın 4/3'ü ise, %75'i ise, kişinin nefsinin kalbinde toplanan nurlar da ruhun faziletleriyle beraber %75'i, hatta 76'yı bulur. Ama yuvarlak hesap, buna %75 dersek
ikisi arasında tam bir denge oluşur. Yolun %75'i, basamakların %75'i, 21 basamak tırmanılmıştır. Ve nefsin ve ruhun fazilet ve haslet toplamı da %75 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bunun güzel olan tarafı, bu noktaya kadar kişinin hiçbir dahli yok. Ona namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'tan o ihsan almıştır. İkinci hamleyi yapmıştır. Mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Bu sefer de 10 tane nimet almıştır. Ve ondan sonra da onun ruhunu Allah'a ulaştıran gene Allah'tır. Ama sanki kişi bunların hepsini kendisi yapmış gibi Allah Teala onu 3. kat cennetiyle mükafatlandırıyor. Dünya saadetinin de nefsin afetleri itibariyle oranı %75 ama tatbikata bu rakam %50'ye düşer. %50 civarına düşer. Çünkü şeytan kişiyle devamlı meşgul olup onu huzursuz etmek için büyük gayretlerin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Cennet saadetinin buraya kadarı Allah'ın bir hediyesi. Yani kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kulum diyor, ben kulumu o kadar çok severim ki sadece bana ulaşmayı dilesin, benim için yeter. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini? Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştırıp Allah'ın evliyası yapmaya hazır. Bir tek dileğiniz sebebiyle. Yaparsa ne olur? Yaparsa 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Kendisi söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Söyledik Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Ya sonra buraya kadar sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardımı buraya kadar, kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan, yani 3. basamaktan 22. basamağa kadar şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesiri oluşmaz. Allah'ın koruyucu zırhı kişinin üzerindedir. Şeytan ağzıyla kuş tutsa o kişiye bir zarar vermesi mümkün değildir. O kişiyi yoldan çevirmesi mümkün değildir. Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Tehlike var mı? Bundan sonra var. Bundan sonra eğer o kişi dönerse, Allah'tan dönerse veya mürşidinden dönerse, Allah'tan veya mürşidinden şüpheye düşerse, Allah Teala her şeyi ondan geri alır, kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki haline iade eder. Onun için evliya olmak Allah Teala'nın bir büyük ihsanıdır. Ama onu koruyabilmek için kişinin Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Şeytan amini olmayanların dostudur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostudur.
Onlar şeytanın adımlarına tabi olan insanlardır ve onlara tesir eder iblis. Ve hidayete erdikten sonra kişi ruhunu Allah'alaştırdıktan sonra eğer o kişi Allah'a tevekkül etmezse o zaman tekrar şeytanın tasallutun içine girer. Yani zikirlerini devam ettirmezse, arttırmazsa, Allah'a güvenmezse, tevekkül etmek, Allah'a vekil etmek, Allah'a güvenmek demek. Güvenmezse kişi kuvvetini kaybeder ve şeytan onu tekrar tuzağa düşürür. Bu tuzak o kişinin fıska düşmesiyle noktalanır. Öyleyse amiri olmayan kişi şeytanın dostu olarak kabul ediliyor. Hidayete erdikten sonra Allah'a tevekkül etmeyen kişi gene şeytanın dostu olmak gibi bir duruma her zaman düşebilir. Şeytanın hakimiyeti amene olmayanların üzerindedir diyor Allah Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerindedir ve hidayete erdikten sonra tevkitten sonra kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra Allah'ın kefaleti tamamlandıktan sonra Allah'a tevekkül etmeyen insanların düştüklerini görüyoruz. Fıska düşmek bu noktada söz konusu olabilir. Ama ya kişi Allah'a güveniyorsa o güvenen kişi aynı zamanda irşat makamına da güvenen kişidir. Onlar emin ellerdedirler. Ve beka makamına, zühd makamına, muhsinler makamına o kişiler ulaşırlar. Ne olmuştur kişi ruhunu Allah'alaştırdığı noktada? Üç tane üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi olmuştur. Ruhu ve nefsinin toplamında Allah'ın emirlerini yerine getiren yasaklarını işlemeyen grup %75 olmuştur. Karşı çıkan grupsa %25'e düşmüştür. Bu kişi yoluna devam ediyor. Bu devam sonunda fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Bu fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu kişinin durumu ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Bunun manası o kişinin toplam dizaynı içerisindeki Allah'ın emirlerine riayet eden kesim %90'ı aşmıştır. 200'de 190'ı aşmıştır. 200'de 180'i aşmıştır. Yani %90'ı aşmıştır. %90 olmuş desek bu noktada kişinin cenneti 4. kat cennettir. Dünya saadetinin ise %90'ını bu kişi yaşar. Ve daha sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin %100'üne ulaşır. 5. kat cennetinde sahibi olur. 27. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 27. basamak. Ve dünya saadeti. Kişinin %100. Cennet saadeti ise 5. kat. Daha sonra bu kişi bu hudutların da ötesine geçecektir. Ne olacaktır? Bu hudutların da ötesine geçecektir.
irşada ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar Ulu'l-Elbab makamında %100'dür, zemin kat gösterilir. İhlas makamında gene %100'dür, 7 tane gök katı gösterilir. Ve zemin katla 7 kat, 7 gök katı 8 derece, 8 mertebe o kişinin nefsinin kalbinin müzeyyen olduğunu gösterir. 4 mertebe de salah makamında bu kalpteki müzeyyen olmalar devam eder. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada olan kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti gene %100'dür. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Adın cennetlerinden birincinin ilk cennetin sahibi olacaktır.

Sonra bu kişi 7. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti %100'dür. İşte Allah Teala'nın sizi ulaştırmak istediği yer orasıdır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi Allah Teala'nın en güzele ulaştırması söz konusu olur. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördüğünüz ki mutluluk müessesesi hem dünya saadetini hem de cennet saadetini içeriyor. Ve cennet saadetinin üçüncü katı kadar olan kesimi ve dünya saadetinin %50'leri aşması, iç dünyanızdaki haslet ve fazilet toplamının ise %75'e ulaşması Allah Teala tarafından garanti altına alınmış. 28 basamağın 21'ini size aşırtmak, 21.'ye kadar sizi tırmandırmak, ulaştırmak Allah'ın üzerine vazife. Siz bir şey yapmıyorsunuz, Allah her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir tek dilek insanı evliya yapıyor. Bir tek dilek üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek o kişinin iç dünyasındaki mutluluğa dönük faktörleri %50'den %75'e çıkarıyor. Negatife dönük faktörler ise %50'den %25'e düşüyor. Bütün bunları Allah yapıyor. Bu noktadan itibaren yolunuza devam edebilirseniz, o zaman daha üst seviye dünya mutlulukları ve daha üst seviye cennetler sizin oluyor. Peki dünya mutluluğunun bu zikrin dışında başka bir yolu yok mu? Ben zikir yapamıyorum, az zikir yapıyorum, daimi zikre ulaşamıyorum. Dünya mutluluğumu arttıramaz mıyım? Tarzında bir sual gelirse onlara ne diyeceğiz? Çok açık söyleyeceğiniz şey, başkaları için yaşa diyeceksiniz. Başkalarına mutluluk vermek için yaşa. Sevgili kardeşlerim, insanlarla sizin aranızdaki ilişki bir bileşik kaplar kanununa bağlıdır. Bileşik kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse, ikinci kapta da o seviye %100 aynıdır. Ne aşağıdır ne de yukarıdır. Hava basıncı her iki yerde de aynı olduğu cihetle birleşik kaplardaki suyun seviyesi ikisinde de aynıdır. İşte tıpkı bunun gibi etrafınızdaki bütün insanlara ulaştırdığınız her kötü şey de arkasından size de bir kötülük gelir. Onlara ulaştırdığınız her güzel davranışın arkasından size de bir güzel davranış geri döner. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, mutlu olmanız için sağlam bir kulba yapıştınız demektir. Neden? Madem ki sizden çevrenize ulaşan davranış biçimleri kötüyse, çevrenizden birileri size aynı kötülüğü mutlaka geriye taşıyorlar. Onlar bunun farkında bile değiller bu eşitliğin. Ama mutlaka çevrenizden size negatif bir davranış geri tepecektir. Allah Teala buna men dakka dukka diyor Kur'an-ı Kerim'de. Çalma kapını, çalarlar kapını. Yani ne ekersen onu biçersin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir sebebi, bir kapısı olabilir.
Evvela şunu düşünün. Sadece çevrenizdeki insanlardan sizin yaptığınız güzelliğin size dönmesi söz konusu değil. Eğer başka bir insana onu mutlu edecek bir davranış düşünüyorsanız, bu davranış, onu mutlu edecek olan bu davranış, daha onu düşünmeye başladığınızdan itibaren sizi mutlu etmeye başlar. 2 saat süreyle hep düşündünüz. Ben falancayı mutlu etmek için ne yapabilirim? Şöyle yaparsam şu olur, böyle yaparsam bu olur diye imali fikre diyorsunuz. Bu düşünme boyunca Allah sizi mutlaka mutluluk üçgeninde yaşatır ve Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Eğer başka birisine bir kötülük planlıyorsanız, o kişiyi mahvetmek üzere, ona bir zarar vermek üzere planlar yapıyorsanız, o zaman da Allah ile beraber değilsiniz, şeytanla berabersiniz, şeytanın ülkesindesiniz ve sadece huzursuz bir zaman parçasını geçirmiş olursunuz. Huzursuz, mutsuz, sıkıntılı ve şeytanın dostu. Öyleyse kim başkalarına onlara mutluluk verecek olan bir davranışı gerçekleştirmeyi uygun görmüşse, Allah'ın yardımını alıyor. Onu düşündüğü sürece Allah onu mutlu kılıyor. O kişi bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunun temsil ettiği, üçüncü kenarını da bu sebeple kazandığı derecelerin temsil ettiği bir üçgen içinde, Allah'ın üçgeni içinde yaşıyor. Mutluluk üçgeni. Ve Allah'ın ülkesinde. Yani pozitif alemde. Ama kim başkasına bir zarar vermek üzere, başkalarını huzursuz etmek üzere bir plan kuruyorsa, bir üçkağıtçılık düşünüyorsa, hedefi başkalarını, kendi menfaatini sağlamak için başkalarını acımasızca soymaksa, onlara kötü davranmaksa, fenalık etmekse, bu kişi daha bunu düşünmeye başladığı andan itibaren huzursuzdur. Çünkü o bir kenarı nefsinin afetleri, bir kenarı kaybettiği dereceler, üçüncü kenarı da şeytan olan bir üçgende yaşar. Bu mutsuzluk üçgenidir ve negatif aleme aittir. O kişi böyle yaptığı sürece şeytanın ülkesindedir. Yani apsis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytana ait, üst tarafı Allah'a aittir. Üst tarafı pozitif alemdir, alt tarafı negatif alemdir. Mutluluk üst taraftadır. Mutsuzluk alt taraftadır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek üzere harekete geçmişseniz, hep mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onlara bir iyilik yapın, onları mutlu edin, Allah da sizi mutsuz etsin. Aynı kapılar sizin için bir hüzün kapısı da olabilir. Onlara kötülük ettiğiniz zaman Allah Teala sizi mutlaka azaplandırır. Mutlaka sıkıntıya düşersiniz ve şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Ne zaman içinizi bir huzursuzluk kapsıyorsa, sıkılıyorsanız, işte o noktada şeytanın ülkesindesiniz. Şeytan sadece insana huzursuzluk ve sıkıntı verir. Allah mı? O mutluluk da verir. Ama şeytan hiçbir zaman mutluluk veremez. Zevk.
verebilir, geçici zevk. O da sadece şeytani yollarda, arkasından korkunç huzursuzluklar duyacağınız geçici zevkler yaşayabilirsiniz. Daha doğrusu zevk zannettiğiniz şeyler yaşarsınız, arkadan korkunç azap gelip sizi yakalar. Etrafınızda diyelim ki 10 kişi var. Bir saat boyunca birisine, birinciye bir iyilik yapmayı düşündünüz. Gittiniz onu tatbik sahasına geçirdiniz. O kişi mutlu oldu. Ama o bir saat boyunca Allah da sizi mutlu etti. Yetmez. O kişiye onu mutlu edecek olan hususu ulaştırdığınız zaman Allah Teala size bir defa daha mutluluk verir. O kişinin hazzı kadar bir hazzı da bir defa daha siz yaşarsınız. O ana kadar Allah Teala sizi mutlu etmiştir. Bir ahsen bir davranış biçiminin içinde olduğunuz için, güzel şeyler planladığınız için, başkalarının mutluluğundan yana her şeyinizi seferber ettiğiniz için. O kişiden sonra bir ikinci kişi içinde bir şeyler planlayın. Gene Allah Teala sizin içinize bir muhteşem mutluluk verecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve böylece her an biraz daha güzele doğru gideceksiniz. İkinci bir saatinizde ikinci kişi için harcayın. O güzellikleri düşündüğünüz sürece Allah içinize huzur verecektir, mutluluk verecektir. Tatbik mevkiine koyduğunuz zaman o güzel düşüncenizi başkasına ulaştırdığınız zamana kadar Allah size mutluluğunu verecektir. O kişinin mutluluğundan da ayrıca pay verecektir size. Gene mutlu oldunuz. Hem ruhunuz nefsinize ferahlık verdi, hem de Allah size huzur verdi. Böylece devamlı her güzellik ulaştırdığınız, kendilerine mutluluk verdiğiniz kişi de Allah Teala da size aynı mutluluğun iki katını verecektir. Allah fizik vücudunuza ferahlık verecektir, ruhunuza, nefsinize. Ve sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi, daimi zikre ulaşmadığınız halde sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutlu etmek için, onlara huzur vermek için bir gayretin sahibi oldunuz. Hayatınızı başkalarına vakfettiniz. Bu süreç içerisinde hep mutlusunuz. Hep mutlusunuz, huzur içindesiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiğiniz mutluluğun hepsini siz iki kat olarak yaşarsınız. En az iki kat. Yani o mutluluk verdiğiniz insanların bir tanesinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız. O gün akşama kadar olan süre içinde. Şimdi de herkese kötülük yapmak isteyen bir kişinin akşama kadar 10 kişiye kötülük yapmayı planladığını ve bunları başardığını varsayalım. O kişi de sabahtan akşama kadar devamlı huzursuz bir insandır. Onlardan intikam aldığı halde, onlara kötülükler yaptığı için, kötülükleri planladığı için, hedefi başkalarını rahatsız etmek olduğu için Allah Teala mutlaka ona huzursuzluk verecektir, iş dünyasına, ruhu da nefsine mutlaka azap edecektir. Böylece kişilerden birisi sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiği mutluluğun iki katını yaşarken, mutluluk olarak yaşarken, ikincisi gene 10 kişiye verdiği mutsuzluğun iki katını huzursuzluk olarak yaşar. İşte insanların kendi başlarına dert açmaları,
kendi kendilerini mutsuz etmeleri bu standartlar içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece açık. Eğer bir insan bilirse ki ben çevreme mutluluk ulaştırırsam onlardan da bana mutluluk geri dönecektir. O zaman yapması lazım gelen şey etrafına mutluluk ulaştırmak değil midir? Böyle yapıyorsa kişi, işte o kişi mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bir cennet haline, dünya hayatınızı veya bir cehennem haline getirebilirsiniz. Kendinizi başkalarının iyiliğine adarsanız herkes sizi sever. Bir defa o sevgi, etrafınızdaki sevgi halesi sizi devamlı bir huzura ulaştırır. Saniyen her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'ın kalbinize verdiği o rahatlık, o huzur hissi, o da sizi mutlu olacaktır. Bir de o güzelliği planladığınız süreç içerisinde de Allah'ın sizi kendi ülkesinde mutlu olarak yaşatması, o da ayrı bir güzellik. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmayanlar içinde görüyorsunuz ki mutluluk var. Sevgili kardeşlerim, şurasını hiç unutmayın. Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Onun için zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Ki sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız. Onun için sizin etrafınızdaki insanlara mutluluk ve huzur vermek için gayret etmenizi ister. Ki size o mutluluğun iki katını verebilsin, yaşatabilsin. Öyleyse onun için Allah-u Teala sizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister ki sizi kendisine ulaştırsın, üçüncü kat cennetinin sahibi yapsın en azından ve iç dünyanızdaki güzellikleri %75'e çıkarsın. Çirkinleri de, nefsin afetlerini de %25'e düşürsün. Toplam içerisindeki payları böyle bir dizaynla dizayn etsin. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın muradı var. İbadetler mi dediniz? Her ibadeti yaptığınız zaman arkasından duyduğunuz mutluluğu yaşayabilmeniz için Allah-u Teala size ibadet ediyor. Hem ibadetler boyunca eğer siz o ibadetleri Allah'a yönelerek bütün kalbinizde Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'a layık olabilmek için yapıyorsanız, Allah'ın size huzur vermesini diliyorsanız namaz boyunca huzur içinde ibadetler yapacaksınız. Allah Teala sizin içinize huzur verecek. Zikir yaparsanız bu zaten huzurun devamlı yaşanmasıdır. Çünkü Allah kelimesinin ard arda tekrarı kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bu ise insan için devamlı bir huzur kaynağıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok huzur sahibi kılmak için zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış ve daimi zikri farz kılmış. Ve bunlar bir silsile içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak sizi. Her şey, dikkatle bakın, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı sizin mutluluğunuzun bir mimarıdır.
Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Hepiniz mutluluğa ehil olarak yaratıldınız. O hüviyetle yaratıldınız. Yani hani fıtratının sahibi olarak. Allah ard arda güzelliklerini üzerinize ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzel dizaynın ne kadar künhüne varabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Her tarafta her şey mutluluk için. Etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ağaçlar, çiçekler, yeşillikler, gökyüzü, bulutlar, uçan kuşlar, etrafınızdaki hayvanlar, her şey unutmayın sizin için yaratılmış. Etrafınızda ne görüyorsanız her şey sizin için. Hal böyleyse sevgili kardeşlerim, belli değil mi Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği? Yeryüzünün hakimi olarak yaratmış, her şey sizin için. Şu dünya üzerinde ne kadar hayvan türü yaratılmışsa hepsi sizin için. Etrafınızda ne varsa hepsinin bir kısmınızın bildiği, bir kısmını bildiğiniz, bir kısmını bilmediğiniz, her biri ayrı bir faydaya yönelik. Dünya üzerinde hiçbir dert yok ki çözümü Allah Teala şu dünya üzerinde sizlere vermiş olmasın. İnsanlar sadece bilmiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her tarafta mutluluk için kapılar açık sizi bekliyor. Aralık. O aralıktan gireceksiniz ve mutlu olacaksınız. Saadet sizin için. İşte Allah-u Teala'nın dinden muradı budur. Sizi ibadetlerle, sizi Allah'ın hedef gösterdiği güzelliklerle, başka insanlara yardım etmekle ve Allah'a yaklaşmakla devamlı daha çok, daha çok, daha çok mutlulukların içinde tutmak ister. Ve Allah'ın hepinizden bir tek muradı vardır, sizin mutlu olucunuz. Bunun için Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk reçetesi için reçetesi olarak indirilmiştir. Bir mutluluk davetiyesi olarak indirilmiştir. Yetmez. Ve özellikle bir mutluluk garantisi olarak indirilmiştir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Üçüncü kat cennete ve iç dünyanızdaki güzelliklerin %75'e ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman

Böylece mutlulukların zirvesine tırmanıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın vücuda getirdiği her güzelliğin bir hedefi var. Allah Teala Allah'ın kulu olmanızı istiyor. Neden? Birinci kullukta, yani ruhunuzu Allah'laştırdığınızda üçüncü kat yönetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi %51 nurlar dolu. Toplam nurlar 200'de 151. Fizik gücünüzü Allah'a teslim ettiğinizde 200'de 180. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde 200'de 200. %100. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış sizi? İşte bu saydığımız mutluluklara ulaştırmak için. Her birini planlamış, sizin fizik vücudunuzu bunları yaşayacak özellikle, yani hanif fıtratıyla yaratmış. Bu bir bütünü ifade eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, öylesine sizin mutluluğunuza dönük ki, Allah'a nasıl hamd ve şükretmezsiniz sevgili kardeşlerim? Bir hiç karşılığı, sizi üçüncü kat cennetine alan bir dilek karşılığı ve dünya saadetinin %75'ini sağlayacak özelliklere sizi kavuşturan Allah Teala bunu bedava yapıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Her şeyi o vücuda yutuyor. Sizden bir tek şey istiyor. Dileyin diyor sadece. Bana ulaşmayı dileyin. Sonraki kademelerde ise giderek o güzelliğini arttırıyor, arttırıyor, arttırıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anlıyor musunuz? İşte bu mutluluk söz konusu olan şey budur. Allah Teala hepinizi bu sonsuz dünya ve cennet saadetlerini yaşamanız için yarattı ve garanti ediyor. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve yolunda devam edeni de mutlaka daha üst seviye mutluluklara ulaştırırım diyor. Yaratış sebebi de teslimlerinizi gerçekleştirerek giderek daha büyük boyutta mutlulukları yaşamanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzelliği yaşadık beraberce. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda saadet, mutluluk Allah'ın temel hedefi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.

0: kalbimi biliyor. Dolayısıyla benim her şeyi Allah'tan istemem gerek yok. Yani her zaman talepte bulunmama gerek yok diyor. Bir, bu doğru mu? Acaba Allah Teala'dan her zaman için talepte mi bulunmalıyız? Yoksa o bizim kalbimizi biliyor diye talepte bulunmamak mı gerekir? Bir de Allah Teala herkesin mürşidi aramasını istiyor. Yani mürşidini talep etmesini istiyor. Bu mürşidi talep etmek nasıl oluyor? İnşallah bize bu talep konusunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah Teala muhakkak ki bir talep merciidir. Müracaat merciidir. Merci kelimesi, müracaat kelimesi, reca kelimesi hep aynı kökten geliyor. Allah bizi yaratandır. Biz hepimiz Allah'a ihtiyaç duyarız. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır. Hepimizin birbirimize de ihtiyacı vardır. Sadece Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah Teala kainattaki dostlarımızın en büyüğüdür. Bütün problemlerimizi halledebilecek olan yegane mercidir. Öyleyse Allah Teala bizi yaratmış ve kendisiyle hep ilişkili olmamızı istiyor. İşte sahabeye söylediği şey, diyor ki eğer siz günahlar işlemeyen ve de bana hangi sebeple olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız, sizi yok ederdim de yerinize günahlar da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o Rab'tır. Rab terbiyeci demek. Rab mürebbiye demek. Rab emir ve kumanda merciği demek. Öyleyse biz insanlar Allah Teala'ya müracaat etmek üzere yaratılmışız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Eğer Allah'ın düşünmemizi istediği gibi düşünebilirseniz, biz hepimiz onun kölesiyiz aslında. İşte aranızda Allah'a en çok köle olan biziz. Ve bundan sonsuz mutluluk duyarız. Sonsuz huzur duyarız. En güzelinin bu olduğunu biliriz. Çünkü Allah'a ne kadar köle olabilirseniz, o seviyede yüksek bir performansın sahibi olursunuz. Bir, o seviyede yüksek bir serbestliğinin, hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti azalmaz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti artar. Paralel yürür. Yavuz Sultan Selim çölü geçiyor. Hilafeti alıyor. Bakıyor bir sürü adamlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında şuralarında demir küpeler var. Kocaman şöyle. Bunlar diyor kim diyor bu demir küpelerin sahibi? Niye takıyor bu demirleri? Bunlar diyor İsmail Paşa'nın kulları. Bunlar İbrahim Paşa'nın kulları. Bunlar Süleyman Paşa'nın kulları. Getirin diyor onlardan bir tane de benim kulağıma takın diyor. Taktırıyor. O Süleyman Paşa'nın, o İsmail Paşa'nın diyor. Ama diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i farklı görürsünüz hep. Kulağında küpeli tek padişahtır. Bakın, sultanların resimlerine bakın. Yalnız Yavuz Sultan Selim'i kulağında küpeyle göreceksiniz. İlk defa ben gördüğüm zaman Osmanlı'yı da zaten tarih kitaplarından biliyorduk. O Osmanlı'yı bize o kadar kötülemişlerdi ki işte dedim hastalardan biri de bu. Kadın gibi küpe takmıştı. Ama sonra Yavuz Sultan Selim'i tanıyınca, Allah Teala ondan bize bahsedince Yavuz Sultan Selim'in Allah katındaki büyüklüğünü anladım. Çölü geçerken Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Asker sıcaktan perişan, çölde dolaşmaya, çölü geçmeye hazır değil. Zaten çölü geçebilen dünya üzerinde bir tek ordu var. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Vezirler diyorlar ki padişahım, bu asker zaten perişan. Sen diyorlar bir de attan indin, yaya yürümeye başladın. Tabii biz de indik, askerin de hepsi indi. Hepimiz diyorlar koca çölü yaya geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim şöyle bir bakıyor. Görmüyor musun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Önde ve diyor yaya devesinin üzerinde değil diyor. O diyor yaya giderken diyor ben atın üzerinde olabilir miyim diyor. İşte o yaya geçen ordu var ya, çölü geçen tek ordu. Öyleyse Allah'ın kulu olmak Allah-u Teala'dan talebe bağlı bir husus. Yavuz Sultan Selim Allah'a müracaat etti. Allah onu oraya gönderdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak Allah-u Teala'ya müracaat etti. Mürşidi Allah ile arasında İstanbul'un alması için en büyük vasıtaydı. Öyleyse hep müracaatlar var. Hep talepler var. Barbaros Hayrettin Paşa Adareydoğlu'yla yaptığı savaşı kazandığı gece sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ona müracaat etmişti. Allah'a müracaat edeceksiniz. Neticesini biliyorsunuz. Allah-u Teala buyurmuştu ki donanmadaki bütün kadırgaların üzerine Allah dilerse rüzgarları başka istikamete.
2: Allah!
1: Böyle bir ayet-i kerime gemilerin bordalarına yazıldı. Ve biliyorsunuz ki Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Barbaros Hayrettin Paşa. Bir donanma düşünün ki hiçbir subayı evliya olmadan subay olamaz. Hiçbir paşa da daimi zikrin sahibi olmadan paşa olamaz. Bütün reisleri, Osmanlı reislerini, donanma reislerini hatırlayın. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi Allah'ın üst seviye evliyasıydı. Bedava kazanılan zaferlerden bahsetmiyoruz. Bunlar hep Allah'tan taleple gerçekleşen olaylardır. Kim Allah'a derse ki ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum. Sadece onlar daimi zikrin sahibi olabilirler. Ötekiler kendilerini zorlamazlar bile. İşlerinde iblis onların o hedefe asla ulaşamayacağını onlara inandırmıştır. Allah'a müracaat etmedikleri için kuvvetleri kesilmiştir. Zayıflamışlardır. Müracaat asıldır. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Siz hangi iş olursa olsun onu yapabileceğinize inanıyorsanız, Allah-u Teala'dan da bu istikamette istiyorsanız mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Siz bir hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve bunun için de Allah-u Teala'dan istemek gereğini bile duymuyorsanız o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımını talep etmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledikleri. Diyor ki Habibim sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kema ersennâ fîküm resulen minküm. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekiküm. Ey sahabe, size sizin aranızdan birisi peygamber olarak gönderildi. Resul olarak gönderildi. Burada Resul peygamber. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi nedir? Hidayettir. Hidayet midir? İşte Allah Teala'nın söyledikleri. Diyor ki ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedirüküm bendalle izah tedeytüm sümme mercihüküm cemiyah. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ey ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek size borçtur. Siz böylece hidayete erince dalalettekiler size bir zarar veremezler. Nasıl böylece? Nefsinizi tezkiye ederek hidayete erince. Dikkat edin. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Dikkat edin. Nefsin tezkiyesi hidayettir. Dikkat edin. Fizik vücudun Allah'a kul olması hidayettir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, fizik vücudunuzun ahdi hidayettir. Nereden biliyoruz? İşte bir tanesi söyleyerek nefsin tezkiyesi hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet mi? İşte iki ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. İnne muhakkak ki hidayet, hüdâ, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el-hüdâ, hidayettir. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması da hidayet. Peki fizik vücudun Allah'a kul olması, o da hidayet. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki biz sizden ey Ademoğulları ya eyyühel elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ey sırat-ı mustakim, Allah'ın insanları hidayete erdirdiği yolun adı. Öyleyse sırat-ı mustakim deyince Allah Teala hidayeti kastediyor. Üç ayrı statüde ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet, nefsimizin tezkiyesi hidayet, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması gene hidayet. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sahabe diyor ki o sizin nefsinizi tezkiye eder. Tezkiyeye vesile olur demiyor. Tezkiye eder diyor. Ama Allah Teala Kamer suresinde buyuruyor ki Allah'tan o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Allah'tan başka kimse nefsi tezkiye edemez. Yalnız Allah nefsleri tezkiye eder. Allah Teala böyle söylüyor. Ama Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefsleri tezkiye ettiğini, yani nefsleri tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek bu? Çok açık bir ifade bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi iradesiyle bunu yapamayacağını söylüyor Allah Teala. Mutlaka hidayete ermeyi dileyen birisi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük sevgilisi, istiyor falancayı hidayete erdirmek ama o kişi hidayete ermeyi dilemedikçe onun hidayete ermesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olsa aracı, onun hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse bir insanın hidayetine sebep olan şey o kişinin bizatihi kendi talebidir. Her şey sizin talebinize bağlı. Allah-u Teala'dan talepte bulunmadıkça Allah'ın onu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Şimdi bakıyorsunuz ayetler. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bizim sevgili profesörlerimiz zannediyorlar ki kişilerin aslında hidayete ermek gibi bir niyetleri yok. Liyakatleri de yok. Ama Allah Teala onları hidayete erdirmek istiyor ve erdiriyor. Allah öyle istediği için. Öbür taraftan kişilerin liyakatleri de var. Hidayete ermeyi de istiyorlar. Ama Allah Teala onların hidayete ermesini istemiyor. Ve o insanlar hidayete eremiyorlar. Çünkü ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini dalalette bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın hidayete ermeyi talep edenlerdir. Allah'ın dalalette bıraktıklarının hepsi Allah'ın hidayetine talip olmayanlardır. Öyleyse top sizde. Siz o topu dilediğiniz kaleye gönderirsiniz. Ya dilek kalesine gönderirsiniz, dilersiniz gol olur, ya da dilemezsiniz, o zaman gol olmaz. Öyleyse o sizdeki topu Allah Teala'dan aldığınız emirle gerçekleştireceğini düşünün. Ama onun size o emri vermesinin, onun size yardım etmesinin, o hedefe ulaştırmasının arkasında başka birisi de yok. Başka bir talep de yok. Hatta Allah'ın bizatihi kendisi de yok. Siz talep ettikçe Allah asla sizi hidayete ulaştırmaz. Anlıyor musunuz? İnsanoğlunun Allah'ın katındaki kıymetini sırf o kişinin dileği var diye Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bu kadar size değer veriyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse bir insan derse ki ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bir diyeceksiniz ki bu kuyruklu bir yalan. Kuyruğu da var. Çünkü Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu inne kullanmış. Muhakkak diyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak kendime ulaştırırım. Öyleyse geleceğiniz talebinize bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hani şu bizim sevgili profesörlerin reddettikleri konu. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyden Allah Teala bahsetmiyor bile. Bir adam çıkmış, ukalalık ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisini ulaştırırmış diyor. Gerçekten öyle mi? Hadi beraber bakalım şimdi ayetlere. Evvela talebin önemini anlatan en önemli ayet Yunus suresinin, bizim Yunus'tan hatırlayın, 7. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8, onların İktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse talebin önemini görüyor musunuz? Talep yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. La yercune likâina diyor Allah Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bu istikamette talepleri yoktur. Neymiş sonuç? Cehenneme gitmek. Öyleyse Allah Teala'dan siz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah'tan, Allah sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen dalalette kalırsınız. İşte dalalette kalanların durumuna beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Men yehdullahi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ve Allah Teala buyuruyor, kim de dalaletteyse onlar için bir evliya, mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Ne demek istediğini anlayabilmek için bir başka ayet-i kerimeye ulaşmak mecburiyetindeyiz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar, mürşidini ister. Öyleyse Kehf suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey şunu ifade ediyor. Femen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida diyor. Kim dalaletteyse onun için bir evliya mürşit bulunmaz. Şimdi Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bunu birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar diyor. Aramayan bulamaz. Öyleyse kişi aramazsa Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusu olur. Ne demek istiyorum? Bir insan mürşidine ulaşamamış. Manası mürşidini aramamış. Manası mürşidini Allah'tan hacet namazı kılarak talep etmemiş. Allah-u Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde aramak kelimesini, taharrev kelimesini kullanıyor. Femen esleme fe ulaike taharrev reşeda. Eskiden tahari memurları vardı. Zabıtada, belediyede araştırma memurları. Öyleyse bu tahariyat araştırma müessesesi mürşidini aramak, her yerde mürşidini sormak. Öyleyse asıl müracaat merci kimdir? Allah'tır. Ne diyor Allah Teala? Bir defa vebtegu ilehil vesilet ediyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Ne diyor? İsteyin, talep edin. Öyleyse Allah Teala'nın bu talebi nasıl gerçekleşecek? İşte Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimeleri sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse Fatiha suresinde Allah-u Teala'nın ne söylediğine bakalım. Ne diyor? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi dikkat edin. Allah-u Teala'dan istiâne isteriz biz. Allah'a müracaat ediyoruz. Günde en az 40 defa 5 vakit namaz kılanlar. Bizim 83 defa ediyormuş günde. Allah-u Teala'dan bu okuduğumuz Fatiha'lar 83 defa Allah-u Teala'dan Mir Vakfı'nın mensupları Ya Rabbi yalnız senden istiâne isteriz diyoruz. Ve niçin istediğimizi de söylüyoruz arkasından. İhtinaz sıratel müstakim. Biz senden istiâne isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırmak isteriz. Yalnız senden. İstane yardım demek. Ama bir nasara kökünden gelen yardım var. Herkesin birbirine yardımı. Nasır mesela yardımcı demek. Ama bir de istane var. Herkesten istenemez. Yalnız Allah'tan istenebilir. Yalnız senden istane isteriz. Niçin isteriz'in cevabı hemen geliyor. İhdina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani o senden istediğimiz yardım var ya, Biz o yardımla senin sırat-ı müstakimine ulaşmak istiyoruz ve yardımı yalnız senden istiyoruz ki seni vasıta kılıyoruz ya Rabbim. Sen bizi sırat-ı müstakime ulaştıracaksın. Bize o istihaneyi, bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak, sana ulaştırmaya vesile olacak kişiyi istemeyi öğreteceksin. Arkadan Allah-u Teala açıklık getiriyor. Sırat-ı'l-lezine enamte aleyhim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. İşte ayetleri birbirine bağlıyoruz. Yeni bir olay çıkıyor karşımıza. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Cevap Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlere Resuller bahs ederiz. Bütün kavimlerde Resuller bahs ederiz, hayata getiririz. O kavmin içinde vazifeli kılarız. Niçin? Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Ne demek bu? O Resullere tabi olsunlar da başlarının üzerinde Resulün ruhu oluşsun ve bu Allah-u Teala'nın nimetidir. Dikkat edin. Mürşide ulaştığınız zaman ihsanlar nimet hüviyetine girer. Ondan evvel sadece ihsandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün ihsanları mürşidinize ulaşmadığınız sürece ihsan hüviyetindedir. Ama mürşidinize ulaştığınız zaman artık o nimetleri mürşid kanalıyla elde edeceksiniz. Böyle bir şey devreye girdiği andan itibaren o bir nimettir. İşte sırat-ı müstakim üzerine ruhu ulaşabilen bütün insanların müşterek vasfı başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhunun nimet oluşu. Nimet yok. Sırat-ı müstakimde yok. Bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi başının üzerinde mutlaka nimetin var olmasına bağlı. Nimet yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kesinleştiriyor Allah-u Teala. Gayrül maktubi aleyhim üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Bir insan dalalette ise o kişi mürşidine ulaşamamış kişidir. Mürşidine ulaşamadıysa başının üzerinde nimet olabilir mi? Asla olamaz. Mürşidine ulaşamayan bir insanın başının üzerinde bir nimet olması, mürşidinin ruhunun olması mümkün değil. İşte 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Vefat dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Dalalette olanların başının üzerinde o nimet olmadığı için, dalaletler mürşitlerine ulaşmadığı için. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı talep edenler, Allah'a ulaşmayı talep etmeyenler. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini o Allah-u Teala'nın yalnız senden istihane isteriz sözü üzerine yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakara 45-46 Vesta'inu bissabrı ve salatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Şimdi biz Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız senden istihane isteriz diyorduk. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor. Vestainu bis sabr ve salatı. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan kelimesini kullanmamış. Niçin Allah'tan diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde yalnız Allah'tan isteneceğini söylüyor Allah Teala. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz mürşidinizi. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastus sebili. Sebillerin kast edilmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse Fatiha suresinin ruhuna dikkatle bakın. Bu ruh yalnız Allah'tan istenen bir istihaneden bahsediyor. Ve Allah-u Teala'nın kastı sebilleri tayin etmek, tespit etmek. Ve Allah-u Teala sebilleri tespit ediyor. Her hastaya onun iyileşebileceği doktor nasip ediliyor. İnsanlar var kalp hastası. insanlar var böbrek hastası, insanlar var mide hastası. Her birinin ait olduğu doktor farklı bir doktor. Hepsinin hastaların da vaziyetini en iyi bilen Allah, mürşide ulaşacakların yani, mürşitlerin de vaziyetini en iyi bilen Allah. Neden herkesin Resullere ulaşması mümkün değil? Çünkü dünya çok büyük. Bu büyük dünyada belli insan topluluklarının ancak bulundukları yerlerdeki mürşide ulaşabilecek olan kesimi büyük çoğunluktur. Bunun için Allah Teala temel emrini verirken vebtegu ileyhil vesilet ediyor. Sizi Allah'a ulaştırana değil, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyiniz diyor. Çünkü onların bulunduğu yerde, ulaşabilecekleri yerde vesile olan var. Allah'a ulaştıracak olan kişi değil. Bütün dünyada Allah'a ulaştırabilecek olan bir tek kişi yaşar. Her devirde. Altın kapının sahibi olan kişi. Ve Allah Teala ona o vesile olanların bağlanmasını istiyor. Böylece vesile olana bağlananların hepsi de vesileyle birlikte esas mürşide, Allah'ın halifesine, huzur namazının imamına bağlanmış olacaklar. Şimdi meseleyi dizayn ettiğimiz zaman Bakara 45 ve 46'da ne görüyoruz? Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla isteyin diyor Allah Teala mürşidinizi. Yani Allah'tan istediğiniz, Fatiha suresinde işaret edildiği gibi sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Allah'a ulaşmanıza vesile olacak kişi, ikisi de aynı kişi. Allah'a ulaşmanız hidayete ermeniz demek. Hidayete ermek için müracaatını yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse bir başka açıdan bakıyorsunuz meseleye. Huşu sahibi olmak. Neyle gerçekleşiyor? Allah'tan gelen nurlarla gerçekleşiyor. Allah Teala Allah'tan gelen nurların huşuya ulaştırdığını, hidayetin ondan sonra gerçekleştiğini söylüyor. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Bu Allah-u Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Bir de burada yahşevne rabbehüm var onların. Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor. Allah-u Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer, ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ'yı, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil ve mâlehu min hâdin, kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka, inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amin olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amini olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah-u Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amini olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi birbirinin ardından giriyor. Bütün bu sistemleri hepsini oluşturan, daha öteye gideyim, insanın İslam olmasını temin eden, 28. basamağı ona ulaştıran sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala meseleyi bu kadar kolaylaştırmış. İşte bu talep olduğu takdirde olaya bakın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Talebiniz var. Ne yapıyor Allah-u Teala? İrşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestureyi alıyor. Yani İsra suresinin 45-46. Ayetlerine baktığınız zaman irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestürenin mürşitten nefret etmenizi sağladığını görüyorsunuz. Allah-u Teala o zaman niçin alıyor hicab-ı mestureyi? Mürşide olan nefretiniz yok olsun, ona karşı muhabbet beslemeye başlayın diye. İsra 45-46'da bu konu çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman onlarla senin aranda hicab-ı mestura vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında bakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı mestûre. İrşat makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes hicab-ı mestûrenin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah-u Teala hicab-ı mestûreyi almaz. Şimdi hicab-ı mestureyi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman amini olursanız. Sadece amini olanların kulaklarındaki bakra, irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mesture ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara amini olanlar diyor Allah-u Teala. Amini olanların dizaynı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Hicab-ı mestûre alınmış kişinin, o kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihfat konulmuş ve Allah Teala garanti ediyor, biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş, Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah Teala bunu görüyor. Gördüğü anda İrşat makamına ulaşması için ilk tedbiri alıyor. Hemen hicab-ı mestureyi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor. Seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. hicabı mestureleri alınanlardır. Kalplerindeki ikinci alınıp kalplerine ihbat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah Teala buyurur. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz hiç şüphesiz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar? Ne diyorlar? Allah için yaratıldık. Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki bundan eminiz. Bu dilek bizi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vesta'inu bis sabrı ve salatı innehe lekibiretün illa alel haşiin. Diyor ki Allah-u Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi, istihaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki ellezine yezunnune ennehum ileyhi ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki onlar Allah Teala onlar diyor kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine ulaşacaklardır, milaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar. Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu? Allah yakin hasıl ederek Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar ve ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156. 157 Allah Teala buyuruyor işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor. Rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. Üzerlerine gelen sadece iki tane nur var, rahmetle fazl. Ama kim hidayete erecekse, hidayete mürşide ulaştıktan sonra erilir. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlar, ruhun Allah'a ulaşması ondan sonra başlar, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması, o da ondan sonra başlar. Hep mürşide ulaştıktan sonra başlar. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah Teala tarafından görülüyor. Hicab-ı mestur alınıyor ve söz veriyor Allah Teala. Onu ben mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırması, sevinlere ulaştırması demek ve Allah Teala bunu mutlaka gerçekleştiriyor. Kimlerde? Talep sahiplerinde. Yalnız talep sahiplerinde. Öyleyse talep sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal fıskın içine yuvarlanır. Ama Allah'a gelebilirse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskanır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi kurtuluşa yeniden ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki sizi hep ileri götürmeli. Hep Allah yolunda ileri gitmelisiniz. Ve Allah'tan hep temennilerde bulunacaksınız, talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah müracaat mercidir. İşte insanlar diyorlar ki, Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu? Soruyorlar bize, diyoruz ki biliyor. Evet diyor, öyleyse ben diyor, ne diye Allah Teala'dan talepte bulunayım ki? Allah nasılsa biliyor. Nasreddin Hoca çıkmış minbere vaaz verecek. Diyor ki size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçti. Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki biliyoruz diyelim bakalım diyorlar ne yapacak. Hazretin Hoca yine soruyor. Ey ahali, ey Müslümanlar biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi? Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler bu sefer garantiyi aldık demişler hocayı. Gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar şimdi söyle. Diyor ki çok kolay bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde evet Allah sizin içinizden geçeni biliyor doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Habibim o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala nefslerini kendilerine ilah edinenler? Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi. Dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar'dan Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar diyor bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor. Bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor benim bundan sonra gelecek olan bana tabi olacaklar. Onların diyor açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Açık şirk oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkarım. İşte diyor bu mürşitler var ya diyor, mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar ki diyor, onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar, nefslerini ilah edinenler, edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece... İnşallah anlamışsınızdır. Allah Teala diyor ki, onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, ki sen Allah'a çağırıyorsun, o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca, veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz. Tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nur Öztürk'se diyor ki, bunlar diyor mürşitlerine tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa, bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez. Hep sıfırlanmak mecburiyetindedirler. Hep mağlup olmak mecburiyetindedirler. Aldıkları yüzlerce yarayla huzursuz ve sıkıntılı bir dünya hayatı geçirirler. Ha gene de vazgeçmezler söylediklerinden. Hayır derler. Mürşid hadi bakalım dersiniz, madem öyle Kur'an-ı Kerim'e göre ispatla. Hiçbir zaman bir ispat vasıtası yoktur. Sadece iddia ederler. Biz de onların karşısında her seferinde ispat ederek onların sözlerini çürütürüz. Anladınız mı? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle eğer Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini birleştirirseniz mürşidine tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar. Ve hepsi şu anda Allah Teala'ya ulaşmayı, dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. Her birinde talebin önemini belirtmek üzere. Ve talebi olmayanın, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için. Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor.

Bunlar cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah Teala o cehennem bekçileri onlara öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinet alınsaydı burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor ve garanti ediyor onları mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer üç sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi dalaletten kurtuldukları için. Üçüncüsü kalplerine mutlaka iman yazılıp mümin olacakları için mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse yedi kademede nefsleri aklanacak, ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman dört sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki üç sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı cennet saatine götürecek olan bu dört faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor. Allah Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması, daha ötesi daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması. Bütün bunlar üç teslim İslam oluşunuzu gösterir. Üç teslim dünya saadetinde gerçekleştirdiğinizi gösterir ve cennet saadeti de sizin olur, dünya saadeti de sizin olur. Zülcenahayn olursunuz, arkasında ne vardır? Bir talep vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz için böyle bir dilek varsa kurtuluş mutlaka vardır. Ömrünüz neye ve müsaitse ona ulaşırsınız. Ama en azından Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an garanti etmişsinizdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan birkaç saniye sonraki devre içerisinde birkaç saniyede Allah Teala kulaklarınızdaki vakayı alır, kalbinizdeki ekinneti alıp yerine ifat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi derhal alır. Bu noktada mutlaka cennete girecek olan birisisiniz. Sırf hiçbir şey yapmadığınız halde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Böyle bir talebin sahibi olduğunuz için. Demek ki talep olgudan çok daha önemli bir faktör. Niçin önemli? Çünkü yaşasaydınız mutlaka onları gerçekleştirecek kuvveti Allah size verecekti. Mutlaka onları gerçekleştirecektiniz. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaktı. Mutlaka cenneti Allah'a ulaştığınız için de hak edecektiniz. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde sizlerin hepinizin hedefe varmanız, cennet saadetini elde etmeniz, hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı Rab mevkiine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz, o sizi mutlaka daha çok sever, kendisine müracaat edilmesini ister, Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar olmalısınız.
Allah kalbinizden geçeni gerçekten bilir.

Ama sizin bildiği halde gene de her zaman, her zaman, her zaman Allah'a müracaat etmenizi ister. Öyleyse talep sahibi olun. Allah'ın cennetinin, Allah'ın dünya saadetinin sahibi olun. Dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin.
1: Size göre Allah her şeydir deniyor. Dünyada kainatta Allah'ın bir parçasıdır. Allah mevcutların hepsidir deniyor. Ve bütün kainat bahsedilmiş olarak Allah olarak vasıflandırılıyor. Allah her şeyi yaratmış ve her şey Allah'ın kendisi olmuş diye bir genel görüş var. Ama Allah Teala böyle söylemiyor. Söylediği şey Allah haliktir, yaratıcıdır. Allah'ın yarattığı her şey ise onun sadece mahlukudur. Ayrıca Allah'a bir mekan izafe etmek de mümkün değildir. Nitekim Allah Teala'yı görenler evvela 7 tane gök katını görürler. 7. gök katının yukarısından bakarlar. İmamın başının üzerinden, huzur namazının imamının başının üzerinden yokluğa doğru, yukarıya doğru bakarlar. Ve karanlıkların içinde Allah'ı görürler. İşte o Allah'tır ve mekandan da münezzehtir. Öyleyse Allah-u Teala'nın muhtevası bu standart içerisinde. Bir takım insanlar rüyalarında Allah'ı gördüklerini söylüyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü rüya nefs tarafından görülür. Nefsin de Allah'ı görmesi de hiçbir standartta mümkün değildir. Çünkü nefs 7 kat gökyüzüne ulaşamaz. 1. kata bile çıkması mümkün değildir. Öyleyse vahdeti vücudun nasıl gerçekleştiğine dikkatle bakalım. Günlerden bir gün Allah Teala size tecelli edecektir. Size içinizden kendinizi gösterecektir. Sanki bütün iç organlarınız boşalmış, hiçbiri yok. Yalnız deriden ibaretsiniz. Kendi içinizden baktığınız zaman turuncuya yakın sarı renkte bir renk görürsünüz. Ve yukarıdan aşağı bir dolma işlemine tabi tutulursunuz. Ve o bütün vücudunuzu kaplar. Bu kaplama sırasında iç dünyanızı Allah Teala doldururken hiçbir yere kımıldayamazsınız. Ve bu kımıldamamazlık Allah Teala'nın sizinle beraber olduğu sürece devam eder. İşte o sırada Allah Teala'nın kardeşimizin bahsettiği hitabıyla karşılaşırsınız. Birçok kişi diyor Allah Teala bu olayı, vahdet-i vücudu tekrar yaşadılar, sarhoş halde yaşadılar diyor. Ben onları bu olayı tahakkuk ederken tekrarına getirdim diyor. Bu sebeple onlar o sarhoş haldeyken, yani benim onlara verdiğim sarhoşlukla tekrarıyla helal hak dediler, ben hakkım dediler diyor. Ama diyor sen de bu olayı o tarzda değil, seni asla tekrarına sokmadan gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple sen hiçbir zaman helal hak demezsin diyor. Gerçekten devam ediyor. Ayrıldıktan sonra diyor ben tekrar eski haline döneceksin, kımıldayabileceksin. Ama şu anda ben tamamen seninle beraberim ve şu anda vahdet-i vücudu yaşıyorum. İşte vahdet-i vücut Allah-u Teala'nın sizinle beraber olması demek. Söylediğim gibi iki şekilde yaşanabilir. Ya tekrarını geçirir Allah-u Teala sizi, o zaman bir sarhoşlukla kaplanabilirsiniz. O zaman elhamd demeniz mümkündür. Bu takdirde Allah-u Teala'nın sizi tekrarına sokması sebebiyle tam şuura malik olmayarak bir şeyler söylüyorsunuz. Ama şuurunuz yerindeyse bu olayı yaşadığınız zaman Allah-u Teala'nın söylediği gibi hiçbir zaman helal hak demezsiniz. Öyleyse insan Allah değildir. Allah olması da mümkün değildir. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, ruhunuzda üçü de birer yaratıktır. Allah-u Teala'nın mahlukudur. Allah haliktir. Sizse hepiniz, ben de dahil olmak üzere hepimiz Allah'ın mahlukuyuz. Allah razı olsun. Sualler bitti mi? Evet, sualler burada tamamlanıyor. Aslında sizlerden ayrılmayı hiç istemiyorum. Bu çiçeği göndermişsiniz ve orada bana diyorsunuz ki Efendi Hazretleri sizi çok seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu güzel geceleri Allah-u Teala'nın bizlere tekrar yaşatması niyazıyla, hepinizin cennet ve dünya saadetine ulaşmanız niyazıyla sözlerimi inşallah burada noktalamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a
2: Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendini düşeni yapar. Size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve Kiramen Kâtib'in melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkes de aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah-u Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah-u Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.
0: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği sadece bir tek şey var, tek bir şey. Bütün insanların mutluluğu, bütün insanların saadeti. Allah kainattaki en değerli mahluk olarak insanı yaratmış. Ve yarattığı bu insan, insan adı verilen bu mahluk, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahluk. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, biz dünyada neyi yarattıysak, yarattığımız her şeyi insan için yarattık. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde ise diyor ki وَاسْفَحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ O Yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin, insanların emrine musahhar kıldı diyor. Her şey, Allah-u Teala'nın yarattığı ne varsa yarattığı her şey biz insanlar için yaratılmış ve biz insanların emrine musahhar kılınmış. Öyleyse insanlar Allah-u Teala'nın indinde öyle mahluklar ki Allah'ın en çok sevdiği mahluklar. İşte sizlere sesleniyorum. Sizler hepiniz beni dinleyenler insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya sırf insan etkisi olarak yaratıldığınız için çok hamd edin ve çok şükredin. Eğer düşünürseniz şükredecek ve hamd edecek ne kadar çok şeyiniz olduğunu siz de keşfedeceksiniz. Yaşıyorsunuz bir defa, hayattasınız. Hay olmak,
2: insanlara dünya üzerinde, kainat üzerinde verilen en büyük etki. Neden? Bir defa öldünüz mü artık sadece fizik olmayan bir vücutta var olabilirsiniz. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyamete tekrar fizik vücudunuz canlanacak. Ama ondan evvel fizik değilsiniz. Ve fizik dünyada yaşayanlar sizden daha aşağı mertebede de olsalar daha üstün standartlarda kabul edilirler. Hayatta oldukları sürece. Mihenk menfezinden yukarı çıkarken hayatta olan daima rahmet olanın önünde seyreder. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman insan oğlu yaratılışın, hilkatın en üstün noktasında vücuda getirilmiş olan bir yaratıktır. İşte siz öylesiniz. İnsansınız. Öyleyse hepimiz Yüce Rabbimize bizleri yarattığı için madde bir, insan olarak yarattığı için madde iki ve emrimize bütün kainatı verdiği için madde üç çok hamd edelim ve çok şükredelim. Biliyorsunuz ki şükür ve hamd arasında muhteva farklılığı var. Allah'ın bize verdiği fizik nimetlere şükrederiz. Allah'ın bize ihsan ettiği fizik ötesi nimetlere de hamd ederiz. Hamd, fiziğin ötesini kapsadığı için Allah-u Teala hamd bu alemin Rabbinedir demiyor. Hamd, alemlerin Rabbinedir diyor. Yani fizik alemin ötesi, bütün alemler hepsi hamdin muhtevasına giriyor. Fiziğin ötesine taşıyor. Öyleyse alemler deyince kaç tane alem var? 7 tane alem var. Allah-u Teala'nın tam 7 tane alemi var. İşte bu 7 aleme dikkatle bakalım. Birisi fizik vücudumuzun ait olduğu zahiri alem. İşte bu gördüğümüz duvarlar, perdeler, kapılar, bacalar, her şey fizik alemin bir simgesi. Sonra bu fizik alemin zıttı olan berzah alemi var. Nefsimizin alemi. Öyleyse etti, zıttıyla kayınk olarak yaratmış Allah-u Teala. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayınk olarak çift yarattık. Allah-u Teala neyi yaratmışsa çift yaratmış. Öyleyse alemler, Allah-u Teala tarafından yaratılan alemler hep çift. İşte bir insanın fizik vücudu zahiri alemin bir parçası. Ama nefsi berzah aleminin bir parçası. Sonra bir başka alemden bahsediyoruz. Gayb alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu alem. Onların nefslerinin alemi. Gayb aleminin karşıtı. Öyleyse birinci grup alem birbirinin karşıtı. Zahir alem ve berzah alemi. İkinci grup alem gene birbirinin karşıtı. Gayb alemi ve onun berzah alemi. Bir üçüncü grup daha var mı? Evet. Biliyorsunuz ki şu dünyadan başlayan Allah'a kadar uzanan adına sırat-ı müstakim dediğimiz bir yol var. İşte bu sırat-ı müstakim zemin kattan başlar. 7 tane gök katını aşar. Sitret-i müntahayı aşar. Allah'a kadar ulaşır. İşte o yol sırat-ı müstakimdir. Adı mı? Adı Emre Alemi. Neden Emre Alemi demiştir acaba adını? Allah-u Teala Kur'an'da bir tarif veriyor. Diyor ki ne Allah'tan gelirse, bir görev yaparsa gittiği alemde, o görevi yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönerse o bir emirdir. Siz mi bir ruha sahipsiniz? Ruhunuz bir emirdir. Siz mi bir fizik vücuda sahipsiniz? O da bir emirdir. Bir nefse sahipsiniz? O da bir emirdir. Yalnız bunların farkına dikkat etmenizi istiyorum. Muhteva olarak emrin mahiyetine tam uyan bir tek vücudunuz var, ruhunuz. Allah'tan geldi bir emanet olarak sizde, onu Allah'a gönderdiğiniz zaman sizde kalmıyor, ait olduğu yere ulaşıyor ve Allah ruhunuza meab oluyor, sığınak oluyor. Öyleyse ruhunuz Allah-u Teala'dan gelen, size bir vücudu gören, sonra tekrar Allah'a dönecek olan bir özellik taşıyor. İşte dönecek olan diyorum, Allah hepinizin ruhu hamdolsun ki Allah-u Teala'ya ulaştı. Öyleyse Allah-u Teala'nın izninde birkaç aylık bir zaman devresinde bir insanın emanetini Allah'a teslim etmesi söz konusu. Şimdi bakalım ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline, yani sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Emanetler. Fizik vücudunuz bir emanet. Nefsiniz bir emanet. Ruhunuz bir emanet. Bu emanetlerden bizim dünyada anladığımız manada bir teslim keyfiyeti sadece ruhunuzla alakalı. Ruhunuz Allah-u Teala'dan gelmiştir. Size bir emanet olarak verilmiştir. Ve bu emaneti Rabbinize geri göndermekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse emanete dikkatle bakın. Ruhunuz öyle bir emanettir ki Allah'tan gelmiştir, sizde emanettir. Emanetin sahibine, gerçek sahibine mutlaka geri dönmek mecburiyetindedir. Hepiniz ruhunuzu Allah'a iade etmek, Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de bu husus üzerinde tam 9 defa farz kılındıysa da bugünkü İslami tatbikatta bu 9 farzın hiçbirisini görmek mümkün değil. Artık insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını, Allah'a teslimini içeren bir farz hüküm zamanımızda mevcut değil. Sanki Kur'an-ı Kerim bizlerin üzerine ruhumuzu Allah'a bu dünya hayatını yaşarken hayattayken teslim olmayı, ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim etmeyi sanki farz kılmamış Kur'an-ı Kerim. Sanki bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın üzerlerine farz kıldığı hususu sanki gerçekleştirmemiş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz mı? Unutmayın, ezelde Allah-u Teala'ya misak vermişiz. Neymiş o misak? Misakın ne olduğunu Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri 3 ayet-i kerime açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ. Ve misaklerini naksetmezler, bozmazlar. Ne yaparlar öyleyse? Ne yaptıklarını söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمُ. Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. وَيُحَافُونَ سُوَيْنَ زَبْ. Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. وَيَحْشَمْنَ رَبَّهِمْ. Rablerine karşı husul duyarlar. Ve ayet şöyle bitiyor. وَالَّذ۪ينَ سَابَرِ اِبْتِقَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ. Onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı veya görmeyi, Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Onlar Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ezelde Allah-u Teala hepimizi topluyor huzuruna ve bütün insanlara birden sesleniyor. Elestü bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela. Hepimiz Allah-u Teala'ya demişiz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Sonra ne yapmış? Allah-u Teala bu hususta bizden 3 tane yemin almış. Bu yeminleri üzerimize farz kılmış. İşte bundan sonra ne oldu? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Dediniz ki diyor Allah-u Teala işittik ve itaat ettik. Biz de diyor üzerimize o söylediğiniz şeyleri farz kıldık. Üzerimize yükledik. Bunları gerçekleştirmeniz üzerimize farz kıldık. Ne olmuş? Allah-u Teala hepimizi etrafına topladıktan sonra demiş ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demişiz ki bela. Evet Rabbimizsin. Allah-u Teala buyurmuş Rabbinizsen Ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Ey fizik ruhlar sizlerden ahd istiyorum. Sonra da sormuş. Sözlerimi işittiniz mi? Cevap vermişsiniz Allah-u Teala'ya. Atana işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki Semina işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki öyleyse itaat edin. Yemin vermiş nefslerimiz, misak vermiş ruhlarımız, ahd vermiş fizik vücutlarımız ve Allah-u Teala sormuş. İtaat ettiniz mi emrime? Cevap vermişiz. Atana itaat. İşte bunun üzerine Allah-u Teala bildiriyor Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Bu olayı anlatıyor ve diyor ki sonunda hepinizin üzerine farz kıldık. Hepinizi yükümlü kıldık. Bana verdiğiniz yeminleri, bana verdiğiniz misakları, bana verdiğiniz ahdleri gerçekleştirmek üzere hepinizin üzerine farz kıldık diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz insanlar hepimiz Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a verdiğimiz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bunlardan en çok üzerimize farz kılınanı muhakkak ki ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaşması, vuslatı konusunda Allah'a verdiğimiz yemin Kur'an'daki adıyla misak. İşte misakin ne olduğunu gördük. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Birinci farzı gördük. İkinci farz Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi efu diyor Allah ile olan ahdinizi ifa edin diyor, yerine getirin diyor. İkinci farz. Bundan sonra Allah-u Teala daha 7 defa farz kılmış. Çünkü bu baştan saydığım 2 tane farz 3 yeminimizin birden üzerimize farz kılınması. Bundan sonra her yemin ayrı ayrı 2 tanesi birer defa farz kılmış, 3 defa farz olmuş. Ama ruhumuzun Allah'a ulaşması 3 defa değil, tam 9 defa farz kılınır üzerimize. İşte 2 tanesini saydık, geriye kaldı 7 tanesi. Şimdi onları sayıyoruz. 1. Zümer 54. Allah Teala buyuruyor. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azame. Üzerinize kadir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Neye benziyor bu? Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesine. İnnellâhe ye'murüküm an tu'addül emanâti ilâ ehlâ. Allah emanetleri sahibine, ehline, daha doğrusu sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Teslim etmenizi emreder. İşte burada da Allah-u Teala Rabbinize döndürün ruhunuzu diyor. Ve ona teslim olun diyor. Allah'a teslim olun diyor. Gerçekten Allah-u Teala herkese teslim olmayı emretmiş mi? Kesin. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de İnne dîne indallâhil İslam. Allah'ın indinde, Allah'ın katında İslam'dan başka bir din yoktur diyor. Hiç olmamıştır. Öyleyse insanlar birçok dinden bahsediyorlar. Aslında birçok din yok. Sadece bir tek din var. İslam. Allah'ın bütün peygamberleri İslam'dılar. İslam kelimesine dikkat edin. İki tane temel mana çıkaracaksınız. Silm kökünden geliyor İslam kelimesi. Birinci kelime teslim. İkinci kelime selam ve selamet. Öyleyse teslim keyfiyeti ahsen olmayı ifade eder. Selamet ise sulh ve sükûne ulaşmayı. Öyleyse İslam olmak muhtevada bize bir bütünü veriyor. Ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim edeceğiz. Teslimlerimiz tamamlandığı zaman teslimin sahibi olacağız. Yani teslim olan olacağız. İşte bu kelime İslam'dır. Teslim olan demek. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Allah-u Teala Hazreti Musa'dan bahsediyor. Onlar Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Onlar Allah'a teslim olmuşlardı diyor. Hazreti Davud, ona tabi olanlar, Allah'a teslim olmuşlar. Hazreti İbrahim, tabi olanlar. Hazreti Nuh, tabi olanlar. Hazreti İsa, tabi olanlar. Ve son peygamber, nebilerin sonuncusu, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı ve böylece İslam olmuşlardı. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mıydı? Bakın ne diyor Allah Teala. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer Allah'a teslim olanlar varsa, bil ki onlar önce teslim olmuş olsalar da, önce felaha ereceklerdi. Önce hidayete ereceklerdi. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a teslim edeceklerdi. Dikkat edin, hidayete ermek birinci teslim. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Sonra en son nefsimizin Allah'a teslimi. İşte böylece 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a hepsi teslim olmuşlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman en güzel standartlarda bir hayat görüyoruz. Allah'ın bütün peygamberleri kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi İslam olmak şerefine ermişler. Hepsi sufle sükûne ulaşmış. İşte görüyoruz ki Allah-u Teala'ya teslim keyfiyeti bir bütündür. Ve siz cennet saadetine ulaşmak istiyorsanız birinci tesliminiz tamamlamak mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ama dünya saadetine de bütün olarak ulaşmak istiyorsanız o zaman bu yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. İşte o zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği, sahabenin ulaştığı İslam olmayı başarırsınız. Yani İslam kelimesinin temel mefhumu olan teslim keyfiyeti gerçekleşir. İslam kelimesinin ikinci temel mefhumu olan sufle sükun, yani selamet gerçekleşir. Dünya üzerinde bir mutluluğu yaşarken aynı zamanda ahireti de garantilemiş olursunuz. Bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz. Bir kanatlıyken iki kanatlı olursunuz. Bütün sahabe gibi Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle zülcenahayn olursunuz. Zülcenahayn. Zül sahibi demek. Cenah taraf demek. Hayn, cenahayn iki taraf demek. İşte cenah aynı zamanda kanat anlamına geliyor. Mesela savaşta sağ cenah, sol cenah deyince ordunın sağ tarafı, sol tarafı, sağ kanadı, sol kanadı diye değerlendiriyorsunuz. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabenin, bakıyoruz ki hepsi ama hepsi Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde kesin bir sonuca ulaşmışlar. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarında, fizik vücutlarında, nefslerinde ve suç ve sükûne ulaşmışlar. Ve böylece hem teslimlerini tamamlamışlar hem de irşada ulaşmışlar. İşte kim suç ve sükûne ulaşmışsa, selamete ermişse o kişi irşada ulaşmıştır. İrşadın ve selametin manası nefsteki bütün afetlerin kül haline temizlenmesidir. Bütün afetlerin yok olması yerlerini ruhun hasletlerine terk etmeleridir. Ne zaman bunu gerçekleştiriyoruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olursak bunun arkasından bu olgu gerçekleşiyor ve bütün insanlar için geçerli oluyor. İnsanlar orada o seviyede en güzele ulaşıyorlar. Orada insanların ulaştıkları şey aynı zamanda dünya saadeti. Dünya saadetine bir insana temin eden husus yolun başlangıcının tamamen tersidir. Yolun başlangıcındasınız. Neresiniz? Kapkaranlık. Şu anda benim arkamdaki fon gibi. Kapkaranlık bir dünyanız var. Başlangıçta nefse emarede. Nefsiniz sadece afetlerden örülü. Nefsinizin içi arka fon gibi kapkaranlık. Ve yalnız afetlerden vücuda giren bir nefs kalbi taşıyorsunuz. Sonra orta noktada, tezkiye noktasında nefsinizin kalbinin yarısı aydınlanmış durumda, yarısı hala karanlığını muhafaza ediyor. Ama sonunda selamete erdiğiniz zaman, işte o zaman nefsinizin kalbi tamamen aklanmış oluyor. İşte siyah içinde beyaz gibi. Ve böylece Allah-u Teala'nın neyi ifade ettiğini bu tablodan çok net olarak anlayabilirsiniz. Hamd ederiz yüce Rabbimizdeki bizim sakallarımızı ve saçlarımızı beyaz yaptık. Öyleyse karanlıkların içinde bir beyazlık görüyorsunuz. Bu beyazlığın full olduğu yerde, yarı yarıya olduğu yerde nefsinizi tezkiye ettiniz. O karanlıkların bütününü Allah'ın nurlarının kapladığı yerde ise başlangıcın tam tersi oldu. Başlangıçtaki karanlık vardı, yalnız karanlık vardı nefsinizde. Hiç nur yoktu. Sonunda ise sadece nur var, karanlık yok. Öyleyse Allah Teala acaba ne demek istiyor? Diyor ki ulul elbaba, ya ulul elbabi diyor. Ey ulul elbab. Sizin için diyor kısasta hayır vardır. Hadi bakalım şimdi. Çıkın işin içinden. Ne demek istiyorum? Allah Teala kısas konusunda, yani sizin başkalarıyla ilişkilerinizde bir zarar görmeniz halinde davranış biçimlerinizi üçe ayırmış. Diyor ki bir, size birisi bir hakarette bulunduğu zaman, bir tokat attığı zaman, bir kötülük yaptığı zaman aynını yapmak yetkisine sahipsiniz. İslam hükümler bunu içerir. Allah Teala şöyle ifade ediyor. Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı diyor. Yani bunu yapabilirsiniz. Ama aynı ayet-i kerime, ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde, 34. ayet-i kerimesinde, 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söyleyip Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar hazzül azimin sahipleridir. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Dikkat edin. Bir insan bir başkasının zulmüne uğradığı zaman zulmeden kişi derecat kaybeder. Zulüm gören kişi onun kaybettiği derecatı kazanır. Neden? Kulak sormuştur. Yani bir zulüm icra edildiği an, ika edildiği an, zulüm gerçekleştiği an Allah hesabı hemen bitirir. Sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Zulüm gören taraf kazanmıştır derecat. Kendisinin gördüğü zulüm kadar derecat kazanmıştır. Sonuç sıfırlanmıştır. Zulmeden taraf, zulmettiği ölçüde derecat kaybetmiştir. Sonuç yine sıfırlanmıştır. Şimdi bu derecatı kazanan kişi kısas uygularsa ne olur? Kısas uygularsa kazandığı dereceleri tekrar kaybeder. O da kendisine kötülük yapmış olan kişiye aynı kötülüğü yapar ve kazandıklarını tekrar kaybeder. Öyleyse böyle bir olay bir kayıpla ifade ediliyor. Sonucuna ulaşalım. En sonuncusu için ne diyor Allah Teala? Ama siz kötülüğe karşı iyilikle mukabele edin diyor. Birinci devrede ne var? esas uygulamak. İkinci devrede ne var? Daha üstün olan insanlar ne yapıyorlar?
3: Evet.
2: Affediyorlar. Üçüncü devrede ne var? Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. Böylece üç ayrı tip insan, üç ayrı tip davranış biçimi uyguluyor. Ama tabii insanlar bu söylediklerimizden, Kur'an-ı Kerim'de bunların yazdığından haberdar olmadıkları için evliyaların da kısas uygulayacağını söylüyorlar. Kim olursa olsun diyorlar, Allah farz kılmış üzerimize. Biz diyorlar yaparız bunu, kısas uygularız. Allah Teala aynı ayet-i kerimede söylüyor. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas sizin de üzerinize yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Aynı ayet-i kerimede söylüyor Allah Teala. Fusilet 33, 34, 35'in mutevazına baktığımız zaman da kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmemiz üzerimize yeniden farz kılınıyor. Kısas farz, affetmek farz, kötülüğe iyilikle mukabele etmek farz, birini yapan diğer ikisini yapamaz. İşte Allah Teala bunun için 28 basamağı koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bunun için sınıfları birbirinden ayırmış. İlk 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. İkinci 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. Üçüncü 7 basamakta olanlar yavaş yavaş kısası uygulamaktan vazgeçecekler. Ama kim 3. basamağa ulaşıp da Allah'ın evliyası olursa mutlaka affedecek. Nereye kadar? Hikmet sahibi olana kadar. Hikmet sahibi oldu, affetmesi yetmez. Nefsinde hiç afet kalmamış olan birisinden bahsediyoruz. Eğer bu kişinin nefsinde afetler yoksa, o zaman nefsinde afet olmayan böyle bir insanın yapması lazım gelen şey nedir? Yapması lazım gelen şey değil, zaten yapacağı şey. Affetmenin ötesinde o kişiye bir fırsat arar bir iyilik yapmak için. O kişinin davranış biçimi neyi ihate ederse etsin, o kişinin davranış biçimi ona neyi, hangi kötülüğü sağlamış olursa olsun, o kişi için söz konusu olan şey bütün muhtevada Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Asla kim tutmaz, kızmaz ve kendisine kötülük eden herkese iyilikle mukabele eder. İşte Yunus'la beraberce bakalım ne diyor? Biz kimseye kim tutmazız, ayar bile dosttur bize diyor. Yani o ayar dediği başkaları kendisine düşmanlık edenler Yunus'a düşmanlık edebilirler. Ama Yunus onlara asla düşman olmaz. Yunus'un yüzünde onlar da dosttur. Mevlana'ya dikkatle bakın ne diyordu? Tövbenizi 100 kere bozsanız da 1000 kere bozsanız da gene gelin. Putperest olsanız da gelin. Ateşlere tapan olsanız da gelin. Tövbenizi 1000 defa bozsanız da gelin. Mecusi olsanız da ateşe tapsanız da gelin. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Neden bahsediyor acaba? Tövbesini 100 defa bozan bir insanın muhtevasında ne var? İşlediği milyonlarca günah var. Ama bu kişi tövbesini gerçekleştirdiği zaman mürşidinin önünde bütün günahları sevaba çevriliyor. İşte Mevla'nın ifade etmek istediği şey bu. Yani Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gideceklerini söylüyor. Furkan 70. Ama tövbe edip de mümin olanlar ve nefslerini ıslah edici amel işleyenler, onların seyyiatleri salihata devredilir diyor. Onların seyyiatleri, günahları sevaba çevrilir diyor. O zaman ne oluyor? 100 defa tövbesini bozan insan 100 kat derecat kaybetmiştir. Ama 100 kat kaybettiği derecatın hepsini sevaba dönmüş olarak bulacaktır. Mürşidine ulaşıp önüne düşüp tövbe ettiği zaman. Öyleyse burada özel bir durumda karşı karşıyasınız. Mevlana Celaleddin'in Rumi boşuna konuşmuyor. Kur'an'dan konuşuyor. Mevlana'nın bu dönmesine fena hale içerleyen hocalardan bir tanesi gelmiş Mevlana'yı tepkik ediyor ve arkasından kin ve hırsla bakıyor. Ve bir taraftan da Kur'an-ı Kerim okuyor. Hem yan gözüyle Mevlana'ya bakıyor hem de Kur'an-ı Kerim okuyor. Ama çok enteresan, dönmekte olan Mevlana, okuyan hoca ne zaman bir secde suresi okusa, secdeyle alakalı bir ayet okusa, Mevlana hemen secde ediyor. Adam bir bakmış, iki bakmış, tekrar geriye dönmüş, tekrar okumuş bakalım ne yapacak diye, gene secde etmiş Mevlana. Ne zaman okuduklarının arasında bir secde ayeti varsa, Mevlana secde ediyor. Sonra ne olmuş dersiniz? O da teslim olmuş. Bak yine rahmetli Gafs Hazretleri, yani büyük Gafs Hazretleri, Abdülhakim Hüseyin Hazretleri, hani anlatmıştım size, bana rüyasında yüzlerce defa görünüp de, hadi gel gel artık diye. Yetişemedim hayattayken. Dünya hayatında fizik olarak karşılaşmak nasip olmadı. Aynı yerdeymişiz, Ankara'daymışız. O kanser hastanesindeymiş. Orada rahmetli oldu. İşte o Abdülhakim Hüseyin Hazretleri. Bir gün bir jip giriyor ve içinden çıkıyor astsubaylar. Acele bunu tutuklayıp götürüyorlar. O da diyor ki, generalin karşısına çıkarmışlar. Demiş ki generale, akşam demiş, neden demiş bu kadar zahmetlere girdiniz, bana söyleseydiniz gel derdiniz, ben gelirim demiş. Yani böyle karşılayıcı adamlar göndermenize, bana zahmete girmenize gerek yoktu demiş. General çok fena öfkeli. Demiş, sen demiş, mürşit misin demiş. Şeyh misin demiş. O da demiş ki, öyle söylüyor demiş. Ne olmuş derseniz. Çok değil, 3 gün sonra general gelmiş. Demiş ki, yahu demiş, ben de bir sokakta nereye gitsem benimle beraber yürüyorsun demiş. Evime giriyorum demiş, benimle berabersin. Ben demiş, bana demiş, ne oldu bilmiyorum, üşütmek üzereyim demiş ben. Tabi ne oldu biliyorsunuz. O da teslim olanlar. Bütün bu güzellikler yaşanıyor. Bu dünya, hiç unutmayın sözlerimi, bu dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Onu Allah'ın sizin için uygun gördüğü biçim ve boyutta yaşamayı başarırsanız, ne kadar çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya, ne kadar çok hamd edeceksiniz. Burada olduğunuz için, bizimle beraber olduğunuz için, Allah'ın yolunda bulunduğunuz için, nurların içinde bulunduğunuz için, bir gün sahip olduğunuz her şey için Allah'a böyle şükretmeyi ve hamd etmeyi öğreneceksiniz. Olaylar sizi yaralayamayacak. Olaylar sizi kızdırmayacak. Size en büyük düşmanlık edenleri bile affetmeyi başaracaksınız. Her geçen gün size biraz daha mutluluk verecek. Ve bir gün başka insanlara sadece ve sadece acıyarak bakacaksınız. Yazık diyeceksiniz bu insanlara. Zavallılar hiç Allah-u Teala'yı tanımamışlar. Hiç Allah'ı tanımamışlar. Hayatlarında mutluluk nedir bilmiyorlar. Hiç mutlu olamamış bu zavallı insanlar. Her şey tövbeyle başlar. Hacet namazını kılarsınız. Sonra Allah-u Teala size mürşidini gösterir. Hadi canım sen ne dersiniz? O değildir dersiniz. Gene kılarsınız. Aynı kişiyi gösterir. Dersiniz ki yok, ben inanmadım. Bir defa daha kılarsınız. Gene aynı kişiyi gösterir. 100 defa kılarsınız. O da 100 defa size aynı kişiyi gösterir. Ta ki burnunuzu kırıp da o Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz günü kadar. İşte Sonra bir gün her şeyin her geçen gün mana kazandığını, her şeyin var olmasının arkasında bir hikmetin gizli olduğunu, sizin var olmanızın arkasında da bir hikmetin gizli olduğunu keşfedersiniz. Yaşamak öyle bir gün gelir ki sizin için bir yükken, bir zülken, yaşamak istemezken şu dünya üzerinde bir gün yaşamayı çok seveceksiniz. Mutluluğu yaşayacaksınız. Bütün mutluluğuyla mutluluk. Sizin saadetiniz. Unutmayın. Nerede olursanız olun. Şu dünyada veya kainatın herhangi bir gezegeninde hangi şartların içinde olursanız olun. Biliyoruz ki şimdi beni dinleyenlerin arasında birçok insan huzursuz ve sıkıntılı. Arkasında zannetmeyin ki başkaları var. Hayır yok. Sadece siz varsınız. Ama size diyorum ki ne kadar sıkıntılı olursanız olun, ne kadar büyük problemlerin altında ezilmekte olduğunuzu hissederseniz edin. Hiç korkmayın. Hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz. Bulunduğunuz noktadan itibaren de kurtuluş ve mutluluk mutlaka vardır. Evet, garanti ediyorum bunu. Çünkü o kadar değil. Ha, aramızda fark yok. Bize bundan ben de sizin gibi düşünüyorum çünkü. Hadi canım sen de. Allah-u Teala'nın işi yoksa bizimle meşgul olacak. Hepinizle ayrı ayrı meşgul olur. Hepinizle. Aynı anda. Sadece 3.000 kişi, 10.000 kişi, 1 milyon kişi, 100 milyon kişi değil. Bütün kainat. Unutmayın sadece bizim dünyamızda hayat yok. Allah hayatın olduğu yerlerden bahsediyor. Öyle yerlerde diyor insan vardır ki diyor. Yerlerde vardır. Göklerde de vardır diyor. İkisinin arasında da vardır diyor. Ve sonra da diyor ki biz diyor yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor. Zemin katın tavanı yıldızlar. Birinci kata bu varlıklar aleminin insanların yaşadığı bu sistemlerin hepsini aşarak ulaşıyorsunuz. Öyle bir sonsuzluğun sahibisiniz. Bizim zavallı dünyamızda ilim adını verdiğimiz müessese henüz ışık hızını aşamadı. Ama Allah-u Teala sonsuz hızdan bahsediyor. Düşünce hızından bahsediyor. Hamdolsun ki bize de o konuda bir kitap yazdırdı. Ve onunla beraber olduğunuz sürece muhteşem bir olay yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız.
3: Hayır.
2: Saadeti yaşayacaksınız. Buna çok şükredeceksiniz. Çok hamd edeceksiniz. Bir, sizi yarattı diye. Daha önemlisi iki, insan olarak yarattı diye. Çünkü siz dünya üzerindeki en üstün varlıksınız. Kainattaki en üstün varlıksınız. Birçok insan melekleri insanlardan üstün zanneder. O yüzden ki hayır değil. Siz üstünsünüz. Ama üstünlüğünüzü sağlayan standartlara sahip olduğunuz takdirde geçerli olan bir meziyet demek istiyorum. İşte Ara Suresi 179. ayet-i kerime. Biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Daha doğrusu biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar dalaletlidirler. Hayvanlardan daha çok dalaletlidirler. Ne demek istiyorum? İnsanoğlu öyle bir fıtratla yaratılmış ki ahsen olmaya layık bir yapıda. Fıtratınızda ahsen olmak var. Yani ruhunuzu da, fizik vücudunuzda, nefsinizde Allah-u Teala teslim etmek var. Nefsinizin bütün faktörlerinde aklanmayı temin edebildiğiniz takdirde nefsinizin şu arkamdaki fon gibi kapkaranlık olan dünyasına Allah'ın nurlarını ulaştırıp onu bütünün de nurla oluşturduğunuz zaman, burada Yunus'u anlamayın, içim dışım pür nur oldu diyor Yunus. Hem kalbi sonsuz nurla dolmuş, hiç karanlık kalmamış, hem de başımın üzerinde aynı size anlattığım o resmini, fotoğrafını birçok defa gördüğünüz o bulut gibi görünen nur oluşmuş. Dışı da nur olmuş. Yunus öyle söylüyor. Siz de fotoğraflarda gördünüz aynı şeyi. Her ne kadar bizim ceviz olun ceviz. Bir fotoğrafı bilgisayarda nurla dolaştırmışsa da o bizim tamam da dedik. Çok güzel yapmışsın da ama bizim o nurlu resimler var ya, fotoğraflar var ya, onların filmleri de fotoğrafla aynı. Bilmem anlatabildim mi? İşte şu dünyada bir Allah'ın adamları var. Bir din adamları var. Bir de şeytanın adamları var. Din adamları hiç değilse şeytanın adamları değil. Neden değil? Çünkü din adamı olup da gerçekten din adamıysa şeytanla ilişki kuran, büyü yapan, iddam yapan insanlar söz konusu değil. Onlar samimiyetle Allah-u Teala'nın İslam'ın 5 şartıyla onları vazifeli kıldığını, onları yaparlarsa hatırlama ulaşacaklarını düşünüyorlar. Hiçbirinin ulaşması da mümkün değil. Zaten ulaşamadıkları kendileri ediyorlar. Ama hiç değilse şeytanla ilişkide değiller. Büyü yapmıyorlar, iddam yapmıyorlar. İnsanların üzerine cinleri saldırmıyorlar. Bir takım dualarla, büyü adı verilen sistemle insanlara huzursuzluk vermiyor. Ama şeytanın adamları insanlara böyle de yapıyor. İşte iki tane grup var. Şimdi ben burada bir okulda İngiliz derslerine giriyorum. Ve şimdi bakıyorum. Ne zaman Allah'tan bahsetsem herkes karşımda. Ama iki gün evvel düzenliyorum. Bir gönüllü hanım geldi sınıfa. Gönüllüymüş bu. Ve Zodiac diye bir şey öğretmeye kalktı oradıklara. Bir de bakın bizim burçları anlatıyor. Hani şu neydi adı? Astroloji. Eski adıyla eliminicum. Yani şeytanla işbirliği yapanların, şeytanın adamlarının ortaya koyduğu, bütün insanların doğum tarihlerine göre yıldızlarla alakalı olmaları, ne tarzda davranmaları lazım geldiği filan falan. Ve ondan sonra ben biraz daha Allah'tan bahsetmeye kalkınca öğretmen gene bir gönüllü öğretmendi. Bize dediği zaman bunlardan bahsetmeyelim. Bir dakika dedim. Bir dakika. Buraya dedim iki gün evvel bir gönüllü getirdiniz bir hanım. Bir lady getirdiniz. İşte o lady dedim bize Zodiac'tan bahsediyorsa dedim. Şeytanla ilişki kuran bir ilmi öğretiyordu dedim buradaki insanlara. O bunu yaparken sizin hiç sesiniz çıkmıyordu. Şimdi biz Bismillahirrahmanirrahim deyip de bu sözümüzle Allah'tan bahsettiğimiz için mi biz de mani olmaya çalışıyorsunuz? Ben dedim bu dersten sonra sizinle bir konuyu özellikle konuşmak istiyorum. Eğer uygun görürseniz. 10 dakika evvel ayrıldı dersten. Bir daha da göremedik onu. Şimdi söz konusu olan Allah.

değil. %10'dur zekat meselesi. O da %10'dur diyor. Ötekiler merak etmiş. Tamam da diyorlar. Bir de diyorlar sana göre bu zekat her neyse bir de sana göre olanı anlat bakalım. Diyor ki ben diyor kendim zekatım. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli bir şeyden bahsediyorum size. Ben kendim zekatım demek şu. Ruhumla, fizik vücudumla, nefsimle, bu dünyada sahip olduğumu zannettiğim her şeyle ben Allah içinim. Hiçbir şey benim değil. Ne ruhum, ne fizik vücudum, ne nefsim. Hiçbir şey benim değil. Ne sahip olduğum mal varlığı benim değil. Hepsi onun diyor. Kıtlık sırasında Hazreti Ebu Bekir zannediyorum veya Hazreti Osman, şimdi hatırlayamıyorum kim olduğunu, bir kervan yiyecek getirmiş. Ve getirir getirmez hemen eşrafın ileri gelenleri, büyük tüccarlar yapışmışlar yakasına. O zamanlar kervanların gelmesi gitmesi falan büyük olay. Etrafta hep haydutlar var, yol kesenler var. Kesiyorlar yolu, bedavadan oluyorlar mallara. İşte muhafızlarla beraber gidiyor. Ve o sırada getirmiş bu. O kıtlık sırasında. Hemen diyorlar ki biz bunun iki katını verelim sana, bize ver. Hı-hı diyor. Üç katını verelim, beş katını verelim, on katını verelim. Hı-hı. Hep istiyor. Ha diyorlar, anladıkçılar. Sen muhtekirsin. İhtikar yapıyorsun. Kara borsacısın. Hemen gidiyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Kötülüyorlar bunu. Hazreti Ebu Bekir'i zannediyorum. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çağırıyor. Diyor ki sana diyorlar 3 katını vermişler, 5 katını vermişler, 10 katını vermişler. Sen hep demişsin. Neden demiş dedim. O da demiş ki daha çok veren var demiş. Verir miyim onları demiş hiç. Yani demiş 10 katından da daha fazla verendir. Eğilmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kulağına. 700 katı demiş, 700 katı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzü demiş. Demiş. O. O zat bunu dediğin zaman zaten hepsini dağıtmış sahabeye. Ve öyle gelmiş. Daha çok veranlar demiş. 700 katı. Şimdi hatırlayalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk cuma hutbesi. Ne diyor? Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 10 katını değil 700 katını ihsan eylesin. Nereden söylüyor bunu acaba? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinden söylüyor. Ne diyor acaba orada? Allah Teala diyor ki Allah'ın yolunda olup da Allah'ın kendisine verdiği rızıktan infak edenler var ya, Allah onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunacaktır diyor. Bire 100 değil, bire 200 değil. 700 katı. Şartlar ne? İki tane şart koşmuş. Bir, Allah'ın yolunda olmak. Şimdi bizim saflara sorarsanız hepsi kendisini Allah'ın yolunda zannediyor. O diyor, kardeşim ya sen ne diyorsun diyor. Bir kere diyor ben namaz kılarım madde bir. Oruç da tutarım diyor. Zekat da veririm diyor. Hacca da gittim diyor. Kelime-i şehadete boyuna getiririz hemen Allah diyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye. Hatta bizim Yaşar Nuri Öztürk diyor ki 5 yaşında diyor Kur'an-ı Kerim'e başladım diyor. Evet Allah. Ve diyor benden çok bu işleri kimse bilmez diyor. İşte bu çok iyi bilenler. Diyorlar ki tamam. Eğer sen Allah'ın yolunda olmaktan bahsediyorsan bizden daha çok kim Allah'ın yolunda olabilir? İşte hadis belli. O hadise göre biz İslam'ın bütün şartlarını yerine getiriyoruz. Neymiş hadis?
bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, diyor ki ey Allah'ın

0: Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Şimdi söyleyeceğime dikkat edin ve kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam cennete girer miyim? Kesin diyor, girersin. Öyleyse diyor, ne bir eksik ne bir fazla, ben bunları yaparım. Hepsini başverin. Ama şu kelime-i şehadet üzerinde, sonuncusu üzerinde duralım. Nedir kelime-i şehadet? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eğer Buhari'yi araştırırsanız, bu sahadaki hadisleri incelerseniz şunu göreceksiniz. İfade aynen şöyle. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete girer. Hadisi bir de hatıramı anlatayım. Babam rahmetli olurken hastanedeyim. Ve bir baktım, başka rahmetli olanlar da var o sırada. Ve oturmuşlar, gençler babalarını şöyle tutunca sarsıyorlar. Baba, ya ilahe illallah Muhammedun Resulullah de. Ne yapıyorsunuz ya dedim. Görmüyor musun dediler işte. Ya ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedik, niye çalışıyoruz? Dedim, iyi de ne yapacak, ne olacak yani o zaman? Ve kardeşim dediler, senin dünyadan habersizsin be. Ya dediler, kim dediler bu son nefesinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse doğru posta cennet. E bizim babamız da gitsin artık müsaade edin cennete ya. Yine sarsmaya devam ediyorlar. Bana da fena ne kızlar söylediklerinden sonra, ama ne söylediğimi söylemeyeceğim. Şimdi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür mü? Gerçekten götürür. İşte bilmedikleri şey Kur'an'ın aslını bilmemekten kaynaklanıyor. Çünkü kim hacet namazını kılarsa, mürşidine ulaşırsa, o mürşidinde diz çöküp tövbe edip el öptükten sonra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse mutlaka cennete girer. Ama kendi kendine derse 100.000 defa dese cennete giremez, ama sevap kazanır. Öyleyse ne görüyoruz? Muhtevayı bilmemenin acı neticelerini görüyoruz. Kur'an'ı bilmeyen bu insanlar la ilahe illallah demenin arkasında yatan büyük gerçekten haberdar olmadıkları için genel olarak koymuşlar kaydı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye cennete gider. Gidemez. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek kimseyi cennete götüremez. Sevap kazandırır. Kimseyi cennete götüremez. Ama ne zaman götürür? Ne zaman bunu Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşıp da önünüzde çöküp tövbe ettiğiniz zaman söylerseniz, o zaman mutlaka cennete girersiniz. Neden? Çünkü bunu yaptığınız zaman o mürşid gerçekten sizin için tayin edilen mürşidse, ki hacet namazında görmüşseniz mutlaka odur mürşidiniz. Onun önünde tövbe ettiğiniz zaman mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Madde bir. Madde iki, sizin kalbinizin içine Allah imanı yazar. Yazarsa ne olursunuz? Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerlerine, başlarının üzerlerine katımızda eğitim görmüş bir ruhu gönderir, yerleştiririz ve onunla, o ruhla onu destekleriz. Yetmez. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Ne zaman? Ne zaman mürşidimizin ruhu başımızın önüne girip de yerleşirse kalbimizin içine iman yazılıyor. Ne oluyor? Kıyamet günü ikinci gruba giriyoruz. Birinci grupta olanlar, kalplerine iman yazılmamış olanlar, yani mümin olmak şerefine ermemiş olanlar. İkinci grup, kalplerine Allah'ın iman yazdığı kişiler. Nasıl yazıyor? Kalbin mührünü açıyor, kalbin içine imanı yazıyor. Bu iman kalbinize yazılmazsa mümin olamazsınız. Allah Teala diyor ki, Araplar dediler ki, biz mümin olduk. Habibim onlara de ki, hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin mührünü açıp kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadığı için de mümin olamazsınız. Mümin olup demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. ne yapmışlar? Nasıl sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği çöküp tövbe etmişler? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler, veda etmişler. Münafıklar da aynı şeyi yapmışlar. Ama onlar Allah'a ulaşmak için, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gerçekten tabi olmak için değil, sahabeyi kandırmak için yapmışlar bunu. Biz de sizin gibiyiz, biz de mümin olduk işte. Bakın, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'sa biz de diyoruz. El öpmekse biz de el öpüyoruz. Bütün kelimeleri biz de söylüyoruz. Öyleyse biz de mümin olduk. Ama Allah Teala diyor ki, hayır diyor. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Peki Allah kalbinin içine imanı yazarsa ne olur? Kişi mümin olur. Mümin olursa ne olur? Bakın ne diyor? Mümin suresi 40 numaralı suredir. 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki müminlerdir. Onlar ki nefs tezkiyesine başlamışlardır. Islah nefse başlamışlardır. Onların hepsini kadın olsun erkek olsun Allah cennetine alacak, esasını hızlandıracaktır. Ne demek istiyor Allah Teala? Kadın olsun, erkek olsun, Allah onların hepsini cennetine alacak, esasız rızıklandıracaktır. Kim bunlar? Müminler. Müminlerden kadın olanlar, müminlerden erkek olanlar, hepsinin gideceği yer cennettir. Müminler cehenneme girmezler. Hani bir takım saflar var ya, işte biz müminiz ama ibadetlerimizi falan yapamıyoruz. Böyle olunca Allah Teala bizi doğrudan cennetine almaz tabii, biliyoruz onu. Önce cehennemini atacak, bizi hafifçe böyle kavuracak. Annemle bir kavurduyorum gibi. Hafif kavrulduktan sonra da hop, Allah Teala bizi cennetine alacak. Kur'an-ı Kerim boyunca böyle bir olaydan hiç bahis yok. Kur'an-ı Kerim boyunca bir insan cehenneme atıldıktan sonra Allah onu oradan çıkarır da cennete alır diye bir ayet-i kerimeyi kimse bize gösteremez. Ama biz onlara 100'den fazla ayet-i kerime gösteririz. Cehenneme atılan bir kişinin bir daha oradan çıkmayacağını, asla cennete girmesinin mümkün olmadığını. İblis bütün devirlerde olduğu gibi şimdi de zamanımızın din adamlarıyla alay ediyor. Onları tezgahına almış, işletiyor. Zamanında insanlar da doğruyu söylediklerini zannediyorlar ve halkı yalanlarla avutuyorlar. Ne yapmış iblis? Gerçekten Allah mümin olan herkesi cennetine alacak. Şeytan çok basit bir hile gerçekleştirmiş, mümin kavramını değiştirmiş. Nedir mümin kavramı? 3 tane iman şartının ötesinde 3 tane temel faktör var. İman şartına bakalım, o da değiştirilmiş. Cibril hadisinde kimdir mümin dedikleri zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunları söylüyor. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, meleklerine inanmak, Ba'su ba'del mevte inanmak, yani ölümden sonra tekrar bahsedileceğine, tekrar hayata getireceğine inanmak. Ve bir şey daha. Allah'a mülaki olmaya inanmak. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Dikkat edin. Buhari'de 12 ciltlik bir hadis kitabı. Arapçasında bu söylediğim aynen var. Türkçesinde cennette Allah'ı görmek diyorlar. Allah'a mülaki olmak diyor. Açıkça bunu kullanmış hadis-i şerif. Yani Allah'a mülaki olmak, ulaşmak, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatında ifna olmak demek. İman şartının içinde bu da olduğu halde hadiste insanlar bu inançları yanlış bildikleri şeyler sebebiyle değiştirmişler hadisi. Nasıl Kur'an-ı Kerim ayetlerinde hidayeti gizlemişlerse, İnsan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını gizlemişlerse, bunu da yapmışlar. Hadisleri de gizlemişler. Bakınız ne diyor Allah-u Teala, Bakara suresi 159. ayet-i kerime. İnnellezîne yektumûne Onlar ki diyor, saklarlar, gizlerler, çekmederler. Ma enzelna minel beyinati vel hüda. Bizim ispat vasıtası olarak indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti onlar gizlerler diyor. Onlar ki muhakkak gizlerler diyor. Hidayeti ve insanlara kendimizi ve dinimizi ispat etmek için indirdiğimiz beyineleri onlar gizlerler diyor Allah-u Teala. Ne zaman gizlerler diyor? Biz insanlara kitapta o beyineler hakkında bilgileri indirdikten sonra. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onları lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim bu insanlar? Allah'ın lanetine ulaşan bu insanlar kim? Hidayeti gizleyenler. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Bizimkinle beraber 24 oldu. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde Diyanet İşleri Teşkilatı'nın Kur'an-ı Kerim'i var. Diyanet İşleri'nin kurduğu bir Diyanet İşleri'nin bir başka şirketi var. Onların çıkardığı bir Kur'an-ı Kerim var. Birçok profesörün ayrı ayrı çıkardığı Kur'an-ı Kerimler var. Hepsinde ama hepsinde hidayet gizlenmiş. Yani bu hazretlere göre insan ruhu Allah'a ulaşamazmışmış. Allah'a ancak insan ruhu öldükten sonra ulaşabilirmişmiş. İşte böyle söylüyorlar. Hiçbir delile dayanmadan, hiçbir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesine dayanmadan iddia ediyorlar. Allah Teala da tam aksini söylüyor. Tam 73 ayet-i kerimeyle Allah Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve 9 defa da bunu üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim ayetleri söylediklerimizi net olarak onların yüzüne aykırdığı halde bu insanlar asla Allah'ın güzelliklerini insanlara öğretmiyorlar. Şimdi daha imanın, mümin olmanın daha iman şartındayız. Yani inanç sahasındayız daha. Daha inanç sahasında asıl olanı kaybettiler. Asıl olan ne? İnsan ruhunun ölmeden hemen Allah'a ulaşması. Yok. Bunu yok etmişler. Hidayeti yok etmişler. Peki mümin olmanın başka standartları var mı? Elbette var. Bir, kalbinize iman yazılmadıkça kalbinizin mühürü açılıp Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. Hay Allah. Kalbinizin içine Allah imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmadıkça mümin olamazsınız. 3. Nefs tezkiyesine başlamadıkça mümin olamazsınız. O yüzden sadece inanç şartına dayalı bir şey değil mümin olmaz. Kaldı ki daha inanç şartında asıl ölen ruhunuz devreden çıkarılmış. Yani ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması keyfiyeti devreden çıkartılmış. Ve de mümin olmanın şartlarına bakalım şimdi. İman şartıyla beraber yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması da dahil olmak üzere bir inanç müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Bu inanç müessesesi Allah'a inanmayı, peygamberlere inanmayı, meleklere inanmayı, kitaplara inanmayı, Rasul Adel Mevte'ye inanmayı ihata ettikten sonra insan ruhunun Allah'a mülaki olmasını da ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını da ihata ediyor. Bizim aslı evveller bu sunucusunu acele devreden çıkartıyorlar. Ölümden sonra Allah'ı görmek demekmiş o. Mülaki olmak.
1: Yani göz göre göre adamlar yalan söylüyor. Ne uğruna? Onun için Allah'a Teala diyor ki onlar Allah'ın o büyük hakikatlerini küçücük menfaatler karşılığı az bir parayla satarlar diyor. Az bir bedelle satarlar diyor. İşte bu Allah'ın hakikatlerinin insanları bilgisiz satmak üzere satılması ve arkalarını aldıkları, omuzlarını aldıkları o büyük vebalin farkında değil bu zavallı insanlar. Allah-u Teala diyor ki Ashab Suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerinde onlar ki diyor cehenneme giderler, derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimdir kibara? Büyükler demek. Kim olduğunu biliyorsunuz. Açıklamaya gerek yok. Saadetlere gelince ileri gelenler demek. Konu din konusu. Hangi saadet ileri gelenler? Din konusunda ileri gelenler. İşte bizim muhterem hocalar hepsi bu saadetin içindeler. Saadetlerin içindeler. Ve Allah Teala nereye gideceklerini çok açık olarak söylüyor. Onlar yüzünden buraya geldik diye insanlar. Onları dinledik. Büyüklerimizi ve bu saadetleri bize din öğreten bu adamları dinledik ve bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetle lanetle. En büyük özellikleri ne? Bakara 159 ışık tutuyor bu suale. Onlar ki diyor Allah'ın beyinelerini ispat vasıtalarını saklarlar diyor. Bir de daha önemli bu. Hidayeti saklarlar, gizlerler, çekmederler. Onları Allah'a lanet eder, lanet edicilerin hepsi de lanet eder. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini bir hiç uğruna bu insanlar satıyorlar. Ve de Allah'ın bütün değerlerini akılları sıra yok ediyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile değiştirememişler. En büyük silah bizim elimizde Kur'an-ı Kerim. Bütün hakikatler orada. E şimdi bu adamlar ne kadar deseler insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Biz onlara deriz ki 73 ayet-i kerime. Bu kadar. Yetmez. 9 defa da üzerimize farz. Hani eskiden bir söz söylerlermiş. Bey gafil derlermiş. İşte biz de öyle söylüyorsun onlara. Bey gafiller diyeceğiz. Siz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini nasıl inkar edersiniz? Allah'ın ayetlerinden bir tanesini inkar etmek bile kişiyi küfre götürür. E bu adamlar toptan, hesabı toptan görüyorlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman çok acıklı bir sahne görüyoruz. Bu insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Yetmez. Şeytanın tuzağına bakın nasıl düşmüşler. Şeytan bunlara bir mümin kavramı yutturmuş. Demiş ki ve hey ahali duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a inanırsa o mümindir. Böyle demiş. Sonra bunlar da bütün insanlara bunu dağıtıyorlar şimdi. E tabi o zaman film kopuyor. Neden kopuyor? Çünkü şu caddeden geçen 100 bin kişiyi çevirelim. En az 99 bin kişi sen mümin misin kardeşim sualine müminim diye cevap verecekler. İnanmazsanız deneyelim. Niçin müminsin be kardeşim sen? Allah'a inanıyorum diyor ben. Öyleyse müminim. Şimdi Allah-u Teala diyor ki Arap Suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Anlamı en az her 100 kişiden 51 kişi cehenneme gidecek demektir bunun manası. Bizim saflar ne diyorlar? Biz diyorlar müminiz. Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz. Ama görevlerimizi yapamadığımız için veya başka sebeplerden Allah-u Teala bizi cehenneme atacağını da biliyoruz. Onun da farkındayız. Ama söylediğimiz gibi Allah-u Teala bizi cehenneme attıktan sonra hafif kavuracak. Ondan sonra doğru cümleti atlatacak bizi. Çünkü biz müminiz. Ayet-i Kerime de var diyorlar. Ayet-i Kerime diyor ki onlar ki ıslah-ı nefse başlamışlardır. Onlar müminlerdir. Ayet-i Kerime diyor ki onların kalplerine iman yazılıdır. Onlar müminlerdir. Allah-u Teala diyor ki onların ruhları Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sırat-ı müstakim üzerindedir. Onlar Allah'ın yolundadırlar. Onlar mümindir. Ama bunlar da diyorlar ki Allah'a inanan mümindir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartıdır. Ama sadece Allah'a inanıyor diye hiç kimse mümin standartlarının içine giremez Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğinde. Çünkü mümin olmak büyük bir iştir. Mümin olmak kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine sokar. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki müminler cehenneme gitmezler. Müminler doğrudan cennete girerler ve bir daha da oradan çıkmazlar. Ebediyen cennette kalırlar. Öyleyse bütün güzelliklerin yok edildiği, ne kadar şeytanın yalanı varsa onların doğruların arasına sokulduğu bir dünyada yaşıyoruz. İblis bütün boyutlarıyla kol geziyor etrafta ve başarmıştı. 14 asırda İslam alemini tuzağına düşürmeyi başarmış İblis. 14 asırda İslam alemi artık İslam'ı yaşamıyor. İslam diye insanlar Kur'an-ı Kerim'den ayıkladıkları ve kuşa çevirdikleri bir kısımla idare ediyorlar. Bu kısmın içinde Allah-u Teala'nın insanı cennet saatine ulaştıracak olan hiçbir farzı mevcut değil. Bu kuşa çevirilmiş nesnenin içinde, kuşun içinde insanları dünya saatine ulaştıracak hiçbir farz da mevcut değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz her şeyi Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. İnsanların kurtuluşa ulaştıracak olan ne varsa hepsi Kur'an-ı Kerim'in içinde. Ve biz onları biliyoruz. Allah-u Teala öğretti bize. Nedir ortaya çıkan gerçek? Amen olmaktan başlayan, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan 4 tane 7 basamak var. Amen olmak, sonra nefs tezkiyesine başlamak, mürşide ulaşmak, ikincisi. Üçüncüsü, ruhu Allah'a teslim etmek. Dördüncüsü de en son teslimi, fizik fizikle beraber nefsin teslimini gerçekleştirmek. Ve bütün güzelliklerin sahibi olduğu gibi kişinin, bütün hasretlerin sahibi olduğu gibi nefsin tam aydınlığa ulaşması. Yani işte bu muhtevaya baktığımız zaman bu zavallı insanların kurtuluş içinde kocaman bir rakam görüyoruz. Gerçekten çok kocaman bir sıfır. İşte bu sıfır sadece onları cehenneme götürse buna kimsenin bir itirazı olamaz. Üzülürler sadece bizim gibi. Ama bu insanlar kendileriyle beraber milyonlarca insanı da cehenneme götürecekler. Bir din öğretimi düşünün ki ne dini öğretenler cennete girebilir, bu dünyada da zaten saadet ulaşabilir, ne de onlardan dinleyip de din öğrendiğini öğretenler. İki grubun hiçbirisinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Ve sadece bir aldanışın içinde insanlar ömürlerini geçiriyorlar. Ve bunun çok ağır bir faturası vardır. Bu vebal mutlaka kıyamet günü ödenecektir. Ve o aldatılan insanların hepsi kendilerini aldatanların yakalarına yapışacaktır. Yetmez Allah-u Teala'nın vebal alan bu insanlara cezası aldıkları vebal kadar kim bilir kaç milyon kat olacaktır. Öyleyse bütün güzellikler bir tarafta dururken Allah'ın bütün güzellikleri insanlar için en güzel standartlarda karşımızda dururken biz insanlar onları uygulayıp da hem kendimizi hem de ona uygulayacak olan herkesi mutluluğa getirmek, cennete getirmek varken kendimizle beraber bütün o insanları da cehenneme götürüyorsak eğer bu hayatımızdaki en büyük gaflettir. Hatta ihanettir. Kendimize karşı, vatanımıza karşı, insanlara karşı ve özellikle Allah'a karşı. Öyleyse bütün güzellikler bizleri bekliyor. Allah-u Teala düşünün. Bir Allah ki tek bir Allah bizi yaratmış, bütün kainatı bizim için yaratmış, yetmez emrimize vermiş bütün kainatı. Ve diyor ki ey benim kulum, seni insan olarak yarattım, mutluluğa layık oldum. Senden sadece bir tek şey istiyorum. Senin de çok istediğin bir şeyin, mutlu olmak. Senden sadece bunu istiyorum, mutlu olmanı. Bunun diyor reçetesini verdim sana. Bunun reçetesi Allah'a verdiğin yeminleri gerçekleştirmek. Ve diyor bunun son derece basit bir tekniği var. Sen sadece bir dilekte bulunacaksın diyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Ki ben senin diyor üzerine bunu 9 defa farz kıldım. İşte bunu gerçekleştirdin mi diyor. Bana ulaşmayı diledin mi geri kalanı benim işim diyor. Sen şimdi kenara çekilmiyor. Ben diyor yapacaklarını yapacağım. Ne yapacağım diyor. Sana namazı sevdireceğim. Orucu sevdireceğim. Bütün aramızdaki ilişkileri düzenleyen faktörleri sana sevdireceğim. Sen onları angarya olarak değil, doyulmaz zevklerini, onların doyulmaz zevklerini yaşayarak gerçekleştireceksin. İşte senden istediğim bu güzellikleri yaşamak, senden istediğim zikrini her geçen gün biraz daha arttırarak mutluluğu yaşaman. Senden istediğim saadete ulaşman, bütün insanları o hedefe ulaştırmak için gayret sarf ettim. Şimdi size soruyorum. Mutlu musunuz? Aranızda öylelerini biliyorum ki bu pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor işlerinden. Mutluyum diye bağırma. Arkasında ne var? Ey insanlar demek istiyorlar. Duyduk duymayı demeyin. Ben mutluyum. Ve istiyorum ki hepiniz mutlu olasınız. Bir insan mutluysa sevdikleri de mutlu olmasını ister. Bundan da tabii ne var ki? Allah Teala bu yüzden insanların mutlu olmasını istemiyor ama en çok bizi seviyor. En çok sevdiği insanların mutlu olmasını istiyor. Biz çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Biz etrafımızdaki bütün insanların mutlu olmasını istiyoruz. Neden? Mutluluğu yaşıyoruz bütün boyutlarıyla. Bu saadetin içinde olmayan insanlara da sadece acıyoruz. Öğrenebilseler, tatbik edebilseler onlar da aynı vasıfların sahibi. Unutmayın bütün insanlar kulvara aynı statüde çıkarlar. Herkes halife statüde yazılmıştır. Herkes ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de Allah'a teslim edebilecek bir özellikle bir fıtratla yaratılmıştır. Herkese bu fıtrat vardır. Öyleyse bize soranlara onu sesleniyoruz. Diyorlar ki sizin bu söyledikleriniz çok zor şeyler olarak görünüyor gözümüzde bizim. Kaç kişi yapabilir bunları zamanımızda? Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Her devrede aynı şey söylemiş insanlar. Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Mevlana'nın zamanında da, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin zamanında da, Yunus'un zamanında da hep aynı şeyler söylenmiş. Evet, bu zamanda olur. Kim bunları yapabilir? Bize bu soruyu kim sormuşsa ona sesleniyoruz. Sen de aziz kardeşim, sen de dahil olmak üzere herkes bunların hepsini yapabilecek olan bir esnafla yaratıldınız. Ve hepiniz o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün özelliklerin sahibisiniz. Allah Teala sizden ne istiyor? Mutlaka cennet üzerinize farz kılmış. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmenizi farz kılmış. Nefsinizi tezkiye etmenizi farz kılmış. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırıp ona teslim etmeyi farz kılmış. Kim bunları gerçekleştirirse yine saadetini mutlaka elde eder. Yeter mi? Yetmez. Daimi zikri farz kılmış. İrşadı farz kılmış ve teslimi farz kılmış. Bu üç tane faktör de sizi dünya saadetine ulaştıracak olan üç temel esası ihata eder. Öyleyse ne görüyoruz? Eğer Allah'tan öncelikle ne girmek istiyorsanız bundan daha kolay bir şey yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerçekten bu kadar basit mi diyorsunuz sizin içinizden? Evet, bu kadar basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun kalbinde bu dileği görür, işitir ve bilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması bir mutlak güzelliği geliyor. İşte bütün insanlar için güzellik bu söylediklerimizle beraber tarif eder. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah onu kendisine ulaştırmayı diler ve aynı sırada tecelli eder o kişinin üzerinde. Kişi amir olur, ilk kurtuluş için hazırdır. Amiri oldu, öldü kişi. Kurtulur. Yaşadı, mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşamayan bir kişi yaşamışsa ve hayatını o hedefe ulaştıramadan gitmişse, yani Allah'a ulaşmayı dinlememişse hiçbir kurtuluş ümidi yoktur. Şimdi bu kadar din adamının hiçbirisi ruhunu Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ölmeden ulaşmayı dilemiyor. Ve Yunus Suresi'nin 7. ayet-i kerimesine göre kurtuluşları mümkün değil. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar ki diyor Allah-u Teala ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Yunus Suresi 7. ayet-i kerime. 8. ayet-i kerime onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar var. Bu insanlar Allah'ın hedef gösterdiği şeylerden habersizler. Dini bildiklerini iddia ediyorlar. Nerede insanları kurtuluşa ulaştırınca kılan bir şey varsa ilim adına bunları öğrenmişler. İlim adına ahkam kesiyorlar bir tamamıya. Biz diyorlar bu işi iyi biliriz. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'e başladık diyorlar. Şimdi de profesör olduk. Üstümüze yoktur diyorlar. İşte bu insanlar omuzlarına devamlı vebal alıyorlar. Ve kendilerine gerçekten yazık ediyorlar. Allah Teala çok açık bir şekilde söylüyor. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Şimdi bu insanlar diyorlar ki mürşit yoktur diyorlar bir defa. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer mürşit yoksa hiçbir zaman mürşide ulaşıp önünde tövbe edemeyecekleri için, ona tabi olmaları hiçbir zaman söz konusu olmadığı için hepsi dalalette. O ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan, mürşidin önünde diz çöküp tövbe etmeyen insanların hepsini dalalette olarak vasıflandırıyor. Eğer böyleyse hiçbiri dalaletten kurtulamaz ki. 8 grup ayet-i kerime dalalet tamamının gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 4 tane 7 basamakla anlatmak istediklerinin birincisi neydi? Allah'laşmayı dilemek. Dilemeyenin kurtulması mümkün değil. Yunus suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimesine göre. Dileyenin kurtulması mümkün. Kesin bu. Vel Asr suresine göre. Allah-u Teala diyor ki Vel Asr, Asr'a yemin ederim. İnnel insan elefi hüs, insanlar muhakkak hüsnandadırlar. İllen lezine aminu. Ama amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri haş diyor Allah-u Teala. Bununla yetinmiyor. Ve amel-i salihata başlayanlar, mürşidlere ulaşanlar diyor hariç. İşaret kesin olarak gidiyor. Mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılacağı için müminsiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacağı için, Allah'ın yoluna girdiği için müminsiniz. Ve nefs tezkiyesine başladığınız için müminsiniz. Müminsiniz, mutlaka cennete gireceksiniz. Müminler cehenneme gitmezler. Mürşidine ulaştığı için, onun için o insan Allah'ın cennetine girer. Velayetten kurtulduğu için Allah'ın cennetine girer. Çünkü mümin olmuştur. İşte burada Allah-u Teala'nın cennetine girmek söz konusuysa kesin bir hüküm bu. Müminleri biz cennetimize koyacağız diyor Allah-u Teala. Kadın olsun, erkek olsun, bütün müminleri Allah cennetine koyacak ve hesapsız bizi tanıtacaktır diyoruz. Söylediğiniz gibi kim müminse onlar. Kim mümin? Mürşidine ulaşıp da önünde bir söküm tövbe edenler. O andan itibaren müminler. Amin-i salata başladıkları için, kalplerine iman yazıldığı için vesaire vesaire. Sonra 3. 7 basamağa gidiyoruz. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp sana onlar kurtuluşa ulaşacaklar. Hakkı tavsiye edenler diye geçiyor. Sonra ve sonuç. Sabrı tavsiye edenler. Ve sabrı tavsiye etmek Allah-u Teala'nın bir ihsanı. Kim sabrı tavsiye eder? Sabrı tavsiye edenler nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok edip buradaki bütün hasretleri nefslerine yerleştirenler sabır hasreti dahil. Öyleyse sabır hasretinin de muhtevasına baktığımız zaman bir ayette bütün açıklığıyla olayı görüyoruz. Diyor ki Allah Teala Seyyid Suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimmeten yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yumkunu. Diyor ki Allah Teala onlardan insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle bizden aldığı emirlerle insanları hidayete ulaştırsınlar diye. Sabırlarından dolayı ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için. İşte üç türlü yakinin var olduğunu görüyoruz. İlmen yakin. Bir, aynen yakin. İki, hakkul yakin. Üç. Bu insanlar, yani mürşid statüsüne ulaşan insanlar, onlar aynen yakinin de, hakkul yakinin de sahipleri. Kimdir mürşid? Hakkül yakinin sahipleri. Yani Allah Teala'nın tövbe-i nasuhuna davet. Başlangıçta insanlar ilim öğrenirler. Kitapları okurlar. Bizim sayın profesörleri dinlerler. İlim sahibi olurlar. Ve ilmel yakinin sahibidirler. Ama kalp gözleri mi? Kapalı. Kalp kulakları mı? Kapalı. Allah'ın söylediklerini işitemezler. Ve Allah'ın kalp gözlerine göstereceği şeyleri göremezler. Çünkü kalp gözleri kapalı, kalp kulakları kapalı. Ne zaman Allah-u Teala kalp gözünüzü ve kalp kulağınızı açarsa Allah'ın söylediklerini işitmeye başlarsınız. Allah'ın gösterdiklerini bu gözlerinizde değil, kalbinizdeki gözünüzde görmeye başlarsınız. İşte o zaman alim olmanın ötesine geçersiniz, arif olursunuz. Örfün sahibi olursunuz. O zaman kalp gözünüz ve kalp kulağınız açıldığı zaman hikmetin sahibi olursunuz ve arif olursunuz. O zaman yapacağınız iş onların yaptıkları gibi biz ilim öğretiyoruz demek değil. Yapacağınız iş Allah'a çağırma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi, onca sefer bütün sahabenin yaptığı gibi. Ne yapmışlar? Yusuf suresi 108. ayet-i kerime ne yaptıklarını söylüyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Neymiş? Allah'ı görerek Allah'a çağırdıkları yol. Sırat-ı müstakim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize dikkat edin. Allah'a o zaman çağırmaya başlarsınız. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi Allah'ın mürşitleri olmuştu. Mürşitlerin müşterek özelliği nedir? Fusilet 33'e bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. İşte onlar mürşitlerdir. Allah'a teslim olup Allah'a çağıranlar. İşte Allah'a teslim olmanın son boyutu nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmektir. O zaman daimi zikirde olacaksınız. Kullerime bulup makamınız aynen yakinin sahibisiniz. Hikmetin birinci makamı. Yalnız zemin katı görebilirsiniz. Ulul Elbap makamını daimi zikir makamında. Sonra nefsinizdeki bütün afetler yok olur. Allah Teala sizi ihlas makamına ulaştırır. Ve birinci gök katından başlayarak bütün gök katlarını, 7 tane gök katını, 7. gök katının 7 tane alemini ayrı ayrı gösterir. Daha sütresini mülsaya kadar. Bu hikmetin ikinci ve son basamağıdır. 7. gök katını da sitede müntahaya kadar gördüğünüz zaman Tevbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Ve Tevbe-i Nasuh'u yaşarsınız. Allah-u Teala size seslenir. Ve böylece Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde hepiniz için bir kurtuluş oluşması söz konusudur. Allah'ın güzelliklerini bütün boyutları yaşayacağınız yeni bir düzeyine kavuşacaksınız. Daimi zikir sizi önce Hulya'ya bakmaya götürür. Sonra fizik vücudunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Ruhunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Bir nefsiniz kalmıştır. Daimi zikir hemen arkasından nefsinizdeki son kalan %9 karanlıklar da yok olur. Tamamen nurlardan oluşan bir nefs kalbine sahip olursunuz. İşte ihlasa ulaştınız. İhlas boyunca zemin kattan itibaren bütün gök katlarını birer göreceksiniz. Bu birinci kattan itibaren olan kesim hikmetin ikinci ve son makamıdır. Yalnız zemin kat o hikmetin birinci makamıdır. Ulul-Elbap makamıdır. İkinci ve hikmetin son makamı ihlas makamıdır. Ve bütün gök katlarını sütfet-i müntaha kadar gördükten sonra Allah-u Teala sizi Tevbe-i Nasuh'a davet eder. Tevbe-i Nasuh'a davet edildikten sonra onu gerçekleştirince son bilmece de çözülür. Allah'ın zatını görürsünüz. Ve Allah-u Teala sizi irşad makamına tayin edecekse İnsan'da zemin ve mevzul kurduğun cümlesiyle tayinini yapar. Ne olmuştur? Siz 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi teslim ettiniz. İçiniz pürdür oldu. Sonra tevbine sonra davet edildiniz. Başınız üzerinde daire şeklindeki selah nuru oluştu. Dışınız da pürdür oldu. İşte burası hikmetin ötesidir. İrşada tayin edileceksiniz. Allah-u Teala İrşada bizi tayin eder irşad makamına. Der ki irşada memur ve mezun. Hem benden aldığın evine bir yere gideceksin hem de sen bu konuda yetkilisin. İşte böylece kişi velayetin son makamı olan selam makamına ulaşır. Burası hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olduğunuz özel bir makam. Bu makam Zülcenayin Allah kerimdir. Sizi iki kanat yapılar. Cennet kanadı sizindir. Dünya kanadı da sizindir. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi zaten hedef gösterdiği o sonsuz saadetine, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırması temenni ve dileklerimizle ve de dualarımızla. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Amin.
1: Hay Allah razı olsun.
0: Geniş bir spektrum içerisinde sevgiyi anlatır mısınız? İhlas seviyesindeki bir kişinin sevgisiyle ihlasa ulaşmamış bir kişinin sevgisi arasındaki fark nedir?
1: Allah razı olsun. Sevgi Allah'tan devamlı olarak bize doğru akan, Allah'ın en çok değer verdiği ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Allah'tan bize, bütün kullarına her an sevgi akar. Ve Allah Teala'nın sadece sevgisi vardır insanlar için. Yani Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yelpaze, bir spektrum. Ne kadar insan varsa o kadar insanın muhtevasını alan, o kadar ayrı faktörden oluşan bir spektrum. Ve Allah herkesi sever. Her ne kadar Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gadabından bahsediyorsa da, aslında onun bir tarafında daima sevgi vardır. Ve biz ne yaparsak yapalım, hep o sevgi var olmakla devam edecektir. Ama eğer biz Allah'ın sevgisine layık olmak için gerekenleri yapmazsak, Allah bizi cehenneme atmaz. Biz kendi kendimizi cehenneme atarız. Çünkü Allah Teala kaidelerini koymuş, kanunlarını sünnetullahı içinde vücuda getirmiş ve işler bir sistemi hazırlamış bizim için. Yani diyor ki Allah Teala, bu uçağa binerseniz yapacağınız işler şunlardır, gideceğiniz yerde cehennemdir. Ama bu uçağa binerseniz bu uçak sizi doğru cennete götürür. Bu uçağa, birinci uçağa binmenin şartları şunlar, ikinci uçağa binmenin şartları şunlar. Biz seçiyoruz dilediğimizi. Ve bu seçtiğimiz, dilediğimiz husus bizi ya cehennemin dibine götürüyor ya da cennetin muhtevasının içine sokuyor. Öyleyse hiç kimseyi, evvela şu hakikati mutlak olarak elden okumamız lazım. Allah hiç kimseyi cehenneme atmak istemez. Asla böyle bir şey istemez. Bu yüzden kim günah işlerse Allah-u Teala'nın rızası yoktur. O günah asla Allah'ın rızasıyla işlenmemiştir. Ve Allah insanlara günahta yardım etmez. Günahta yardım eden şeytandır. Allah kulunu günah işlediği zaman sadece serbest bırakır. Kendi iradesiyle, herkes hür iradesiyle, Allah'ın kendisine ihsan ettiği hür iradesiyle dilediğini yapmaya yetkili kılınmış, serbest bırakılmış. İşte nefretin hakim olduğu bir ortamda insanlar hep günah işleyerek kendilerini cehenneme mahkum ederler. Sevginin hakim olduğu bir ortamda insanlar hep hayır işleyerek kendilerini mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırdıktan gayrı dünya saadeti de onların olur. Öyleyse bizleri cennet saadetine götüren unsurlar Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin gerçekleştirilmesi. Bu gerçekleştirme sırasında Allah'a karşı duyduğumuz sevgi yavaş yavaş insanlara karşı da kendisini gösterir. Fakat eğer biz dünya saadetini elde etmek istiyorsak, o zaman daimi zikre ulaşmak mecburiyetindeyiz. Daimi zikir bizi irşada ulaştıracaktır. Daimi zikir bizi teslime de ulaştıracaktır. Yani ruhumuzun, fizik vücudumuzun tesliminden sonra ulaştığımız daimi zikir, bizi son teslim olan nefsimizin teslimine de ulaştıracaktır. Ve böylece biz dünya saadetinde sahip olacağız. İşte cennet saadetinin sahibi olduğumuz zaman yarı yarıya sahip olduğumuz sevgi hazineleri ihlasın sahibi olduğumuzda salahın sahibi olduğumuzda tam performansla çalışır. Hani gemilerde yarım hız ileri, tam hız ileri diye emirler vardır. İşte onun gibi sevginizin motivasyonuna bakarsanız, nefsinizin yarısındaki afetleri temizlediğiniz zaman tabiatıyla nefretin de yarısını ruhunuzun hasretlerine olan sevgiye döndürdünüz. Onun için nefsinizin kalbinde yarı yarıya sevgi var ve nefret var. Onun için bu sizi sadece Allah'ın cennetine götürebilir. Tezkiyeyi tamamladığınız zaman nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı biraz geçebilmiştir. Sevgi de böylece yarıyı biraz geçen bir özellik taşır. Veya insanların durumuna göre daha fazla veya daha az olabilir. Ama kalın çizgilerle eğer %50 düşünüyorsak, %51 düşünüyorsak nefs tezkiyesi noktasını, o zaman böyle bir şeyi düşünebiliriz. Yani nefsinizdeki nefret afeti yarıya inmiş, sevgi afeti de tabiatıyla iki kat çoğalmış. Nefsinizin afetlerinin yok olduğunu sıları, ruhunuzun sevgi hasreti işgal etmiş. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sevginin boyutlarına bakın. Eğer daimi zikrin sahibiyseniz, sevginiz fulldür. Sevginin ölçüsü var mı? Kesin olarak var. Dikkat edin. Siz Allah'ı ne kadar zikrediyorsanız, sevgiden o kadar nasibinizi almışsınızdır. Kim daimi zikirdeyse onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Kim daimi zikirdeyse onlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Öyleyse Allah sizi ne kadar seviyor? Hemen anahtar elinizde. Acaba 24 saatlik bir zaman devresini %100 kabul ederseniz bu %100'ün ne kadarında zikrediyorsunuz? Ona bakın. Eğer bir saatinde zikrediyorsanız siz Allah'ı yaklaşık olarak %4 seviyorsunuz demektir. Sevginiz %100'den sadece %4'ü kapsıyor. Neden? Çünkü bir gün 24 saattir. Eğer buna 25 saat derseniz yuvarlak hesap, bir saatinde zikrediyorsanız 25'te birinde zikrediyorsunuz. Yani %4'ü. İşte sevginiz bu kadar. Allah da sizi en çok sevdiğine %100 sevgi duyuyorsa onun %4'ü kadar sever. En çok sevdiğinin %4'ü kadar sever. Öyleyse hani bir korkudan bahsedilir hep, camilere gidersiniz. Derler ki korkun Allah'tan. Allah'tan korkmazsanız cehenneme gidersiniz. Korkun Allah'tan ki Allah sizi cezalandırır. Allah'ın yaptığı şey sizi cezalandırmaktır. Ve bir Allah tanıtırlar ki size, sanki Allah sadece ceza verici bir Allah. İşi bu. Herkesi cehenneme atmak, orada insanları sopadan geçirmek, onlara işkence etmek, Allah'ın görevleri bunlarmış.

0: misaki ahdi gerçekleştirmezseniz, ne yaparsanız mürşidinize ulaşmazsanız, o zaman dalalete kalırsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse şartları koymuş mu? Koymuş. Eğer diyor cennete gitmek istiyorsanız, bir, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İki, mürşidinize ulaşacaksınız. Üç, Allah'a ulaşacaksınız ruhen. Böylece cennet sizin olur. Ve bir insanın Allah'ın cennetine ulaşması hiç de zannedildiği kadar güç bir olay değildir. Güç bir vazifeyi ihata etmez. Zamanımızda 4 aylık bir süre bu konu için kafi gelmektedir. Bütün insanlar bir bilselerdi ki Allah onları ne kadar çok seviyor. O zaman herkes Allah'ın sevgisine layık olmak için hep kendilerini cennete götürecek olan standartları tatbik etmeye çalışırlardı. Ama çalışabilmeleri için önce bunları bilmeleri lazım. İşte öyle bir ortamda yaşıyoruz ki artık bunları insanların bilmesi mümkün değildi. Ne demek istiyorum? Anlattığım şeyler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhunu Allah'a ulaştırmak, nefsini tezkiye etmek, fizik vücudunu şeytanı kullanmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Bugünkü din öğreti sistemi içerisinde bunların hiçbirisi yok. Yani hani diyorum ya, Allah Teala uçaklardan biri diyor sizi cennete götürecek. Teşbihte hata olmaz. Biri de cehenneme götürecek. Seçim hakkı sizin. İnsanlar neyi seçiyorlar? Cehenneme götürecek uçak seçiyorlar. Çünkü nefsleri ötekini istemiyor. Şeytan onlara her güzel şeyi bozuk gösteriyor, kötü gösteriyor. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey eğer buysa, o zaman Allah Teala'nın öğretisi o insanlar için bir şey ifade etmez. Öyle bir ortamda yaşadık ki biz bunları açıklayana kadar, zaten bir şey ifade etse de kurtuluşları mümkün değildi insanların. Neden? Çünkü insanları kurtuluşa götürecek olan, cennet saatine götürecek olan Allah'ın hangi emri varsa, sahabe tarafından tatbik edilmiş olan hangi emri varsa, hiçbirisi zamanımız literatüründe fazlar arasında yer almıyor. Değil fazlar arasında yer almak, bilgiler arasında da yer almıyor. Öyle bir güne ulaşmışız ki 14 asırdır yazılan kitaplar Allah'ın bütün insanları cennet saatini ulaştıracak olan ve dünya saatini ulaştıracak olan emirlerini ihtiva etmez olmuş. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşitlerine ulaşmış, yeminlerini, misaklarını, ahdlerini yerine getirmiş. Hepsi cennet saatini sahibi olmuşlar. Sonra da daimi zikrin, irşadın ve teslimin sahibi olmuşlar. Dünya saadetinde sahibi olmuşlar. Bu yüzden o devre asr-ı saadet diyoruz. Neyle yapmışlar bunu? Sevgiyle yapmışlar. Bir toplum düşünün ki bütün üyeleri toplumun kanlı bıçakla birbirlerine. Her kabile başka bir kabileyle mutlaka, başka birkaç kabileyle mutlaka kan davasının sahibi. Herkes karşı taraftan birilerini öldürmüş. Karşı taraf da onlardan birilerini öldürmüş ve herkesin alınamamış intikamı devam ediyor. Yani şu şeytanın insanlara uyguladığı şu zalim tuzağa bakın. İnsanları nefretle birbirine kırdırmak. İnsanları öyle bir şekilde kırdırmak ki hiç bitmeyen bir kin. Ne oluyor? Daima taraflardan biri öbür tarafa kendisinden birini öldürdüğü için öç almak üzere bakıyor. İntikam alacak. Ve o intikamını aldığı zaman öbür taraf aynı.
1: Kendi intikamını alana kadar da vazgeçmeyecek.
0: İşte bu kan davası asırlar boyunca bütün insanları şeytanın tuzağında tutuyor. İşte bundan 14 asır evvel sahabe olmadan evvel bu durumdaydı. Onlar sevgiyi bilmiyorlardı. Bildikleri şey nefretti, bildikleri şey kindi,

0: bildikleri şey bütün insanlara kötülük yapmaktı. Bu kötülük standartları kendi çocuklarına kadar uzanıyordu. Evet, sahabe olmadan önce kız çocuklarını küçücük yaşlarda diri diri mezara gömüyorlardı. Hazreti Ömer de bunlardan bir tanesi ve ağlayarak anlatıyordu hep Allah'ın evliyası olduktan sonra yaptığı büyük hatayı. Hepsi aynı durumdaydı sahabenin. Ve o sahabeyi Allah'ın sevgisidir ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sevgisidir ki, bulundukları cehennemin en derin çukurundan aldığı dünyadaki en üstün insanların arasına ulaştırdı. Bunun mimarı insan standartlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Melek standartlarında Cebrail aleyhisselam'dır. Ve arkalarında da Allah vardır. İşte bunun, bu standartların var olmasının sebebi Allah'ın o yüce sevgisidir. Sahabeyi onların başlangıç devirlerinden ayıran en büyük haslet neydi diye sorarsanız, sevgidir diye cevap veririm. Neden böyle söylüyorum? Çünkü kesin delillerim var. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde, sizi yakaladıkları yerde size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, siz onlara karşı gene de sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Yani kitabın bütününü tatbik edersiniz. Eğer kitabın bütünü diyorsanız, o bütünü sevgi hadisi olarak değerlendirin. İslam %100 sevgi dinidir. Zaten başka bir din hiç olmadı. Eğer insanlar bugün de İslam'ın ne olduğunu anlasalar, İslam'a akınlar başlar dünya üzerinde. Ama bunun insanlara anlatılmaması için şeytan gene din adamlarını vazifeli kılar. Kalplerinde sevgi bulunmayan, insanlardan nefret etmeyi, onları cezalandırmayı, onlara karşı çıkmayı şeref sayan bir sürü sevgiyi tanımayan insan din adamı olup karşımıza dikilmişler. Hiçbirisi, dikkat edin sözlerime, hiçbirisi Allah'ı sevin demiyor. Hepsi Allah'tan korkun diyor sadece. Ne var arkasında? Unutmayın, korkan korktuğundan kaçar. Kim korkuyorsa Allah'tan, Allah'tan kaçar onu cezalandırmasın diye. Ama kim seviyorsa sevdiğine koşar. Şeytan sizi bu din adamları vasıtasıyla Allah'tan korkutmaya çalışıyor. Allah da Allah'ın adamları vasıtasıyla sizi Allah'ı sevmeye çağırıyor. Öyleyse boyutları dikkatli yerlerine yerleştirirseniz bütün dünyayı sevgi boyutundan gözleyin diyorum. Bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskobuyla bakın. Sizi siz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan şey sizin başkalarına verdiğiniz, verebildiğiniz sevgidir sadece. Sakın birbirinden nefret etmeyin. Sakın başkaları size yanlış davrandılar diye onlardan intikam almaya kalkmayın. Sakın sevginizi azaltacak olan bir davranışın içinde olmayın. Velev başkaları size karşı öyle davransalar bile. Diyelim ki bir kardeşimiz size bir haksızlık yaptı. Sakın ona karşı sevginizi azaltmayın. Onu kaybetmek istemiyorsanız bunu yapmayın. Zaten yaptığınız zaman kaybeden o olmaz. Siz olursunuz. Sevginiz azaldıkça Allah'ın katında devamlı derecat kaybedersiniz. Başkaları size yanlış davrandığı zaman yapmanız lazım gelen şey sevginizi ona hissettirmektir. yapmanız lazım gelen şey onun kalbini kırmadan ona sevgiyi aşılamaktır. Kıskançlık, fesat, intikam, nefret, bunlar sevginin karşısındaki şeytanın kaleleridir. Size hiç hissettirmeden sinsi yaklaşır ve başkalarından nefret etmenizi sağlamaya çalışır. En ufak bir hata yapan insan için olmadık şeyleri kalbinize fısıldayan hep o iblistir. Bizimle tartışmalarda bulunan insanlara dikkatle bakın. Neden bize bu kadar kızıyorlar ve neden biz onlara hiç kızmıyoruz? Bu dikkatinizi çekmiş olmalı. İşte taraflardan birinde bizim canimimizde yalnız sevgi var. Onları da severiz. Hiçbirisi bize düşmanlık yaptı diye bizim düşmanımız olamaz. Biz onları düşman kabul etmeyiz. Düşman olmaları da zaten mümkün değil bize. Çünkü biz onların da Allah'ın yoluna girmesini istemekten başka onlardan hiçbir talebimiz yoktur. Allah'ın yoluna girerlerse ne olur? Mutlu olurlar. Biz de onlara ne kadar mutluluk verebilirsek o kadar mutlu oluruz. Öyleyse biz de onlar gibi onlara düşman olsak ne olur? Kaybeden biz oluruz. Onların seviyesine ineriz. Ama Allah Teala buna hiçbir zaman müsaade vermediği gibi bizim kalp yapımızı öyle bir değiştirir ki orada nefretten eser kalmaz. Bir insan düşünün, sizi öldürmeye kararlı, defaatle denemiş. Bunu da yakından biliyorsunuz. Ona da kızamazsınız. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki kızamazsınız. Öfkelenemezsiniz. Ondan nefret edemezsiniz. Allah-u Teala sadece size kötülük yapmak isteyen insanlara karşı sizde acıma duygusu uyandırır. Onlara da sevgiyle bakarsınız. Aynı sevgi potasında hem en kötü insanı hem en iyi insanı bulundurursunuz. Unutmayın, sizin de sevginiz en az sevgiden en çok sevgiye kadar artar. İşte bu en az sevgiden en çok sevgiye kadar uzanan spektrumun bir alt boyutunda nefreti hissediyorsanız orada durun. Siz o zaman henüz Allah'ın adamı değilsiniz. Allah'ın kadını değilsiniz. Sizin için söz konusu olan şey nefretin da öyle bir dostların içinde dikilirler ki onların bütün yaşadıkları sadece sevgiye dayalı bir bütün boyut oluşturur. Tek bir boyut. Sevgi. O dünyada nefrete yer yoktur. O dünyada kavgaya yer yoktur. İnsanlar sadece bu sevgi boyutundan cevap alırlar kendi kurtuluşları için. Eğer Allah-u Teala bazen o insanlar için onların ders almaları istikametinde Allah'ın üst seviye evliyalarına, mürşitlerine bir şeyler söylüyorsa, söyletiyorsa ve bu söylenenler onları kızdırıyorsa, aslında söylenenler onları kızdırmak için söylenmemiştir. Sadece onları Allah'ın yoluna davet etmek için, Allah'ın güzelliklerini onlara öğretebilmek için, onları da kurtarabilmek için söylenmiştir. Dikkat edin ki öyle bir boyutta yaşıyor dünya, öyle bir boyutta yaşıyor ki din adamları insanlara öğrettikleri şeylerle kurtarmaları hiçbir şekilde mümkün değil. Kendilerini de. öyle bir dünyada yaşıyoruz ki din öğretenler de kurtulamazlar, onlardan din öğrenenler de kurtulamazlar. Hepsinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Eğer siz sevgiyle yoğrulmuş olsaydınız ve bütün din adamlarının insanlara onları sadece cehenneme götürecek şeyleri öğrettiklerini, hiçbirinin kurtulmasının mümkün olmadığını bilmiş olsaydınız, onlar için sadece üzülür, onlar için ızdırap duyar ve onların da kurtuluşa ulaşmaları için elinizden gelen her şeyi yapmaya hazır olurdunuz. İşte öyle bir güne ulaşacaksınız ki siz sadece başkalarına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olacaksınız. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki size ait hiçbir şey olmadığını, sahip olduğunuz her şeyin aslında Allah'ın olduğunu ve onları başkaları için harcamak gereğini duyacaksınız. İşte sevginin bu boyutuna dikkatle bakın. Üç safhadan bahsediyorum sizlere. Birinci safhada siz varsınız, başka insanlar var ve Allah var. Ne kadar sürer bu? Ne kadar süre başkalarının size yaptığı davranışlarda sizi üzen, sizi nefrete götüren bir şeyler hissediyorsanız o kadar sürer. Bir gün onlar hakkında nefret duymamaya başlayacaksınız. Sadece size kötülük yapanlara acıyabileceksiniz. Onların da kurtulmasını talep edeceksiniz. İşte ne zaman bunu hissedebilirseniz, yani onların yaptığı hiçbir şey sizin üzerinizde onlara karşı negatif bir tesir uyandırmadığı bir noktaya ulaşabilirseniz, size yapılan bütün kötülüklere rağmen onları sevmeye yine devam ederseniz, yine en büyük talebiniz onların da kurtulması olursa, o zaman artık onlar yok. Siz varsınız ve sadece Allah var. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı? Öyle bir dünyadan bahsediyorum ki o dünyada size kötülük yapan kim olursa olsun onlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız. Duyabileceğiniz şey sadece sevgidir. Ve onların sizin ulaştığınız o güzel yerlere ulaşamamaları sebebiyle onlara sadece acıyabilirsiniz. Onların size karşı olan davranışları ne olursa olsun artık sizin üzerinizde bir negatif tesir oluşturması mümkün olmayan bir limandaysanız, o zaman artık onlar yok. Burada siz varsınız ve Allah var. İşte ulaşmanız lazım gelen son merhale bu. Sadece her devirde zamanın halifesi, ki aynı zamanda huzur namazının imamıdır, o üçüncü noktaya ulaşacaktır. Üçüncü noktada kendisi de yoktur. Sadece Allah vardır. Yani onun iradesi bağlanmış birinci pozisyon, iradesi refedilmiş ikinci pozisyon, tasarruf altına alınmış üçüncü pozisyon. Tasarruf altına alındığından itibaren kendisi artık yoktur. Sadece Allah vardır. İşte bu insan sevginin bütününün sahibidir. Allah-u Teala'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Onun vekilidir. Bu açıdan vekilidir, sevgi açısından. Bütün hasletlerin, ruhunuzun bütün hasletlerinin başında sevgi gelir. İşte bu sevgiyi en üst boyutlarda yaşadığınız yer burasıdır. O noktaya dikkatle bakın. O nokta tasarruf noktasıdır. İşte Allah Teala onlardan bahsediyor. Sizin için bir sorumluluk yoktur diyor davranışlarınızda. Çünkü siz seçim hakkının sahibi değilsiniz. Ne söylerseniz biz söyletiriz. Ne yaparsanız biz yaptırırız. Ne söylerseniz siz söylemezsiniz. Onları söyleten biziz. Ne yaparsanız siz yapmazsınız. Onları yaptıran biziz der Allah-u Teala. Ve görürsünüz ki gerçekten iradi yapınızın Allah'ın karşısında şu kadarcık bir değeri yoktur. Siz sevginin en üstünüyle ona %100 köle olmayı başarmış olursunuz. Hepiniz Allah'a köle olun. Onun sevgisinin içinde kaybolun. Bunu yaşayın. Sevgiyi yaşayın. Sizi sonsuz saadetlere götürecek olan şey sizin geminizin yelkenini şişirecek olan tesir en üst boyutlarda sadece sevgi rüzgarıdır. Her şeyin yerini sevgi almalı. Bütün güzelliklerin sevginin arkasında saklandığını hiç unutmayın. Ve bileceksiniz ki siz Allah'ı ne kadar severseniz Allah sizi, sizin sevdiğinizi fazla sever. Sevginiz arttıkça onun da size karşı olan sevgisi aynı oranlarda artar. Yani sizin artan sevginizin binlerce katı oranında artar. Öyle bir güne geleceksiniz ki sevgiden başka hiçbir şey kalmayacak.
1: Ya Allah.
0: Bütün diğer hasletlerinizin renkleri sevginin rengine dönüşecek. Ve sadece onun ışığında göreceksiniz. Onun ışığında konuşacaksınız. Onun ışığında yaşayacaksınız. İşte bunun adı mutlak sevgidir. Hepinizin o mutlak sevgiye ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sualin cevabını inşallah tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Başka?
1: Efendimiz bir kişi diğerini seviyor. Ama karşısındakinden böyle bir beklentisi kalmamıştı. Yani ben onun sevdiğinden eminim. O beni sever sevmez, az sever, çok sever. Hem de işte o ona sahası diye düşünebiliyorsa. Böyle bir düşünce Rabbani olabileceği gibi nefsin, durup bir afetlerinin eseri olabilir mi? Bunu nasıl ayırt edebilirim?
0: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer siz başka kardeşlerinizi seviyorsanız, onlar da sizi sevmiyorsa ve onların sevmemesini böyle yorumlamak imkanının sahibi olabileceğiniz bir güne ulaşmışsanız, bunun nefsinizle uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığını müjdesini size verebilirim. Dikkat edin ki sahalar ikiye ayrılır. Bir sizin sahanız, iki başkalarının sahası. Allah-u Teala bütün insan kullarını serbest iradeleriyle donatmıştır. Bu serbest irade o kişiye dilediğini yapma yetkisini Allah-u Teala tarafından %100 tanır. Ne demek istiyorum? Bunun en üst boyutunu anlatmıştım size. Habil ile Kabil arasındaki olayı. Kabil diyor ki Habil'e seni öldüreceğim. Habil'in cevabı şöyle. Olabilir diyor. Eğer beni öldürmek istiyorsan bunu hemen yapabilirsin. Ama zannetme ki sen beni öldüreceksin diye ben sana kin duyacağım. Zannetme ki sen beni öldüreceksin diye ben de kılıcımı çekip sana vuracağım. Ben de seni öldürmeye çalışacağım. Hayır diyor, sen benim kardeşimsin ve ben seni çok seviyorum. Bu sevginin ışığında ben sana hiçbir zaman kin duyamam, nefret duyamam. Senin hakkında kötü şeyler düşünemem. Senin yaptığın her şey senin iradenin mahsulüdür. benim iradem kendi sahamda benim için geçerli. Senin iraden senin sahanda geçerli. Ama sen dilersen o sahayı aşarsın, paralize edersin ve benim sahama geçersin ve beni öldürebilirsin. Bunun cezasını Allah'a ödemek mecburiyetindesin. Ben Allah'ın yakınlarından biri olarak, sevgiye ulaşmış biri olarak sana bunu ihsanla mükellefim, o kadar. Beni öldüreceksin diye senden nefret edemem. Beni öldüreceksin diye sana kızamam. Çünkü bunu başarabilirsen, belki eğer sen bunu yapamamış olsaydın da ben gene aynı anda ölecektim. Başka bir sebepten. Öyleyse benim sana karşı olan sevgimin azalması hiçbir şekilde mümkün değil. Beni anlayabilsen, aynı şeyleri paylaşabilsek, sen de bana karşı sevgi duyabilsen, benim sana duyduğum sevgiyi, zaten beni öldürmeyi hiçbir zaman düşünmezdin. Öyleyse ne demek istiyorum? Bütün insanlar için hayat bir defa yaşanır. Bu dünya üzerinde sadece bir defa yaşarsınız. Reenkarnasyon falan hepsi masal. Allah'ın hiç kabul etmediği insanların öldürdüğü hikayeler. O yaşantı boyunca sevmeye çalışın. Herkes. İşte insanların en büyük hatası başkalarını sevecek yerde kendilerini sevdiklerini zannetmeleridir. Onlar aslında kendilerini sevmiyorlar. Çünkü nefslerinin %100 emrindedirler. Nefste ise sevgi hasretinin bulunması mümkün değildir. Öyleyse Allah bütün açıklamaları Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Hangi hadiseyi analize tabi tutuyorsanız, incelemeye alıyorsanız, iki ayrı cepheden ona bakmak mecburiyetindesiniz. Birinci cephede nefsiniz var, nefsinizin açısından bir inceleyeceksiniz meseleyi. İkinci cephede ruhunuz var, ruhunuz ve göreceksiniz ki hedefiniz nefsinizi ruhunuza dönüştürmektir. Sözüme dikkat edin. Hiçbir zaman ruh nefs haline dönüşmez. Ruhun dejenerasyonu diye bir şey söz konusu değildir. Ruhun yozlaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Tekamülün son kademesinde yaratılmış olan, programlandığı an Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, sevgiyi bütün boyutlarıyla muhtevasını alan bir ruhun sahibisiniz. Ve hedefiniz nefsinizi de o ruhun hüviyetine bürümek, oraya ulaşmaktır. Öyleyse böyle bir sevgiyi yaşadığınız zaman o sevginiz ne kadar üst boyuttaysa biliniz ki mutluluğunuz da o kadar üst boyutta olacaktır. İşte sevginin bütün boyutlarıyla sizi kapladığı, sevginin dışında hiçbir şeyiniz kalmadığı zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ona ne kadar yaklaşırsanız beni o kadar anlayabilirsiniz. Öyleyse bilin ki sizin mutluluğunuz her zaman başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılıdır ve hususludur. Sizin zannettiğiniz şeylerden başkalarına ne kadar verebiliyorsunuz? Neden öyle konuşuyorum? Sizin zannettiğiniz şeylerden diyorum, size ait olan şeylerden demiyorum. Çünkü sadece bir zannın eseridir bir şeylerin size ait olduğunu düşünmek. Aslında her şey Allah'ındır. Ne diyor Yunus? Mal sahibi, mülk sahibi, nerede bunun ilk sahibi? İlk sahibi ve son sahibi aslında sadece Allah. Hepinize emanetler veriyor. O emanetleri en iyi standartlarda kullanmanızı istiyor. hiçbirinizden sevgi gözlüğünü çıkarmayın. Hep o gözlüklerle bakın. Bütün olaylara, başkalarının davranışlarını müsamahayla ve sevgi gözlükleriyle ölçün. Onlardan intikam almaya değil, o öfkelenen, sinirlenen insanlara nasıl yardım ederim diye, nasıl yardım edebilirim de onu bu hastalıklardan kurtarabilirim diye çözüm arayın. Unutmayın, onlar bilmiyorlar. Bilseler onlar da mutlu olurlardı. Kendilerindeki hasletlerin neler olduğunu bilmiyorlar. Şeytanın nefslerine yaptığı tesir sebebiyle hep en kötü standartlar içinde yaşamaya mahkum etmişler kendilerini. Ömürleri boyunca da hep öyle olacak. Toplumların refah seviyesi yükseldikçe onların mutluluklarının arttığını zannetmeyin. Onlarda rejenerasyon başlar. İntiharların en çok olduğu ülkenin İsveç olduğunu biliyor musunuz? Fert başına düşen gelirin en yüksek olduğu ülke. Hürriyeti, insanların nefsleri en uç noktalarda kullanıyorlar. Ve sonuç her zaman hüsran. Asıl mutluluğun nefsin teskiyesinde ve tavsiyesinde olduğunu insanlar bilmiyorlar. Öğrenecekleri devreye doğru yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz ki bu yılbaşı aynı zamanda başlanacak. Ne demek bu? Bu bir işaret. Yeni bir eşikten yeni bir devreye giriyoruz. Allah'ın düşmanlarına Allah'ı öğretilmenin daha geniş imkanlarına kavuşacağımız yeni bir yol. Birkaç yıl içinde bütün insanlar Allah'ın güzelliklerini öğrenmiş olacak ve bir kısmı bunu yaşamaya başlayacaklar. Öyleyse diyoruz ki insanları sevin. Şimdi biz başkalarına karşı sevgi duyuyorsak ve onlar bize karşı sevgi duymuyorsa, nefslerine tabi oluyorlarsa, o zaman onlar hakkında ne düşüneceksiniz? Size karşı yanlış davrandıkları için siz de onlara aynı yanlışlarla mukabele edip öfkenizi mi alacaksınız? İntikamınızı mı alacaksınız? Yoksa onlar serbest iradelerini o tarzda bir hareketle kullanıyorlar. Bu onlara Allah-u Teala tarafından verilmiş bir hak. Nasıl isterlerse öyle kullanırlar. Çünkü sonuçtaki ceza kendilerine aittir. Öyleyse herkes her yaptığının bedelini daima sıfırlar. Allah'ın kanunu kesin olarak böyledir. Öyleyse onun Allah ile olan bilançosuna baktığınız zaman sonucun hep sıfır çıktığını göreceksiniz. Yapılan her şey karşılığıyla ödenir. Allah-u Teala mutlaka onu ödettirir. Onunla Allah arasındaki ilişkiyi kendisine bırakın. Siz onunla olan ilişkinizi değil, Allah ile olan ilişkinizi düşünün ki bu Allah ile olan ilişkinizin sonucunda onu olacaksınız. Eğer öyle yaparsanız, Allah'ın sevgi halesi içinde kaybolursanız, o zaman onun size yaptığı kötülüğü hiçbir zaman kötülük olarak değerlendiremezsiniz. Belki sizin bütün güzel davranışlarınıza karşı o size gene de aynı şeyleri yapmakta devam ederse belki ondan uzaklaşırsınız. Ama sevginiz hiç azalmamalı. İnsanların etraflarına karşı yaptıkları kötülükleri onlara en ağır dille onları suçlayarak hatırlatmak ve siz güzel davranışlarınızla sevginizle onlara örnek olun. Onları gösterin. Onları kırmadan nasıl davranılması gerektiğini onlara gösterin, anlatın. Bunu sizden başka yapabilecek insan yok. Bugün dünya üzerinde tasavvufu yaşadıklarını zannedenlere baktığınız zaman da aynı hazin tabloyu görüyorsunuz. Evet, sufilerden bahsediyorum. Bizim dışımızdaki insanlara dikkatle bakın. Sufi standartlarına ulaşmış olan birçok insan tanıdık konferanslarda. Ama onlarda o hoşgörüyü, sevgi içinde kaybolmuşluğu yakalayamadık. Gönül istiyor ki hepsi tasavvufu yaşayanlar, sevgiyi yaşayanlar olsun. Öyleyse başka birisi kendi sahasında yanlışlıklar yapıyorsa, o kendi sahasını aşmış, sizin sahanıza ulaşmış, size de aynı yanlışlıklarla davranışlarda bulunuyorsa, sizin göreviniz her şeyden evvel onu affetmektir. Ona mutlaka Allah-u Teala bir imkan verecektir size. Mutlaka verecektir. Onun size yaptığı yanlış davranışa karşı doğru bir davranışa davranışlar, yani kötülüğe karşı iyilikle bu kabul etmeniz gerekir. Üç tarz davranış biçimi olduğunu biliyorsunuz. Kötülüğe kötülükle mukabele etmek, yani kısas. Bir, affetmek. İki, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Üç, Allah'ın evliyası olmayan herkes intikam almak ister. Evliyalık makamı affın gereğini uygular. Daimi zikir ve ondan ötesi mutlaka kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi önerir. İşte sevginin bütün boyutlarıyla ortaya çıktığı yer burasıdır. Ve gelecek devirde, asr-ı saadette bütün insanları bir bayrak altında toplayacak olan şey işte bu sonsuz sevgidir. Öyleyse insanlara karşı onları affederek, onların güzelliklerini, Allah'ın güzelliklerini anlatacak tarzda davranarak bu muhteşem tabloyu sergilemek hepinizin üzerine Allah-u Teala tarafından emredilmiş bir vazifedir. Biz de sizi bu istikamette Allah'ın söyletmesiyle ikaz ediyoruz. Sevgiyle davranın. O sevginin içinde yok olun. Allah razı olsun. Yeni sual gelecek herhalde.
1: Efendimiz, özlem, velayet kademelerinde ilerleyen insanlar üzerinde nasıl tezahür eder? Özlememek mümkün mü?
0: Evet.
1: İkinci şıkkı, eğer mümkün değilse hangi düşünce tarzıyla özlem mutluluğa perde olmaz?
0: Güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Özlem, yani asıl adıyla hasret. Aslında Allah'ın indinde sevgiyi arttıran bir faktördür. Nefsinizin hangi afetine bakıyorsanız karşısına sevgiyi koyabilirsiniz. Ruhunuzun sevgi adlı hasretini koyabilirsiniz. Ruhunuzun hangi hasretini ölçüyorsanız onu sevgiyi de arkasında bir perde olarak tutup inceleyebilirsiniz. Her türlü hasretin ve her türlü afetin ölçümünde sevgi şaşmaz bir anahtardır. Şaşmaz bir ölçüdür. Ve hepsinin rengini size göstermekte en kesin silah Allah-u Teala tarafından elinize verilmiş. Bunun adı sevgi. Öyleyse hasret nedir? Sevginin var olduğu sistemlerde mevcut olabilen bir seven, sevilen kişiye ulaşma talebi. Dikkat edin, sevgi hasretle sulanır. Hasretle boyatar, hasretle girişir. Nasıl bitkiler onları suladığınız sürece bir gelişme gösteriyorlarsa, eğer ayrılık varsa sevginin boyutu hasretle kendini gösterir. Hasretinizin büyümesi demek, sevginizin de büyümesi demektir. Öyleyse sevgi insanların birbirinden uzaklaşmasıyla yok olacak olan bir faktör değildir. Muhtemeldir ki ayrılık sevgiyi arttırıcı bir faktör olarak çıkar karşımıza. Bunun adı hasrettir. Hasret varsa arkasında sevgi vardır. Dikkat edin, eğer nefret varsa hasret yoktur. Öyleyse nefret eden kişi, nefret ettiği kişiden sadece kaçmak ister. Asla ona ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diyenlere bu ithaf edilir ki onlar Allah-u Teala'dan sadece korkuyorlar ve bu korku nefsin bir afetidir sadece. Ruhun sevgisiyle hiç alakası yok. Kim nefret ederse o kaçar. Kim severse o da sevdiğine kavuşmayı diler. Öyleyse bütün güzelliklerin Allah ile olan ilişkilerinizde mevcut olduğunu hiç unutmayacaksınız. Uzaklıklar aslında biz insanların zannettiği gibi mesafe mefhumlarıyla ölçülmez. Allah-u Teala'nın kademelerinde ilerledikçe bir gün tayin mekanının sahibi olacaksınız. O zaman mesafelerin sıfır olduğunu göreceksiniz. Her zaman size hasret olan insanlarla beraber olabilirsiniz. Ama Allah-u Teala istemedikçe bunu onlara hissettirmemek mecburiyetindesiniz. Her güzel şey Allah-u Teala tarafından verilen hediyelerle en güzele dönüşür. Bu hediyelere layık olmaya çalışın. Bilin ki sizde oluşan güzellikler mükafatların çoğalmasına, nefsinizin afetlerindeki artışlarsa mükafatların azalmasına sebebiyet verir. Öyleyse en güzeli ulaştığınız yer, bütün afetlerden kurtulduğunuz, sevginin bütün boyutlarıyla ruhunuzun bütün hasretlerine hakim olduğu gibi nefsinizin bütün afetlerine de hakim olduğu bir ortamı ifade eder. Öyleyse orada sevginin bu boyutlara ulaştığı yerde, işte orada duruma bakın, orada eğer sevdikleriniz sizden ayrıysa hasret vardır. Ne kadar çok seviyorsanız o kadar çok hasreti yaşarsınız. Sakın üzülmeyin. Hep bunu hatırlayın. Hasret sevginin temel işaretidir. Sevmeseydiniz hasret oluşmazdı. Unutmayın ki her şeyin bir bedeli vardır. Sevginin de bedeli fedakarlıktır. Sevenle sevmeyen fedakarlık açısından birbirinden ayrılır. Hani size bir kıssa anlatmıştım, gene anlatayım. Bir kadının yeni doğmuş çocuğunu bir başka kadın çalıyor. Ve çocuğu çalan kadın yakalıyor çalanı. Ve gidiyorlar zamanın halifesinin karşısına. Halife zamanının en büyük kadısı olarak, yani hakim olarak karar verecek. Diyor ki bu çocuk senin mi? Birinci kadına benim diyor. İkinci kadına soruyor, o da benim diyor. Ne diyor? Demek ki bu çocuk ikinizin birden çocuğu. Öylesi diyor, getirin bana bir kılıç. Getiriyor. Şimdi diyor bu çocuğu ikiye böleceğim. Tam başından itibaren ikiye böleceğim. Tam olarak yarısını sana vereceğim. Öbür yarısını da sana vereceğim. Kadınlardan birisi tamam diyor, öyle yapın. İkincisi diyor ki ağlayarak sakın diyor böyle bir şey yapmayın, ben hakkımdan vazgeçiyorum. Bu çocuğu diyor o alsın diyor. kadı çocuğu bunu söyleyen kadına veriyor. Eğer diyor o annesi olsaydı o çocuğun öldürülmesine dayanamazdı. Neyse dikkat edin. Bir kadın kendinin olmayan bir çocuğu bir çocuk sahibi olmak fikriyle kim bilir ne kadar detayı var konunun çalıyor. Bir defa çalmasın hepsinin çok büyük bir afeti. Yetmez. Allah'ın hakiminin karşısında bile devam ediyor. Yanlışı yapmaya. Ve sonuçları tabii Allah-u Teala'nın adalet dağıtımının bir neticesi olarak kadı çocuğu gerçek annesine veriyor. Arkasında ne var? Bir ölçü var. Sevgi. Seven kadın, evladını seven kadın, evladının parçalanmasına müsamaha gösteremez. Öyleyse insanlar diyebilir ki ben falancayı çok seviyorum. Ona sorun. Gerçekten çok seviyor musun? Seviyorum. Öyleyse sana bir sual soracağım diyeyim. Onun için ne kadar fedakarlıkta bulunabilirsin? İşte burada esas değer ölçüsü çıkar ortaya. İnsanlar kendilerine fedakarlık istendiğinde gerçek yüzlerini göstermek mecburiyetindedirler. Ve herkesi bu miyarla ölçebilirsiniz. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Eğer seviyorsa insan o fedakarlığı yapabildiği kadar seviyor demektir. Başka bir ölçü bu kesin statüyü değiştiremez. Allah-u Teala'nın indinde sevmenin bu kainattaki en büyük mutluluk vesilesi olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Allah razı olsun. Bitti mi sualine? Tamam.
1: Efendimiz Osmanlı'nın bütün dünyadaki etkisini tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Osmanlı padişahlarının birçok olumsuz yanlarını anlatırken saraylardaki haremler için kırılır kırılır atıyor. Kısacası Osmanlı denince barbarlıktan, adaletsizlikten, ahlaksızlıktan çözüldüğü durumda. Bu konudaki gerçekler nedir? Neye dayanarak Osmanlı'da giriliyor?
0: Hay Allah razı olsun. Evvela her şeyden evvel bunu söyleyelim ki biz bir Osmanlı hayranıyız. Unutmayın. Okullarda bize de sizin öğrendiğiniz bilgiler verildi. Osmanlı'dan nefret ederek büyüdük. Osmanlı padişahlarının deliliğini mi, cinsel sapıklıklarını mı? Daha neleri anlatmadılar bizlere? Bizim zamanımızda okusaydınız tarih kitaplarını, Cumhuriyeti en iyi standartlara ulaştırabilmek için Osmanlı'yı kötülemekten geçen bir yolun mevcut olduğunu derhal anlardınız. Yani insanlar yeni kurulan Cumhuriyeti desteklemek için tek bir çare bulmuşlar, Osmanlı'yı kötülemek. Evvela şunu bilmenizi istiyorum. Biz Osmanlı'yla, Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Osmanlı'nın hayranıyız. İşte o duvardaki harita da bu hayranlığımızın bir ifadesidir. Evet, şeceremiz Osmanlı'nın ilk yıllarına dayanır. Ve o devir bir başlangıçtır. Osmanlı'nın dünya hakimiyetinin bir başlangıcı. İşte bugün Amerika'dayız. Amerika'nın toprakları Avrupa topraklarından daha fazla. Avrupa'nın toplam topraklarından. Ama Osmanlı'nın toprakları Amerika'nın toplam topraklarından daha fazlaydı. 1299-1699 400 yıl boyunca Osmanlı'nın devamlı bir yücelme içinde olduğunu görüyoruz. Ne var arkasında? Arkasında Allah var. Ne var arkasında? Arkasında Allah'ın evliyaları var. Nasıl bir olgudan bahsediyorum? Her padişahın yaşadığı dönemde 1299-1699 arasında mutlaka o padişahın yanında Allah'ın emirlerini Allah'tan alabilecek ve padişaha iletebilecek esnafta Allah'la devamlı konuşma halinde olan, devamlı müşavere halinde olan Allah'ın mürşitleri vardı. Her padişah mürşide tabi idi. Hepsi ocaktandı. Ve Osmanlı'nın iki büyük sınıfı Allah'ın sınıfıydı. Birisi asker sınıfı, Allah'ın askeri. İkincisi esnaf sınıfı, Allah'ın esnafı. Yeniçeri Ocağı'na hiç kimse bir mürşide tabi olmadan acemi olan olarak giremezdi. Hiç kimse evliya olmadan subay olamazdı. Hiç kimse daimi zikrin sahibi olmadan aşağı olamazdı. Unutmayın ki bir devre Osmanlı'nın kadırga sayısı bütün Avrupa'nın toplam kadırga sayısından daha fazlaydı. Bu ne demek? Düşünün bir defa ne demek olduğunu. Osmanlı ilahi kelimetullah için yaşadı. Bütün padişahlar her savaşta Allah'a aynı duayı yaptılar. Ya Rabbi, biz ilahi kelimetullah için yaşıyoruz. Sen bizim kalbimizde olanı bizden daha iyi bilirsin. Eğer böyle değilsek bu savaşı kaybederim. Emanetimizi de her an vermeye hazırız. Ama böyleysek, ilahi kelimetullah için varsak, bunun için savaş veriyorsak, o zaman bize yardım et. İşte Allah'ın büyük evliyasından biri de Barbaros Hayrettin Paşa ve Andaluzya ile Fleveze Savaşı'na giriyor. Düşmanın gemileri o sırada Osmanlı donanmasının 3 katı. Asker sayısı gene öyle. Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor, söylediklerini söylüyor aynen. Eğer diyor, sen beni benden daha iyi bilirsin. Eğer öyle değilsem emaneti her an vermeye hazırım, ama verirsem yardım et. Allah-u Teala'nın cevabı için gemilerin bordolarına Allah dilerse rüzgarları başka yönlerden estirir ayet-i kerimesini yazın diyor. Ve katranla bütün gemilere ayetler yazılıyor. Kapartılıyla ve Andalya'da dehşetli korkuyor Osmanlı'dan. Arkadaşlara diyor, 3 kat tayfan, 3 kat gemin, yüksek bordoları gemiler, rüzgarı arkadan alıyorsun. Ya diyorlar, senin savaşı kazanman için bütün şartları sanki Allah senin için hazırlamış, sermiş önüne. Daha ne korkuyorsun? Bilmiyorsunuz diyor, siz ölümden ne kadar korkuyorsanız, bu insanlar anlamıyor, şehit olmak diye bir şey tutturmuşlar, ölüme doğru koşuyor adamlar diyor. Ve savaş başlıyor, Osmanlı donanması çok telefat veriyor. Rüzgar Andalya Dorya'nın arkasını esiyor. Savaş hakimiyeti orada, yüksek bordolu gemiler, asker sayısı çok. Ama elden sonra rüzgar ters istikametten esmeye başlıyor. Ve savaşı Osmanlı kazanıyor. Fleveze Deniz Savaşı'nı. İşte Osmanlı dediğiniz zaman orada durun. Yükselme devresi boyunca Osmanlı kendisi için nizamı alem diyordu. Devlete aliye diyorlardı, yüksek devlet. Osmanlı devleti devlete aliyeydi. Ve bütün dünyaya duyurulmuş olan bir işareti vardı Osmanlı'nın. Osmanlı diyorlar nizamı alemdir. Yani bütün alemlerin nizamı Osmanlı'dan sorulur. Nerede İslam'a karşı bir başkaldırı varsa, İslam'a karşı bir saldırı varsa, bir haksızlık varsa, Osmanlı donanması, Osmanlı ordusu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka oradaydı. Yavuz Sultan Selim Mısır seferini yapıyor. Ve çölden geçiyorlar. Ordu bitkin vaziyette. Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürüyerek devam ediyor yoluna. Vezirler dayanamıyorlar, geliyorlar yanına, padişahım diyorlar, asker zaten bitkin vaziyette. Bir de atınızdan indiniz, onları da indirdiniz. Çünkü padişahın indi, hepsi inmişler atlarından. Perişan vaziyette hepsi. Yavuz Sultan Selim diyor ki, görmüyor musun diyor, Peygamber Efendimiz sadece önümüzde yürüyor. O diyor, yürürken ben nasıl atabilirim diyor. Osmanlı her yere adalet götürdü. Tam 400 yıl. Cihan hakimiyeti 600 yıl sürdü. Ama hakimiyetin esası o 400 yıllar ölçülür. Ve büyüme devresiydi, gelişme devresiydi, yükselme yücelme devresiydi Osmanlı'nın. Bütün dünyaya Allah'ı tanıttılar. Allah'ın emrinde olan, İslam'ı yaşayan bir ordunun, yani tasavvufu yaşayan bir ordunun. Tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Ve Osmanlı Kur'an'daki İslam'ı yaşıyoruz. Her taraf evliya doluydu. Ve bu evliyalar sarayda söz sahibiydi. Peki ne oldu? Saraya Allah'ın evliyasının yerine cinci hocalar alınmaya başlandı. Ve bu önce Osmanlı'nın durmasına, duraklamasına, sonra da başaca gitmesine ve mahvolmasına sebebiyet verdi. Artık sarayda Allah'ın evliyasının tesiri olmamaya başladı. Tasavvufu yaşamayan, şeytanla işbirliği yapan insanlar sarayda türlü entrikalara girdiler. Netice mi? Duraklama, arkasından da çökme. Her tarafta rüşvetlerin alıp yürümesi ve son. Osmanlı'ya dikkatle bakmanızı istiyorum. Eğer biz de bize okullarda okutulan tarih kitaplarından sizlere burada bir şeyler anlatmaya kalksaydık, onların anlattıklarını anlatacaktık. Ama kim Osmanlı'yı öğrenmek istiyorsa, o mutlaka Yılmaz Öztuna'nın büyük Türkiye tarihini alıp okumalıdır. O zaman anlayacaksınız Osmanlı'nın ne olduğunu. Gözleriniz yaşayacak. Muhteşem şeylerle, olaylarla. Siz de benim gibi hayran olacaksınız Osmanlı'ya. Diyorlar ki Osmanlı padişahları bu dünyadaki en katil insanlardır. Nedenmiş? Kardeşlerini öldürtmüşler. Evlatlarını öldürtmüşler. Bundan daha büyük cinayet olamıyormuş. Niçin öldürtmüşler acaba? Hanginiz kardeşinizi öldürebilirsiniz? Allah için. Belki de anlamadınız ne demek istediğimi. Eğer onlar onu yapmasaydı, sonradan vücuda gelecek olan fitneler kim bilir kaç bin, belki kaç yüz bin kişinin ölümüne sebebiyet verecekti. Ne zaman iki tane padişah olması ihtimali olanla padişah olan kişi varsa, bunların arkasında mutlaka ordular vardır. Anlamı mı? Yüz binlerce insanın ölmesidir. Bununsa bir tek çözümü var. Tahta rakip olabilecek olan ikinci kişinin Allah için öldürülmesi. Onun için soruyorum size, kendi kardeşinizi veya kendi oğlunuzu Allah için öldürebilir miydiniz? Ya bugün yapabilirsiniz ve yarın yapabilirsiniz, ama onlar yaptılar. İlahi kelimetullah için bunu yaptılar. Her konuya insanlar iki tane gözlükle bakarlar. Bir şeytanın gözlükleri, iki Allah'ın gözlükleri. Allah'ın gözlükleriyle bakmaya çalışın Osmanlı'ya. O zaman hayran olacaksınız. Bir Osmanlı ki bütün dünyaya adalet taşımış, adalet götürmüş. Bütün dünyanın o devirde hayranlığını kazanmış. Ve Allah'ın İslam'ını yaşamış, tasavvufu yaşamış Osmanlı. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış. O sistem, bir de Osmanlı zamanında. Ne zaman hangi padişah tasavvufu yaşamışsa, yani Kur'an'daki İslam'ı yaşamışsa ve yaşatmışsa, işte o devre dünya hakimiyetini ifade eder.

Allah'ın o güzelliklerini artık yaşamıyor bizim insanımız. Hep derlerdi bana, Türkiye bir gün küçük Amerika olacak. Oldu. 1920'li yıllarda Amerika'da nasıl çeteler türemişse, nasıl mafyalar türemişse, nasıl herkes birbirini öldürüyorsa, ahlaksızlık alıp yürümüşse, rüşvet alıp yürümüşse, aynı şeyler bugün benim ülkemde var. Türkiye'de var. Bütün bunlar bir dejenerasyonun kesin ifadesini taşır. Osmanlı dejenerasyon şöyle dursun, o söylediğimiz 400 yıl boyunca tam bir toparlanma içindeydi. Allah'ın İslam'ı her geçen gün biraz daha güzel yaşanıyordu. Ve işte bakın, bugün Türkiye diye bir ülke var. Dünyada adından hiç bahsettiremeyen, ismi bile kalmamış, başka devletlerin himayesine sığınmış bir Türkiye. Öyle değil mi? İşte Osmanlı dediğimiz zaman size saatlerce, günlerce Osmanlı'yı anlatmak isterim. Ama arasında saate gidiyor gözlerim. Ve saatin 1'e doğru yaklaştığını görüyorum gece. Ve bazı kardeşlerimiz yarın erkenden işlerine gidecekler. Osmanlı'yı gene anlatmak üzere sözlerimi burada inşallah noktalamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'dan hepinize cennet saadetini ve dünya saadetini ihsan etmesini dileyerek sözlerimi inşallah burada noktalamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Amin. Selamat. Tamam. İçin dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hafiyelik'in ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir, kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır.

0: İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz, bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: Bir kısmında inşallah doğru düşünme alışkanlığını anlatmıştır. Bunun sonucunda kişilerin dağılış düşünmenin nasıl olacağını inşallah size dair anlatmıştır. Allah sizden alayım.
2: Allah senin razı olsun. El Fatiha ve Al-Salevat. Allah'a emanet.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikri sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. İnsanoğlunun Allah'ın zikri normal standartlardaki en yüksek mertebesi salah makamıdır. Daimi zikrin üçüncü kesimidir. Ulul Elbab daimi zikrin birinci makamı, İhlas daimi zikrin ikinci makamı, Salah daimi zikrin üçüncü ve en üst makamı. Daha önce de başka bir makam yok Allah-u Teala'nın evliyası. İşte ihlaslı olan, salahlı olan bir insan daimi zikrin nefsindeki bütün adetleri yok etmesi sebebiyle bir hataya sürüklenmesi söz konusu değildir. Her yaptığı onu ve etrafındakileri rahatlatan, onlara huzur veren davranışlardır. Öyleyse bunun anlamı ne diye sorarsanız, bunun arkasındaki nefsindeki bütün afetlerin yok olması söz konusudur. Daimi zikir nefsin kalbindeki bütün afetleri yok eden bir faktördür. Neden yok eder? Çünkü daimi zikir olarak zaman zaten kişinin kalbinde 109 karanlık kalmıştır. Bu daimi zikir tatbikatı geçtiği andan itibaren daimi zikir sebebiyle aşağı inen mührün, ki o mühür rivani kapıyı kapatmıştır. Bu mührün üzerine sonsuz bir şekilde, kesintisiz bir şekilde o kişi ölene kadar devam eder bu. Kesintisiz bir şekilde Allah'ın nurları ulaşır ve bu nurlar rahmet fazla selavat içindeki bu üç nur mühürün üzerinde o kişi yaşadığı sürece hiç kesilmesinin baskılarını devam ettirirler. Bunun manası hiçbir şekilde mührün zulmani kapıdan ayrılması söz konusu değildir. Aşağıdan şeytanın karanlıklarının baskısı hiçbir zaman üç nurun yukarıdan yaptığı baskıyla eşit değildir. Karanlıkların gücü daima çok zayıftır üç nura göre. Bu sebeple mühür asla olur ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Hiçbir zaman bu kişinin kalbine yeniden karanlıkların gelmesi ve o nefsin kalbini doldurması mümkün değildir. Daha gizlikle başladığı zaman kişi Allah-u Teala'nın nurları sonsuz bir şekilde geleceği, karanlıkta hiç giremeyeceği için daimi zikrin başladığı noktada nefsin kalbinde birazcık karanlık kalmışsa o karanlıklarda gelen nurlarla dışarıya atılır. Bir daha o nefsin kalbinin içine karanlıkların girmesi, yani orada yeniden afet oluşturması mümkün değildir. Değilse ne olur? Bu kişinin bütün davranışları hayra dönüşür. Hep hayrı ifade eder. Yani bütün davranışları ruhu istikametindedir. Neden? Çünkü ruh zaten hayrı emretmektedir. Nefs de bu noktadan itibaren devamlı olarak hayrı emredecektir. Bir zaman şerri emretmeyecektir. Aklın iki tane müşaviri var. Birisi nefs, birisi de ruh. Her ikisi de ayrı talep ettiği için bu talep sebebiyle sonsuz bir şekilde kişi hep hayır işler. Bu hayır sebebiyle devamlı derecat kazanır ve hem kendisi mutludur hem de etrafındaki insanlar bu sebeple mutlu ve huzurludur. Peki bundan evvelki kademelerde böyle bir huzura kavuşulamaz mı? Bu derece olmasa bile buna yakın bir huzura her zaman kavuşmak mümkündür. Arkasında ne var? Arkasında o kişinin doğru düşünme alışkanlığı, o kişinin davranış biçimleri dediği. Öyleyse davranış biçimleri dediğimiz zaman burada durun. Davranış biçimleri bize çok şeyler söylemeli. Davranış biçimlerinin olabileceği merhale neresidir? İhlastaki ve sarahtaki bir kişinin davranış biçimleridir. Yani ne demek istiyoruz? Yani
her an ruhunun emrinde olan bir insan. Yani bunun manası her an Allah'ın emrinde olan bir insan. Öyleyse bir kişi daimi zikre ulaştıran da Allah'ın emrinde olabilir mi? Olabilir. Çok büyük ölçüde olabilir. Belki %100 tamamlanamaz. Bu mümkün değildir ama büyük ölçüde bu iş gerçekleşebilir. Kişinin gayretleriyle. Öyleyse davranış biçimleri bu açıdan önem taşır. Kişi daimi zikre ulaşmadığı halde yine de daimi zikirdikindir kişinin yaşadığı hayata yakın bir mutluluğu yaşamak insanının sahibidir. Ne yapması lazım? Nefsiyle devamlı mücadele halinde olması lazım. Ne yapması lazım? Çok büyük okumaya çalışması lazım. Kişinin davranış biçimleri nefsinde ne kadar afet varsa o kadar negatife dönüşmüş. Başlangıçta nefsinizin kalbi tamamen afetle bulunur. Bu yüzden kişi şeytandan da aldığı bir takım tersimlerle devamlı yanlış yapar, hatalı işler ve bu hataları günahları sebebiyle devamlı insanlar için kurgusuzluk verici davranışlarda bulunur. İşte Allah'ın hikmetlerinden haberdar olan, Allah'ın istikametinde harekete geçen bir insan eğer nefsine hakim olmayı öğrenirse, nefsiyle devamlı bir savaş içinde bulursa, ihlasçı bir kişinin davranışlarına yakın bir güzelliği sergileyebilir. Bu iradesini ne kadar devreye sokabilirse o kadar güçlü bir davranış biçimlerimizi ifade eder. Öyleyse insanoğlunun sosyal bir varlık olduğundan bahsedelim. Yalnız yaşamaz. İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. İnsanlar birbirine muhtaçtır. Herkes sahip olduğu şeyle başkalarının sahip olduğu şeye ortak olur. Eskiden Trump döneminde herkes bir şey üretirmiş, ayakkabı üreten, gömlek üretenle ayakkabıyı değiştirmiş, gömlek üreten pantolon üretenle değiştirmiş. Böylece mallar arasında bir Trump'a söz konusuymuş. Gene herkes başka bir şey üretiyor ama birbirine ulaşma para adlı bir vasıta kullanmadan konuşuyor. Sonra para devreye girmiş ve tüm malların temel karşılığını teşkil etmiş. Bu insanların ihtiyaç içinde olmasını değiştirmemiş. İnsanlar o zaman olduğu gibi bugün de birbirlerine karşı ihtiyaç içindedir. Herkes ihtiyaç sahibidir. Sabahtan akşama kadar bir düşünün. Yemek yemek mecburiyetindesiniz, giyinmek mecburiyetindesiniz. Her türlü ihtiyacınızı temin etmek mecburiyetindesiniz. Bunun için para kazanıp onu harcamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse siz yaşamak için başka insanların ürettiklerine muhtaçsınız. Muhtaç olmayan var mıdır? Vardır Allah. O her şeyin sahibidir. Ama Allah'ın dışında hepimiz başka insanların ürettiklerine muhtaçız. Öyleyse her şeyden çok Allah'a muhtaçız. Ve başka insanlara muhtaçız. İşte böyle bir dizayn içinde cevap halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Herkes kendi ürettiğini başkalarına sunar, onların ürettiği de ona sunulur. Böylece herkes bütün ihtiyaçlarını temin eder. İşte böyle bir dizaynda başkalarına muhtaç olduğumuz bir vaka olarak karşımıza çıktığında beraber yaşamak bir zarure sahibi alır. Ve de insanlar şehirler kurarlar, insanlar bir arada yaşarlar. Sebep, üretim noktalarının birbirine daha yaklaştırılmasıdır. Hal böyleyse, insanlar birbirine muhtaçsa, cemaat halinde yaşıyorlarsa, birbirlerine karşı davranış biçimleri önemlidir. Problem olarak karşımıza çıkıyor.
Allah Teala insanlara irade vermiş. Üç türlü irade var. İrade-i ilahi, Allah'ın iradesi. İrade-i külli, Allah'ın sünnetullahının iradesi. İrade-i cüz'i, insanların her birinin iradesi. Ve Allah Teala'nın dininde serbest irade mukaddestir. Allah Teala kimsenin iradesine karışmaz, ruh kanunlaştırmış. Siz kendinizi Allah'a teslim etmek istemedikçe Allah sizi teslim almaz. Teslimiyetin en üst noktasında selah makamı vardır. Selah makamının en üst noktasında tasarruf mevzesi vardır. Allah'ın tasarrufuna ise her demirde sadece bir tek kişi görebilir. Zamanın halifesi o kişi. Aynı zamanda zamanın imamıdır. Peygamberler devrinde bu görevi hep peygamberler yaptı. Peygamberlerin bulunmadığı ara devrelerde, fetret devirleri diyordu o devirlere, bu görevi Allah'ın evliyaları yaptı. Onlardan hilafet makamını işgal edenler yaptı. İşte böyle bir düzende en üst nokta felah noktasıdır. Felahın en üstü bir tek şey nasıl olan tasarruf mevzesi. Öyleyse standartları ait olduğu yere oturttuğumuzda şunu görüyoruz. Bütün insanlar için söz konusu olan şey iradi yapının onun davranış biçimlerine bir tesir derecesi var. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın indinde bir serbest irade sahibi olmak söz konusudur. Sonsuz bir irade. Hudut koymuyor Allah-u Teala. Kişi dilediğini yapmak serbestliğinin sahibi. Hudut koyuyor Allah-u Teala başkasının hürriyet başlığı yap. Hudut koymuyor. Neden koymuyor? Sen dilediğini yapabilirsin. Başkalarına zarar da verebilirsin. Ama cezasına katlanmak kaydedilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği sonsuz irade, sonsuz cüz'i iradenin hudutları realitede bir yere kadar varıyor, ondan sonrası yok. Ondan sonra cezayı gerektiren tatbikat başlıyor. Öyleyse insan sonsuz hür iradenin sahibi diye başkalarına zarar vermek yetkisinin sahibi mi kılınmış? Asla. Kendi iradesinin devam ettiği süreç başkasına zarar verdiği yere kadardır. Başkasına zarar verdiğiniz anda başkasının sahasına sokuyorsunuz. Allah'ın buna şu açıdan bir tanesi yok. Sizi üzmemek, sizi cezalandırmamak için. Öyleyse kim başkalarına zarar verecek bir davranış biçiminin sahibi olursa bu zarar evvela kendi tarafından ödenir. Hem de iki defa ödenir. Kim başka birine zulmederse, ne demek bu? Başka birine zarar verecek bir davranışın sahibi olursa, o zarar verdiği kişi, zulmettiği kişi, bu davranış biçiminden nasıl bir üzüntüye düşmüşse, o üzüntünün aynını o kişiye zarar veren evvela yaşamış. Geçmez. Arkadan ruh, bu hususu gerçekleştiren nefse azap edecektir. Ve bu kişi ikinci defa huzursuzluğu yaşayacaktır. Öyleyse başka birine bir zarar ifa ettiğiniz zaman bunun karşılığını iki defa ödersiniz. Allah Teala'dan size iki defa ödetir. Şu dünya hayatını yaşarken ödetir Allah Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Mezarda öldüğünüz zaman üçüncü defa ödeyeceksiniz. Kabir azabı öyle bir mevzesidir ki herkes tarafından yaşanır. Hayat filminiz kıyamet kâtibi melekleri tarafından size gösterilir. Ve gösterilen hayat filminizin negatif faktörleri ne kadarsa o kadar derecelik günahın karşılığını manevi azap çekerek mutlaka ödemek mecburiyetindesiniz. Etik.
aynı mezarda karşılığı da var mı bunun? Yani başkalarına yaptığımız her hayır bize mutluluk olarak geri dönüyor mu mezarda? Evet veriyor. Kiranın çatının melekleri bize hayat gününü gösteriyorlar. Doğumumuzdan ölümümüze kadar neler yapmışlar? O yaptığımız her şey bizlere gösteriliyor. Ve mizanda onun derecesi görülür görülmez kiranın çatının melekleri bize azabı uyguluyorlar. Veya inşirah verici, ferahlık verici bir his geliyor içimize. Öyleyse her yaptığımız şeyin bedelini mutlaka ödüyoruz. Mükafat olarak ödüyoruz, bize mükafat veriliyor. Ceza olarak ödüyoruz, ceza veriliyor. Ne zaman ceza, ne zaman mükafat? Allah'ın bir emirleri var, Allah'ın bir de nehileri var, yasakları var. Ne zaman Allah'ın emirlerine uygun davranışların sahibiysek, o zaman biz her bu güzel davranışımızın karşılığında mezarda da mutluluğu yaşarız. Dünya üzerinde birisine bir güzelliği yaşattığımızda, ona bir mutluluk verdiğimizde, o kişi hangi mutluluğu yaşamışsa, hangi ölçüde yaşamışsa, onun arkasından biz de hemen yaşarız. Allah-u Teala bunu usul haline getirmiştir. Deneyin, kime bir iyilik yaparsanız, kimi mutlu edersiniz, aynı mutluluğu sizin de yaşadığınızı, içinizden bir sevinç kokusunun koptuğunu göreceksiniz. Her gün etrafınızdaki bütün insanlar sizlerin mutluluğunun bir vesilesidir. Onlara yapabileceğiniz en küçük bir güzellik, onlarda uyandırabileceğiniz en küçük bir sevinç, en küçük bir mutluluk verici davranış size mutlaka derhal yansır. Allah-u Teala iç dünyanızda bir ferahlık verir size. Arkadan ruhunuz ve size inşirah verecektir, ferahlık verecektir. Yeniden mutlu olacaksınız. Kalbinizde küçük kıyametiniz kopmuştur. Nasıl asıl kıyamet günü kiramen katilin melekleri size hayat gününüzü gösterecekse mezarda da gösterecekler. Kiramen katilin melekleri size hayatınızın her safhasını orada gösterecek. Bu olaylar ikiye ayrılır. Allah'ın emrettiği fiilleri yapmışsanız onun karşılığında mutluluk yaşayacaksınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmışsanız onun karşılığında huzursuzluğu yaşayacaksınız. Size manevi azap çektirilecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemişseniz gene size manevi azap çektirilecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeyi başarmışsanız o zaman gene mutluluğu yaşayacaksınız, huzuru yaşayacaksınız. Öyleyse insanlar hayatları boyunca en güzele doğru bir davranış biçiminin sahibi olmalılar. İşte cemaat halinde yaşadığımız için etrafımızda daima başkaları var. İstesek de istemesek de başkalarıyla beraberiz. İstesek de istemesek de onlar bize karşı bir takım davranışlar sergileyecektir. Onlar da istesek de istemese de biz de onlara karşı bir takım davranışlar sergileyeceğiz. İnsanların bilmediği husus, mutsuzluklarının sebebini başkaları zannetmeleridir. Kim mutsuzsa bilsin ki mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sadece kendisi var. Kim mutluysa o da bilsin ki mutluluğun arkasında başkası yok, kendisi var. Zaten bu ikinci söylediğimin bilinmemesi söz konusu değil. Çünkü mutlu olanlar, daimi zikir olacaklar, bu söylediklerimizin hepsini bilenlerdir. Öyleyse onlar zaten mutluluğu yaşayanlardır. Mutluluk meselesi sizin Allah'ın emrettiği istikamette davranmanıza bağlıdır. Her güzel davranışınız sizin eseriniz zannedersiniz. Aslında Allah'ın size ulaştırdığı bir insiyati neticesinde oluşur.
Ama bazı insanlar Allah'ın dinleri, sebebini dinlerler, tatbik ederler. Çünkü ruhları onlara onu emreder. Bazı insanlar da nefsinin dediğini yaparlar. Arkalarında şeytan vardır. Halbuki bütün güzel davranışları, yaptığınız bütün güzel davranışları aslında Allah mutlaka size cinsiyeti rica ederek yapmanızı istemiştir. Ve ruhunuz bunun öncüsü olarak aklınıza bunu emretmek ister. Nefsinizse şeytanın üzerindeki tesiri sebebiyle hep yanlış davranışlar sergilemek, hep başka insanları kutsuz etmek, kendi üstünlüğünü herkese kanıtlamak ister, ispat etmek ister. Halbuki tevazu gösterebilse, aslında o zaman üstünlüğünü ispat edebilecek. Ama insanlar Allah'a bu hakikatinden haberdar değiller. İşte insanın davranış biçimleri iki ayrı merkeze yönelik. Ya şeytanın tesiriyle sizi karanlıklara, bataklığa götürecek olan davranış biçimleri ya da Allah'ın tesiriyle sizi Allah'a ulaştıracak olan, mutluluğa ulaştıracak olan davranış biçimleri. Nefsiniz mi? Onun afetlerini dinlediğiniz ve yaptığınız her olayda sizi mutsuz eder, huzursuz eder, sıkıntıya sokar. Ruhunuz mu? Onu dinlediğiniz her olayda arkasında mutlaka Allah-u Teala'ya selamet verecek. Onun arkasından da ruhunuz nefsinize ayrıca ferahlık verecektir. Her iki tesir de sizi mutlu kılacak olan, huzura ulaştıracak olan davranış biçimlerinizin yarar. Öyleyse ne yapmamız lazım? Ruhumuzun sözlerini yapmamız lazım. İşte burada bu. Çünkü iblis ve nefsiniz ruhunuzun sesini dinlememeniz için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İblis ezelden beri insanların en büyük düşmanıdır. Bir tek isteği vardır sizden, mutsuz olmanız. Bu dünya için isteği. Bir tek isteği vardır sizden, cehenneme gitmeniz, ahiret için isteği. Öyleyse dünya hayatı ve ahiret hayatı şeytanın hedeflediği görüntü içerisinde sizin dünyada mutsuz olmanızı, ahirette de mutlaka şeytanla beraber cehenneme gitmenizi. Onu isteyen bir dizayn içindedir. Ama Allah ile olan ilişkilerinizin mütevazına baktığınız zaman bunun mutluluğa dönük olduğunu görecek ve yaşayacaksınız. Allah kainattaki her şeyi sizler için yaratmış. Ve Allah-u Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz, sizlerin saadeti. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey şu dünyada mutlu olmanız, ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Öyleyse davranış biçimleri bunun neresinde neyi oluşturur? Davranış biçimleri şu dünya hayatında mutlaka mutlu olmanızı sağladığı gibi davranış biçimleri sizi Allah'ın cennetine götürecek olan yegane davranış biçimidir. Öyleyse Allah'ın emirleri var, Allah'ın nehileri var, yasakları var. Ruhunuz Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememenizi ister. Nefsinizse Allah'ın emirlerine karşı çıkmanızı, onu asla yerine getirmemenizi, yasak ettiği ne varsa onları yapmanızı ister. Herkesin birbirine düşman olmasını ister iblis. Allah-u Teala da herkesin birbirine dost olmasını ister. Şimdi bakalım sahabeye ne diyor Allah-u Teala? Ey sahabe, siz birbirinizle can düşmanıydınız. Sonra Allah-u Teala kalplerinizi tehlif etti de hepiniz birbirinizin can dostu oldunuz. Allah-u Teala Fussilet Suresinin 33-35. Ayetlerinde müşriklerden bahsediyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da
Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükte iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin ki düşmanınız olan kişi, can düşmanı olan kişi can dostunuz olsun. İşte Allah'ın davranış biçimleri konusundaki reddetmesi. Ve ayet-i kerime nasıl bitiyor? Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar harcın azimin sahipleridir diyor. Kötülükle kötülüğe, kötülükle mukabele etmek bu cahillerin işidir. Bir başka ifadeyle nefslerine tabi olanların işidir. Allah Teala insanın cahil olduğunu söylüyor. Hangi sebeple söylüyor? Nefsinin emrinde olan insanlar için söylüyor. İnsanın ilim ve irfan sahibi olduğunu söylüyor. İlim sahibi dediği insanlar sadece dünyadaki ilmi öğrenenler, irfan sahibi dediği insanlar Allah'ın fizik ötesi ilmini de öğrenenler. Öyleyse böyle bir düzeyinde öğretim içini Allah'ın öğretisi bütün insanların mutlaka mutlu olmasını gerektiren bir özellik taşıyor. Böyle bir dizaynda Allah Teala insanların ne yapması ne yapmaması gerektiğini açık bir şekilde ifade etmiş. Hep ruhunuzla davranmanızı istiyor. Öyleyse başka insanlar var etrafınızda her an. Hepsi nefs sahibi. Her davranışlarıyla size karşı yanlış bir muamelede bulunabilirler. Sizi üzecek davranışlarda bulunabilirler. İşte onların yaptığı yanlış davranışlara sizin iki şekilde cevap vermek durumunuz var. Ya onların seviyesine inersiniz, onlar gibi siz de nefsinizin zemini olursunuz, onlara aynı açıdan bir davranışta bulunursunuz ve böylece o insanın seviyesine inmiş olursunuz. Ya da ruhunuzun sesine yönelirsiniz. O zaman Allah'ın güzelliklerini işlemiş olacaksınız. Birisinin size hakaret ettiğini düşünün. Ona hiçbir şey yapmadığınız halde geliyor birisi size hakaret ediyor. Ne yapacaksınız? İlk aklınıza gelen şey ona onun hakaretinden daha büyük hakaretle mukabele etmek ya da onun üzerine saldırmak. Bu aklınıza gelen şeyi getiren şeytan. Hedefi de bütün insanların birbirine düşman olması. Allah'ın hedefine bütün insanların hem Allah'a hem de birbirine dost olması. Bakınız burada şeytanla Allah'ın birbirinden ne kadar ayrı standartlarda olduğunu görüyoruz. Çünkü şeytan insanların kendisiyle dost olmasını istemez. Kendisiyle de düşman olmasını ister. Onun hedefi her zaman düşmanlıktır. Sadece düşmanlık. Şeytan hiçbir zaman hayatı boyunca verdiği sözü yerine getirmemiştir. Yani şeytanı bir insan dediğiniz zaman davranış biçimleri şeytan gibi olan bir insan. Söz verir, asla yerine getirmez sözü. Öyleyse İblisi insanın hayatınızın en büyük düşmanı. Tesir sahası nefsinizin afetlerini kuşatır. Bu sebeple nefsiniz afetlerden oluşuyorsa hayatınızın en büyük düşmanını şeytanın devamlı tesirini altında kalıp da size hiç kimsenin yapamayacağı kötülükleri yapabilecek olan yegane varlık olan nefsinizi nereye gitseniz beraberinde taşırsınız. Neden diyorum başkalarının hiç kimsenin yapamayacağı kötülükleri yapar? Başkası size ne yapabilir? En fazla sizi öldürür.
Allah Teala diyor ki o başkaları tarafından haksız yere öldürülenler var ya, onların bir gideceği yer Allah'ın cenneti olabilir. Eğer kişi belli bir derece kazanmışsa ölüm başkası tarafından yapılan haksız ölüm ona büyük bir derece daha kazandıracaktır. Aradaki farkı belki bu ölüm telafi edecek, kişiyi Allah'ın cennetine götürecektir. Ama ya diğeri öldüren, onun cehenneme gideceğini kesinleştirmiş Allah Teala haksız yere öldüren cehenneme gidiyor. Tabi bunların ikisi de göreceli. Neden? Çünkü Allah'ın en güzel davranışlarında bulunan birisi evliyalık makamına eriyor. Sonra bir de bakıyorsun, icraat makamına şüpheye düşüyor ve dalalete düşüyor. Aslında buradaki dalalet muhtemelen Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesine göre fısk meselesidir. Ne oldu? Bütün güzellikleri işleyen bir insan bir anda fıskı mesul oldu, gideceği yer cehennem. Dolayısıyla bu söylediğimiz devreler hep izafidir, görecelidir. Kişi en büyük günahları işler, sonra gider meşhurun önünde tövbe eder. Gerçekten hedefi Allah-u Teala'ya ulaşmaktır. Bütün günahları sevaba çevirir. En çok günah işleyen en büyük dereceyi alır. Demek ki burada da göreceli bir müessese var. İşte bütün bunların içinde önemli olan son noktadır. Son nokta nereden itibaren değişmez? Daimi zikirden itibaren. Daimi zikirden itibaren kurtuluşumuz kesindir. Şeytan ise hiçbir şey yapmaz. Şeytan sizin de dolaycınız olur. Şeytan sizden ne ister? Kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi. Bunun için ne yapar? Başka insanları vasıt olarak kullanır. Herkesi birbirine düşman etmeye çalışır. İşte davranış biçimleri bu noktada son derece önemlidir. Siz öyle bir ilim öğreniyorsunuz ki bu ilmin gereklerini yerine getirirseniz şeytanın tuzağına hiçbir zaman düşmezsiniz. Öyleyse nasıl bir ilim? Bu ilim Allah-u Teala'nın ilmi. Öyleyse muhtevaya baktığınız zaman insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın ilmini gerçekleştirmek. Ali neyi içerir, neyi emreder? Allah sahnesinin mutluluğunu emreder. Sizin için söz konusu olan saadet ise bileceksiniz ki saadetinizde oluşan bir tek davranış biçimi vardır. Ruhunuzun sesine tabi olmak. Tek demin söylediğim gibi ruhunuz Allah'ın emirlerine mutlaka itaat etmenizi, ruhunuz Allah'ın yeteki fiilleri asla işlememenizi ister. Allah'ın ve ruhunuzun sürevi bu. Ya şeytanın sürevi neyi emrettikse ona karşı çıkmak, onu yapmamak, neyi yetek etmişse onu ise yapmak. Öyleyse İblis sadece sizin karşınızda olan bir varlık değil, Allah'ın da karşısında. Allah'a asi olmuş. Gideceği yer ne yazık ki kesinleşmiş. Tövbe meclisesi şeytan için çalışmıyor. Öyleyse İblis kıyamete kadar insanları yoldan çıkaracak ve kıyamette insanların çoğuyla beraber cehenneme gelecek olan bir varlık. Bir de bile sizin mutsuzluğunuzsa artık yolu biliyorsunuz. Şeytan neyi istiyorsa onu yapmayacaksınız. Şimdi ne olduğuna beraberce bakalım. Birisi size hakaret etti. Hemen harekete geçip bir tane gözünüzden yumruk atmak istedim. Oysa ki yapmanız lazım genel şey o değil. Hiç hatanız olmadığı halde ondan az dilemeyi başarmalısınız. Kolay değil diyorsunuz değil mi? Ama aslında zor değil. Neden? Ve nasıl zor değil? Eğer birisi size bir kötü davranışta bulunmuşsa öfkenizin şiddete kabardığını hissedeceksiniz. İşte öfkenizin kabardığı o noktada Allah'a müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi
bana sabır ver, beni güçlü kıl, ben bu konuda bu sefer mağlup olmak istemiyorum öfkemen. Allah'a ulaştığınız anda Allah sizin öfkenizi derhal alacaktır. İşte şeytan bu noktada, tam bu noktada ne yapıp edip sizin Allah'tan bunu istememeniz için bütün tüylerini kullanır. Aklınıza bin türlü desin şeyle yaklaşır. Sizin sesinizi taklit ederek, sizin düşüncenizi taklit ederek, sizin düşüncenizmiş gibi o adama bir tane yumruk atmanızı ister veya ona onun sesinden daha büyük şekilde hitap etmenizi ve böylece spirali, öfke spiralini yükseltmenizi ister. Dikkat edin, öfke spirali, yani şöyle yukarıya doğru çıkan öfke dönüşümü iki tarafın da katkısıyla gerçekleşebilir. Sizin hiç hatanız olmadığı halde, bir kabahatiniz olmadığı halde adamın birisi gelip size şükrediyor, size hakaret ediyor. Şiddetle öfkeniz kabarıyor. Siz de ona aynı şeyi yapmak istiyorsunuz. İşte bu anda yapmamız gerekecek. Allah-u Teala güvenilir. Ya Rabbi bana sabır ver, bana güç ver. Ben dayanmak istiyorum. Bunu başarmak istiyorum. Biliyorum ki sen yardım edersen başarıyorum. İşte bu güvenciniz var ya, Allah'a söylediğiniz bir söz. Sen yardım edersen başarırım sözü sizi mutlak olarak kurtarır. Ve bunu dilediğiniz anda Allah'tan yardımın geleceği %100'dür. Ama şeytan size bunu yaptırmamak için elinden gelen her şeyi kullanır, bütün imkanları kullanır. Allah ile olan irtibatınızı kesmeye çalışır. Size onun bütün davranışlarını yeniden düşünmek için değerlendirme yapmak imkanı verir. Ve daha çok güç duruma sokmak için size onun ne kadar hatalı olduğunu, size ne kadar büyük hakaret ettiğini ifade eder yetmez. Etraftaki kişilerin size bakış açısını değerlendirir. Şimdi sen ona karşılık vermezsen herkes senin için korkak diyecek. Ona karşılık vermezsen sen bütün bu insanların nazarında küçülmüş olacaksın. Oysa ki eğer o anda Allah'a yönelebilirseniz ve Allah'tan isterseniz ya Rabbi benim öfkemi al, ben bu sefer bunu başarmak istiyorum diye Allah-u Teala mutlaka öfkenizi alacaktır. Ve ondan hak dilemek büyük bir gösterecektir. Hiç hatanız olmadığını kabul ediyorum. Karşı tarafında %100 hatalı olduğunu kabul ediyorum. Ve haksız yere size böyle bir davranışta olduğunu kabul ediyorum. Sizin davranışınız ondan hak dilemekse işte o zaman yüceldiniz. Hem sizi seyredenlerin karşısında hem de asıl önemlisi o kişinin karşısında. Dikkat edin. Söylediğimi başarırsanız sonucu siz bana söyleyin. Böyle bir olasılık karşılaştınız. Hatanız hiç yok. Sizi hakaret eden kişiden af dilemek büyükleri gösterdiniz. Ne olacağınıza ne dersiniz? Adam öfkesini alamayarak sizi dövecek mi orada? Hayır. Ne olduğunu şaşıracak adam. Önce alay ettiğiniz dönecek. Ama sizin ciddi olduğunuzu görünce duracak. Öfke spiralinin büyümesi iki tarafında katkıda bulunmasıyla mümkündür. O öfkeyle size adam hakaret ediyor, sizden bir cevap bekliyor. Aynı öfkeyle siz de ona cevap vereceksiniz, onun üzerine saldırmak imkanı olacak adam size. Ama vermiyorsunuz. Ondan özür dilediğiniz anda, ondan af dilediğiniz anda onun size saldırma imkanını da, onun size yeniden hakaret etmek imkanını da elinden aldınız demektir. Hiçbir şey yapamaz bir hale getirdiniz demektir. Onu şaşırlar bir halde bıraktınız demektir. Yani böyle bir durumda onun ne yapacağını şaşırdığını, bocaladığını, sizden beklediği cevabı alamadığı için ne yapması lazım geldiğine karar veremediğini göreceksiniz. Sonuç bu. Birkaç dakika sonra onun da sizden affedeceğini göreceksiniz. Öyleyse neden bu? Çünkü her şey Allah'ın kanunlarına uygun hareket eder. Öfke
karşı öfkeyle beslenir. Karşı öfke sıfırsa öfke merdiveni dönüş otomana çıkamaz. Spiral dönüşümünü tamamlayamaz, olduğu yerde kalmak mecburiyetidir. Karşınızdaki kişi size saldırabilmek için, size daha çok hakaret edebilmek için sizden bir karşılık almak mecburiyetidir. O karşılık yoksa onun yapabileceği bir şey yoktur. Öyleyse davranış biçimlerimizde Allah-u Teala'yı yanımıza aldığımız an dünyadaki en kuvvetli kişi biz oluruz. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa ben dost olarak yeterim diyor. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün dünya dostunuz olsa ben düşman olarak yeterim diyor. Unutmayın, Allah'a karşı sizi kimse müdafaa edemez. İşte insanlarla karşılaşacaksınız. Ne olacakmış mürşidimize gitsek, el öpsek, el öpmesek ne olacakmış? Böyle diyen insanlara deyin ki size bunu kim öğretmişse o öğretenden sizin cehenneme gitmenize bani olamaz. Siz kendinizden sorumlusunuz. Ve bu size öğrettiklerinizi tatbik etmezseniz de gideceğiniz yer o cehennemdir. O öğreten insanlara müdafalarını yapmalarını söyleyin bakalım. Sizi nasıl kurtaracaklarmış? Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı bilemeyen cehenneme gider diyorsa, mürşidine ulaşamayan cehenneme gider diyorsa, ruhunu Allah'a ulaştıramayan, teslim edemeyen cehenneme gider diyorsa, şimdi kızının nefsini Allah'a teslim edemeyen kişi cehenneme gider diyorsa, onlar da bunlara gerek olmadığını söylüyorsa, onlara bunu söyleyin. Siz deyin, Allah-u Teala'nın cezasından beni kurtaramazsınız. Sözünüz kendinize geçer, siz yapmayın. Ama ben Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyorum. Öyleyse Allah'ın kainattaki en büyük yardımcının olduğunu hiç unutmayacaksınız. Ne zamanlarda kalırsanız müracaat yeriniz orasıdır. Allah-u Teala. Biz devreye ancak talebiniz üzerine bir duacı olarak girebiliriz. Sonuca ulaşmak etkisi sadece Allah'ındır. Duaları kabul eder ve mutlaka yardım eder. Çünkü diyor ki ucibu davete da'i izâ de'âni. Eğer Allah'ın yardım edeceğine inanarak Allah'a dua ederseniz herhangi bir konuda Allah Teala mutlaka duanıza icabet eder. Diyor ki biz bize dua edenin duasına icabet ederiz. Sonra diyor ki sen yestecihu li fe yu'udu li le'allehum yuşurun. Allah onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte irşad müessesesi kişinin Allah'a yaklaşmasının bir sembolüdür ki Allah'ı kendinize dost edinmek için Allah'a ait olduğu makama koymak mecburiyetindesiniz. Ona yalvaracaksınız. Hepimiz bir hiçiz. Bir sıfırız. O bir varlıktır sadece. Ve Allah'a en çok köle olanlar, kendi sıfırlıklarını en çok anlamış olanlardır. Dünyanın en mutlu insanları, en büyük hürriyeti yaşayanlar Allah'a en çok köle olanlardır. İşte siz de Allah-u Teala müracaatınızla doğru davranış biçimini öğreneceksiniz. Bileceksiniz ki bir öfke anında her şeyin kaybedilmek üzere olduğu bir noktada Allah-u Teala ya Rabbi benim öfkeme mani ol, öfkemi benden al diyebildiğiniz an Allah-u Teala sizin öfkemini mutlaka durduracaktır. Karşınızdaki kişi beklemediği bir davranışla karşılaşınca ne yapacağını bilemez hale gelir. Hocalar size saldırabilmek için beklediği cevabı alamamıştır. Ne yapacağını şaşırır. Ve o zaman ona
açık bir kapıyla daha çok yaklaşmak imkanınız var. Ona probleminin ne olduğunu sorun. Ona nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. Kendinizden yana değil, ondan yana olduğunuzu gösterin. Sizin kendinizden yana olmanıza gerek yok. Allah sizden yana. Ama siz ondan yana olursanız, bunu oraya hissettirebilirsiniz. Allah'ı tanımayan, onun yardımının gelmeyeceğini sanan o zavallı insan, saldırın üzerinin içindeki olan insan, yaptığına pişman olacaktır. Hayatında belki de ilk defa sizin gibi bir insan görüyor. Onun içinde bulunduğu bataklık, onun gibi insanlarla oluşuyor. Herkes birbirine kalmalı, herkes birbirine düşman, sahabenin başlangıç noktası gibi. Ama ne zaman o kişiye Allah-u Teala'ya içinizden Ya Rabbi bana yardım et, ben bu sefer öfkemi yenmek istiyorum, mutlaka yenmek istiyorum, biliyorum ki sen yardım edersen ben bunu başarıyorum, bunu dediğiniz zaman Allah-u Teala öfkenizi alacaktır. İşte o zaman hiç hatanız olmadığı halde affedilmek bekleyip göstermelisiniz. O zaman o kişi hayatında hiç görmediği bir insanla karşılaşmış olanın şaşkınlığı içine gelecektir. Netice ve mutlaka sizden affedilmesiyle sona erer. Öfkelerin en büyüğüne tapılmış olan bir insan bile olsa başka biri de karşı olan öfkesini sizden alıyor. Sizin sıkıntılı olduğunuzu kabul ediyoruz. Öyleyse yapabileceği bir şey kalmıyor. Bir anda bir soğuk düş tesirine giriyor sizin affedilmeniz karşısında. Ve davranış biçimlerini farklı bir açıdan yeniden dizayn etmek mecburiyeti kalıyor bu kişi. Böyle insanlarla hayatınızda her zaman karşılaşırsınız. Ama silah onlarda değil. Ellerinde gözünüz şeytan gibi olsa benimki silah sizde. Onu durdurma yeteneği Allah'ın elindedir. Ve Allah Teala size yardımcı olursa o zaman kefa billahi sizini hiç unutmayacaksınız. Allah yeter. Bütün dünya sadece o kişi değil. Bütün dünya düşmanınız olsa ben yeterim diyor Allah Teala. Öyleyse korkmamak Allah'ı yanına alanların işidir. Cesaret, cehalet cesareti ise insanı bataklığa atar sadece. Cesaret, velayet cesareti ise o zaman insanı Allah'ın en yüksek katlarına çıkarır. Çünkü birisi cehaletin verdiği şeytandan aldığı destekle cesur olduğunu düşünmektedir. Ama diğeri kainattaki kainatın tek yaratıcısının desteğine sahiptir. En kuvvetli olan kimdir? En kuvvetli olan Allah'la beraber olandır. Kuvvetli olduğu için değil, sadece Allah'la beraber olduğu için, çünkü en kuvvetli olan Allah'tır. Öyleyse matematik dengeyi kendiniz kurun. Kainattaki bütün insanların hepsinin toplamından daha güçlü olan Allah sizinle beraber. Öyleyse insanın güven meselesine dikkatle bakın. Kendinize güvenmeyeceksiniz. Allah'a güveneceksiniz. O zaman güven duyanların en güçlüsü olursunuz. Çünkü kainatın kurucusu, kainatın sahibi, kainatın hakimi sizinle beraber. İşte bütün bu güzellikler hepimiz için geçerli. Her güzel şeyin dizaynı Allah-u Teala'nın dizaynıdır. Öyleyse davranış biçimlerimizi böyle bir öfke noktasında Allah-u Teala'nın yardımıyla mutlaka türenleyebileceğinizi ve galip geleceğinizi hiç unutmayın. Biz başkalarına kötülük etmek üzere yaratılmadınız.
başkalarını mutsuz etmek ve asıl önemlisi başkalarına verdiğiniz mutsuzluğun en az 3 katını yaşamak için yaratılmadınız. En az 3 kat mutsuzluğu yaşamak için yaratılmadınız. Başkalarını mutlu edip onların kazandığının en az 3 katını mutluluk olarak kazanmak için yaratıldınız. Öyleyse hele sonuca bakın, sonuç dengesi gibi görünür. Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü insanların mizanı tartılır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Ebediyen olarak kılınlar. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar cennete girerler. Ebediyen olarak kılınlar. Aklınıza gelmiyor mu? İyi de bu cennete girenlerin günahları yok mu? Var. Ama hesaba katılmıyor. Dengesizlik yok mu? İşte o dengesizliği elime ne eden? O. İnsan Allah'ın cennetine giriyorsa bu cennet onu mutluluğa ulaştıran temel faktördür. Günahlarına rağmen o kişi cennete girer, asla cehenneme girmesi söz konusu değildir. Günahlarının nedenini söylüyor. En az 3 defa diyor söylediğiniz gibi. Kime bir zulüm yapmışsa arkasından huzursuzluğu yaşıyor 1. Onun arkasından ruhu nefsine azap ediyor 2. Kabirde bir defa da azap geliyor bütün günahları sebebiyle. Ama öyle bir noktaya gelmiş ki müşriğine ulaşmış, bütün günahların sevabı çevirmiş. Ve sevapları günahlarını aşmış. Bu kişi kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse bütün açılardan nefsini değerlendirdiğiniz zaman Allah'ın hep sizin için yardımcı olduğunu göreceksiniz. Davranış biçimlerinizde de en büyük yardımcınız Allah'tır. İşte Allah-u Teala ondan Ya Rabbi bana yardım et, benim öfkemi yok et, beni güçlü kıl dediğiniz anda Allah iradenizi en güçlü yapıya kavuşturacaktır. Bunu yaptığı anda hepimiz için söz konusu olan iradenizin ne kadar güçlendiğini fark etmek ve başarıya ulaşmaktır. O andan itibaren duruma o öfkeli sizi dövmeye öldürmeye hazır fikri duruma artık hakim değildir. Duruma hakim olan Allah'a selam yardımıyla sizsiniz. Tabi aslında duruma Allah hakimdir demek daha doğru. Ama siz ondan yardım istediğiniz için hakim kılındınız. İşte böyle bir düzeyde bu olayı yaşadığınızda inan kılacaksınız. Doğruymuş.

her ilah olarak ait olduğu Rabbaniyet makamına koyduğunuzda ondan yardım dilemek mecburiyetinde olarsınız. Kulsunuz. Sadece onun bir yaratığısınız. Hepimiz öyleyiz. Güçlü olan her şeyin sahibi odur. Yardım mı mutlaka gelir. İradeniz üst seviyede güçlenir ve Allah'ın emrettiği güzelliği yaşadığınız zaman bunun karşılığını da mutlaka alırsınız. Öyleyse hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'dan gerektiği an yardımı dilemenizdir. İşte davranış biçimlerimizde Allah'ın yardımıyla kainatın sahibiyle yardım almak üzere müracaat etmiş olursunuz. Mutlaka yardımınızı cevap verilir. Yetsiz kılınırsınız. Her zaman olaylar karşısında Allah'a müracaat etmeyi usul haline getirmenizi, bunun neticesi olarak da hepinizin Allah'ın cennetine seyretmenizi ve bu dünyada yaşarken dünya sayesine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve El-Salavat.

Fatiha'nı as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam Babalar Günü'nün akşamı. Evvela hepinize beni hepinizin babası olarak kabul ettim. Babalarınızın da babası olarak kabul ettim. Teşekkür etmek istiyorum Allah-u Teala'nın huzurunda. Allah'a da şükrediyorum böyle kıldığı için bizden. Allah-u Teala'nın dininde insanlar var. Allah'ın her insana güveni farklı bir yelpazenin noktasını işaret eder. Bir spektrum içerisinde herkes Allah'ın güveninin bir basamağındadır. Bir basamak işgal eder. Herkesin de bulunduğu yer birbirinden mutlaka farklıdır. Öyleyse Allah'ın size olan güvenini saptayan, tespit eden temel esaslar nelerdir? Bu Allah'ın sevgisine paralel olan bir işlem. Öylesine muhteşem bir dizayn kurmuş ki hepinizi çok seviyor. Hepinize güveniyor. Ama herkese olan güveni de farklı bir seviyeyi sergiliyor. Öyleyse dikkatle ve ibretle kendinize bakın. Allah'ın size olan güveninin simgesi, işareti hepinizin kalbinizde yaşar. Siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Burada konunun esasına, özüne, tek realitesine, bir tek realite var. Ulaşmak istiyorum. Siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz dediğim zaman aslında sormak istediğim şu: sizin kendinize güveniniz Allah'a olan güveninizin eseri olduğu cihetle Allah'a ne kadar güveniyorsunuz? Siz ona ne kadar güveniyorsanız da size o kadar güveniyor. Siz ona olan güveninizi iki katına ulaştırdığınız zaman o size olan güveninizi

0: bin kattan 2000 kata yükseltir. Tıpkı sevgilinin gibi. Evvela şunu söylemek istiyorum ki o hepinize güvenir. Sizin güveninizin derecesi sizin Allah'a güvenmenize paralardır. Hepimiz bir yolda ilerliyoruz. Bir treniz mi? Bir arabayı, arabayı çeken atlarız. Biz her şeyiz. Ama Allah ile beraber her şeyiz. Ve bir tarafta o var, bir tarafta ona güvenen bizler var. Bir tarafta biz varız, bir tarafta bize güvenen Allah var. Öyleyse dengeyi kurduğumuz zaman biz ona ne kadar güven duyuyorsak o da bize o kadar güven duyuyor. Onun için herkes Allah'ın güven duyduğu yelpazede de, insanların Allah'a güven duyduğu yelpazede de ayrı bir yerdedir. Merdivenin trilyonlarca basamağı var ve insanlar o basamaklardan mutlaka birinde ve her zaman da yer değiştirmeleri mümkün. Allah'a olan güveninizi her zaman arttırabilirsiniz. Diyorum ki kutuplar her zaman değişir. Neden değişir? Yeryüzünde olanlardan birisi mevcut kutupların sahip olduğu pozitif derecatın daha ötesine geçtiği an o kutup oradan alınır, yeryüzünde yaşayan kişi oraya konulur. Ve bu sebeple hep değişir. Değişmeyen bir tek kişi var dedik. Her zaman Kutbül Aktap olan Abdülkadir Geylani Hazretleri onun derecesine kimse çıkamadı daha. Çıkamadığı için de o hiç değişmez. İşte Allah-u Teala'nın size duyduğu güven de sahip olduğunuz derecelerle Allah'a olan güveninizle %100 alakalıdır. Ona ne kadar güveniyorsunuz? Oraya dikkatle bakın. Ona duyduğunuz güven korkusuzluğunuzun da işaretini taşır. Ne zaman kendinizi bir hiç olarak değerlendirebilirseniz, kendinizden ne zaman %100 vazgeçebilirseniz, işte o zaman Allah'a en çok güvenmiş noktasındasınız. Allah'ın da en çok güvenini kazanmış noktadasınız. Böyle bir noktada bulunmak belki uzun zaman olacaktır. Ama bir gün buna yaklaşacaksınız. Bakacaksınız ki her şeyiniz Allah'ın. Size ait olan bir şey yok. Allah yolunda sizin eskiden kendinize ait yönettiğiniz şeyleri tüketmenin sonsuz zevkine ulaşacaksınız. Allah yolunda tükeneceksiniz. O zaman varlığınız size sadece huzur verecek, mutluluk verecek, Allah'a olan sonsuz güveni yaşayacaksınız. Niçin ondan evvel sonsuz değil? Niçin o zaman sonsuz? Çünkü evvelki devrelerin her birinde siz kendinize de değer veriyordunuz. Kendinizin bir varlığı olduğunu, bir şeylerden sakladığınız, bir şeylerden korktuğunuz, bir varlığın sahibi görüyordunuz kendinizi. Ama bir gün onu sıfırlayabilirseniz korkulacak bir şey kalmadığını göreceksiniz. O zaman bu güvenin bütününe ulaştığınızı gösterir. Sizin olan her şey Allah'ınsa, size ait bir şey kalmamışsa koruyacak neniz var ki? O zaman güveninizin bütünleşmemesi için sebep kalmıyor. Çünkü koruyacağınız bir şey yok. Hepsi Allah'ın. Ona teslim olmuşsunuz. Ona teslim etmişsiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi, ruhunuzu, her şey onun. Siz yoksunuz, o var. Sadece onun kumandası altında iradi yapının hiçbir noktasını kullanmayan bir insan kalıyor geriye. İşte o zaman Allah'ın en çok güvenini kazanmış insan oluyorsunuz. Çünkü siz tam bir güven içinde yaşıyorsunuz. Allah'a mutlak bir güven. O mu? O sizi dilerse yaşatır. O mu? O sizi dilerse öldürür. O mu? O sizi dilerse hizmetine yüksek noktasına çıkarır. O mu? O sizi dilerse hizmetin sıfırına indirir. Emanetin indirildiği an alır. Öyleyse eğer ona güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Hiçbir şeyden korkunuz kalmadığı için. Neden korkunuz yok? Çünkü siz yoksunuz. Size ait olan hiçbir şey kalmamış. Hepsini ona, sahibinize teslim etmişsiniz. O zaman güvenin bütününün sahibisiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde hedefiniz Allah'a teslim olmaktır. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi her zerresiyle ona teslim etmek ve böylece size ait olan bir şey kalmadığı için güvenin bütününü yaşamak, bütününü sağlamak. Bu hepinizin elinde olan bir şeydir. Zaman içerisinde bunu gerçekleştirmek üzere harekete geçeceksiniz. Bunun başlangıç noktası daimi zikirdir. Yıllarca bu istikamette çalışmanızı öneriyorum. Daimi zikir sizin için hedeftir. Zikri mutluluğunuzun temel vasıtası olarak kabul etmedikçe bu hedefe varamazsınız. Zikir sizin için bir angaryaysa bu hedefe varamazsınız. Zikri zevk edinmelisiniz. Hayatınızın her saniyesini zikirle geçirmenin yolunu bulmalısınız. Beni dinlerken zikir yapmalısınız. Eğer elinizde tesbih yoksa elinizi nabzınıza koyarak iç dünyanızda Allah kelimesini devamlı ateşlendirerek hep Allah'ın adını tekrar etmek. Allah'a olan güveninizin artmasını istiyorsanız bunun asli unsuru daimi zikirdir. Oraya ulaşmadan Allah'a gerekli güvenin sahibi olamazsınız. Hep eksikleriniz vardır. Nefsinizin afetleri sizi devamlı o güvenden men eder. Ne Allah'ın güvenini kazanabilirsiniz onun istediği boyutta, ne de siz Allah'a güvenebilirsiniz gene onun istediği boyutta. Öyleyse standartları onunla ilişkinizin dizaynına bağlayacaksınız. O ilişki sizin için teslimi içerir. Neyinizi Allah'a teslim ettiyseniz onun korunması size ait değil artık. Ona ait. O zaman Allah-u Teala'nın ne söylediğinin farkına varacaksınız. Eğer Allah'a güveniyorsanız, eğer Allah'a inanıyorsanız ona güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bu güveninizin derecesine bağlı bir olgudur. Güveniniz hangi boyuttaysa o kadar kuvvetlisiniz. Niçin kuvvetlisiniz? Siz mi kuvvetlisiniz? Hayır. Hiçbir zaman siz, hiçbir zaman ben kuvvetli değiliz. Ama eğer kainatı yaratan, kainatın en kuvvetlisi bizimle beraberse, o beraber olduğu için kuvvetli olan bizim. O zaman bütün düşman kalabalıkların içine yalnız başınıza girebilirsiniz. Sonuç hiç değişmez. Onlar neyi düşünürlerse düşünsünler, onlar neyi yaparlarsa yapsınlar, kazanan herkes olursunuz. Çünkü siz Allah'la berabersiniz. Öyleyse Allah'ın güven duyduğu, Allah'a güvenen insanlar için Allah-u Teala diyor ki onlar hiçbir şeyden korkmazlar. Neden böyle söylüyor? Çok mu cesaret sahipleri? Hayır değil. Sadece Allah'a güveniyorlar. Kendilerini yok sayabildikleri noktada bunu şuurlarına ve kalplerine gerçek anlamda yerleştirmişlerse onlar bir şeyden korkmazlar. Çünkü korkacak bir şeyleri kalmamıştır. Hepsi onundur, ona teslim olmuştur. Koruyacak olan veya korumayacak olan odur. Sahibi olmadığınız bir şeyi onun sahibinin koruması altında muhafaza etmekle mükellefsiniz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Kölelik arttıkça kölelikin artmasına. Hem siz teslim olmuşsunuz, ona teslim etmişseniz, hem de muhafaza etmekle mükellefsiniz. Buradaki ikilemi hiç unutmayın. Teslimi muhafaza etmekle mükellefsiniz. Yokluğunuzu muhafaza etmekle mükellefsiniz. Ona verdiğinizi geri almamakla mükellefsiniz. Çünkü bunu siz istiyorsunuz. Allah-u Teala siz istemedikçe sizi teslim almaz. Unutmayın, mutluluğunuz köleliğinizin boyutlarına tabidir. Köleliğiniz de teslimin boyutlarına tabidir. Tesliminiz de Allah'a güveninizin boyutlarını temin eder. Öyleyse dizaynı merdivenin basamaklarında ait olduğu yerlere yerleştirin. Oralarda hep siz varsınız. Ama teslimin tamamlandığı yerde siz yoksunuz. Sadece o var. İşte o zaman onun size güveni tamdır. Neden tamdır? Çünkü sizde artık müdafaa edeceğiniz bir şey yok. Size ait olan hiçbir şey kalmamış. Kendi müdafaasını almış Allah-u Teala. Kendi koruyor. O zaman elbette siz onun tam güveninin sahibi olacaksınız. Siz de ona tam güveneceksiniz. Çünkü sizde bir şey yok. Her şey onda. Kainatı yaratan, kainattaki en kuvvetli varlık olan Allah'ta. İşte bunun için en kuvvetli olacaksınız. Allah'a en çok güvenen kişi olacaksınız. Allah'ın en çok güvendiği kişi olacaksınız. Şeytanın en büyük düşmanı, Allah'ın en büyük dostu. Ve şeytan sizin için sadece bir gazoz ağacı olacak. Hiçbir şey yapması, hiçbir kötülükte bulunması mümkün olmayan en büyük düşmanına hasetle, öfkeyle, kinle bakacak. Hiçbir zaman alamayacağı bir intikamın, bir kinin elinde tarumar olacak. Sizse kainattaki en büyük dostun, Allah'ın o muhteşem köleliğinde ona da iblise de meydan okuyacaksınız. Çünkü siz kendinizin muhafazasında değilsiniz. Siz Allah'ın muhafazasındasınız. Onun size kötülük edebileceği bütün alanları Allah Teala önce yok ediyor. Nedir bu alanlar? Nefsinizin afetleri. Onların bütününe yok olduğu ortamda şeytanın size hiçbir şey yapabilmesi mümkün değildir. Yetmez. Sizin muhafazanız altına girenlere de bir şey yapması mümkün değildir. Çünkü onların hepsinin başının üzerinde sizin ruhunuz oluşacaktır. Bunun manası iblis size yapamadığı hiçbir şeyi sizin ruhunuzun başınızın üzerinde bulunduğu insanlara da yapamaz. Öyleyse niçin Allah'a güven duyuyoruz? Niçin Allah bize güven duyuyor? Bu söylediğimiz standartlara dikkatle bakın. Her biri sizin için bir kilometre taşıdır. Bir aynadır. Bir işarettir. Allah'ın Resullerine dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala? Seni diyor, insanlar için evvela bir şahit olarak yarattım diyor. Sonra ne diyor? Sonra diyor, onları nurlandıran bir ışık olarak yarattım diyor. Seni diyor, adaletin temsilcisi yaptım diyor. İnsanlara müjdeleri verecek kişi olarak yarattım diyor. İnsanları ikaz edecek kişi olarak yarattım diyor. Bunların hepsi birer vasıf. Bu vasfı Allah-u Teala zaman içerisinde üzerinize nakşediyor. Allah için kıymetli oluyorsunuz. Çünkü kıymetli olan her şeyinizi ona iade etmişsiniz. Geri kalanlarla kıymetlisiniz. Yani kocaman, koskocaman bir sıfırla kıymetlisiniz. Öyleyse ne demek istediğimi anlıyor musunuz gerçekten? Bir sıfır nasıl kıymetli olabilir? O sıfırın muhtevası sizsiniz. Bu genel görüntü. Bu muhtevanın derinindeki her şey artık sizde değil, onda. Ve onda olan, sizi sıfır yapan temeller, asıllar, Allah'ın size olan bütün ihsanları sahibine devredilmiş durumda. Siz sadece şu varlığınızda bir sıfırı temsil ediyorsunuz. İşte o sıfır, kendisini sıfır yapan bütün faktörlerin onların gerçek sahibine teslimi sebebiyle Allah'ın en çok güvenini kazananıdır. Dikkat edin. Allah'ın güvenini kazanabilmek Allah'a teslimle olur. Bu sizin iradenizin mahsulü olacaktır. Ona teslim olmayı o size teklif etmeyecek. Sizin talebiniz üzerine teklif gelecektir. Teslim olmayı siz isteyeceksiniz. Hazreti İbrahim Allah'a teslim olmayı istiyor. Allah-u Teala diyor ki bu çok zor bir iştir. Ya İbrahim, olsun diyor Hazreti İbrahim, ben sana teslim olmak istiyorum. Teslimi külliyle. Hazreti İbrahim Allah'a teslim oldu mu? Gerçek anlamda. Bütün boyutlarıyla evet. O yüzden Hazreti İbrahim'in atıldığı ateş su oldu. Hazreti İbrahim'i yakmadı. Odunlar balık oldu. Hazreti İbrahim Allah'a olan sonsuz güveni sebebiyle oraya ulaştı. Bakınız Hazreti İbrahim ateşe atılacağı Cebrail Aleyhisselam karşısında. Söyle bana diyor. Şu ateşi söndüreyim mi? Söyle bana diyor. Firavunu öldüreyim mi? Söyle bana diyor. Ne istersen söyle, yerine getireceğim. Hazreti İbrahim Allah'a olan sonsuz güvenini gerçekleştiren temel sözü söylüyor. O! Benim ne yapacağımı, ne olduğumu bilmiyor mu diyor. Hazreti İbrahim'in Allah'a olan sonsuz güvenini sergilediği söz işte bu sözdür. O ne olacağını bilmiyor mu? O beni muhafaza eder manası var burada. Ben her şeyimi ona teslim etmişsem o dilediğini yapar benim üzerimde. Benim o ateşle yakması da neticeyi değiştirmez. O ateşi su haline getirmesi neticeyi değiştirmez. Ben onun azap kabul etmez kölesiyim diyor Hazreti İbrahim. Bu nedir? Bu Allah'a duyulan sonsuz güvenin işaretidir. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emrettiği zaman sonsuz güvenin bir defa daha tecelli ettiğini görüyoruz. Hazreti İbrahim'in Allah'a olan güveni. Oğlu da kendisi gibi bir varlık. En çok sevdiği. Allah için onu kurban edebilecek olan özelliğin sahibi Hazreti İbrahim. Hazreti İsmail'de de aynı şeyi görüyoruz. Allah-u Teala ona aynı şeyi emrettiği zaman, seni babam benim için kurban ettiği zaman ben hazırım diyor Rabbim diyor. O da her şeyiyle Allah'a teslim olmuş. Allah'a tam bir güvenin sahibi. Hayatla ölüm arasındaki farkı yüzlerce defa yaşamış birisi Hazreti İsmail de. Onun için babası gelip de onu kurban etmek istediği zaman Hazreti İsmail diyor ki baba diyor ben hazırım. Ne zaman istersen gereğini yapacağız. Sözlerin arasında şeytandan bahsettim size. Şeytan son numarasını yapıyor. Gidiyor İsmail'in kulağına geliyor. O babana diyor sen ne diye güveniyorsun diyor. Seni diyor öldürecek babam diyor. Hazreti İsmail şöyle gülümseyerek şeytana bakmış. yerden bir taşı kaptığı gibi şeytanın gözü budur diye patlatmış gözüne. Şeytanın gözü o günden bu tarafa hep şaşıdır. Bir gözü sakar. Hazreti İsmail sebebiyle. Kıyamete kadar yaşayacak olan bu varlık, bu iblis, Hazreti İbrahim'den aldığı dersi hiçbir zaman unutamaz. Hazreti İsmail vasıtasıyla. Ve geri kalanı biliyorsunuz. Allah'a olan güvenin sonsuz yetkili iki tane temsilcisi Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Bıçağı çekiyor Hazreti İbrahim, oğlunun boğazına sürüyor bıçağı. Onu kesmek üzere. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Allah'a duyulan güvenin bir muhteşem gösterisiyle karşı karşıyayız. Bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Hazreti İbrahim yanlış bıçak mı aldım diye şaşırıyor. Bıçağı taşa sürüyor. Bıçak taşı kesiyor. Ve Cebrail Aleyhisselam beraberindeki poşla iniyor. Onu bırak diyor. Allah Teala bunu kurban etmeni istiyor. O günden bu tarafa kurban vacip olmuştur. Öyleyse Allah'a güven duymak. Siz Allah'a neyinizi teslim etmişseniz ona o kadar güven duyarsınız. O da siz ona neyinizi teslim ettiyseniz size o kadar güven duyar. İnsanlar düşünün, zavallı insanlar, Allah'a teslimin ne olduğundan habersiz, ne ruhlarını, ne fizik vücutlarını, ne nefslerini, hiçbir şeylerini Allah'a teslim etmek gereğini duymayan, şu dünya üzerinde bir ot gibi yaşayacak olan ve bir gün ölecek, cehenneme direkt olarak gidecek olan bir zavallı insanlar kervanı. Bu insanların Allah'a olan güvenle ne alakası var ki? Ne alakası olabilir ki? Ama siz öyle değilsiniz. Siz tabi olduğunuz andan itibaren Allah'a güven duymanın adım adım idrakine varacak olanlarsınız. Yolun neresinde olduğunuzu bana sormayın. Kendi iç dünyanıza bakın. Ne kadar Allah'a teslim olduğunuz. Ona ne kadar güven duyuyorsunuz. Sizi Allah'ın nelerden kurtaracağına inanıyorsunuz. Bir gün şu düşünce platformunda kurtuluş zannettiğiniz şeylerin hiçbirinin geçerli olmadığı bir noktaya ulaşacaksınız. Allah'a teslim olduğunuz zaman. O zaman ölümden kurtulmak, hastalıktan kurtulmak, parasızlıktan kurtulmak, şundan kurtulmak, bundan kurtulmak size şu kadarcık mana ifade etmeyecek. Sadece ona teslim olmanın, ona tam güven duymanın o muhteşem mutluluğunu yaşayacaksınız. O zaman dünya üzerinde hiçbir düşmanınız kalmayacak. Hiç kimse size düşman olamaz. Bu hep yanlış anlaşılıyor. Yani siz hiç kimseye düşman olamazsınız. Onlar gene size düşman olmakta devam edecekler. Ama yapacakları şey sizin için bir mana hiçbir zaman ifade etmeyecektir. Öyleyse Allah, öyleyse siz ve Allah ve sizin arasındaki, aranızdaki güven duygusu. İşte bunu en üst boyutta çıkarabilmeniz, size ait olan varlıkların hepsini birer birer Allah'a teslim etmenizle gerçekleşir. Oraya vardığınız zaman şunu göreceksiniz ki zaten onların hiçbirisi size ait değildi. Zaten ona aitti. Size vekaleten verilmişti. İşte bu vekalet ve asalet müessesesini ancak teslimlerinizden sonra idrak edeceksiniz. Mutluluğunuz mu tesliminizle paralel olarak artacak. Allah'a duyduğunuz güven tesliminizle mutluluğunuz bu güvenle devamlı bir arkadaşın içinde olacak. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki dünya üzerindeki olaylar sizi rahatsız edemeyecek bir boyut kazanacak. İşte bu Allah'a tam güven duyduğunuz noktada tahakkuk eder. Artık sizin için Allah vardır. Ama siz artık yoksunuz. Öyleyse hepinizin o olmadığınız noktaya ulaşmanızı, Allah'a tam güven duyduğunuz bir noktaya ulaşmanızı, kendinizi Allah yolunda sıfır oluşuncaya kadar tüketmenizi Yüce Rabbimizden niyaz ederek bu akşamki bu konumuzu inşallah tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudumu da teslim al, fizik vücudumu da sana teslim etmemeyi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudunun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amene olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
2: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel birlikteliğimiz için inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra tasavvuf ve sahabe konulu bir eşsiz ve yeni sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Bihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretleri'ne dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek yerlerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor. Tasavvuf ve sahabe konulu bugünkü bu eşsiz ve yeni sohbetinize sizlerinizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek yerlerinizden sonsuz hürmet ve hasretle yapıyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Aleyke ve mükemmel. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta'l-müstakîm. Sıratel lezzine en'amte aleyhim gâlim azzurru aleyhim alem zâllim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz tasavvuf ve sahabe konulu sohbetimizde gene günün gününe kalp kalbe bir aradayız sevgili kardeşlerim. Sizler ve biz bir bütünüz. Siz olmasanız biz hiç kimseye faydalı olamazdık. Öyleyse hamdolsun ki varsınız. Allah'ın güzelliklerini öğrenmek konusunda gönüllüsünüz. Ve her şeyin en güzelinin sizler için var olduğunu biliyorsunuz. Allah'ın dostları, Allah'ın sevgilileri. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadı. Ve onun sahabesi, can dostları onunla birlikte yaşadılar. Sahabe deyince orada durun sevgili kardeşlerim. Sahabenin İslam'ın 7 safhasının, Hanif dininin 7 safhasının 7'sini de yaşadığını ve sonuna kadar ulaştıklarını bilmenizi istiyorum. Sahabe güzelliklerin temsilcileri, irşat makamının sahipleri. İrşat makamının sahibi olmak yolumuzun sonu. Ama hadi gelin oradan başlayalım. Sahabe mürşit miydiler? Elbette mürşittiler. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidi tarif ediyor. Fusilet suresi 33, 34, 35. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, derecat kaybettiren amellerle derecat kazandırılan ameller, derecat kazandıran ameller bir olur mu? Siz seyyiate hasenatla cevap verin. Seyyiati hasenatla söndürün. Seyyiate hasenatla mukabele etmek mevkiinde olma yetkisi herkese verilmez. Onlar seyyiate hasenatla mukabele edenler, onlar Hazr-ı Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Anlıyoruz ki bunlar mürşitler. Peki özellikleri neymiş? Bir, Allah'a teslim olmuşlar. İki, Allah'a çağırıyorlar. Üç, kötüle iyilikle mukabele ediyorlar. Üç özellik geçiyor. Fusilet 33, 34, 35'te üç özelliği geçiyor mürşitlerin. Şimdi bakıyoruz sahabe bu üç özelliğin sahibi mi? Evet. Hepsi Allah'a çağırıyordu. Çağırıyor muydu? Evet. İşte Ali İmran 119. Allah-u Teala diyor ki ey sahabe, bir başka vasfın ayet-i kerimesi bu. Allah'a çağırmak. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanların sahabeyle beraber bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzün basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu sıratımızda kimdir? Bu bizim yolumuzdur. Kim çağırıyormuş Allah'ı? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve ona tabi olanlar. Sahabe kim sevgili kardeşlerim? Hadi bakalım şimdi sorun. Tanıdığınız din adamlarına sorun. Sahabe kim? Size diyeceklerdir ki sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı hayattayken görenler. Hayır sevgili kardeşlerim. Görenler değil. Ona tabi olanlar. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kitap sahiplerine ve müminlere de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a çağırdığımız yol. Kimlermiş? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve ona tabi olanlar. Peki Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne söylüyor Allah Teala? Diyor ki Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücudumuzu ve içimizi Allah'a teslim ettik. Kimlermiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlarmış. Öyleyse sahabeyi hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler diye karalamasınlar. Sahabe kendileri gibi düşünmüyordu. Onlar tabi olmayı bir şeref sayıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi oldular. Ve Kur'an'a da tabi olanlar olarak girdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, onun sahabesi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne çıktı karşımıza? Demek ki bütün sahabe Allah'a çağırıyormuş. Tamam, çok güzel. Peki, sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? Elbette. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Birinci safa, teslimin birinci safhası. Zümer suresi 18. 17 ve 18. ayetler. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَهُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَعْبُ اِلَى اللّٰهِ وَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِ Diyor ki Allah Teala onlar şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaştılar. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler diyor Allah Teala. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe hidayete ermiş, ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Sonra fizik vücutlarını da ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Hidayete ermişler. Hidayet nedir? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a teslim olması. Hadi bakalım ayetler ne diyor? Ali İmran 73. İnnel hüda hidallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hidallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 ne diyor? İnne hidallahi huvel hida. İnne muhakkak ki hidallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hida. Hidayettir. Öyleyse Allah Teala'nın hidayını içerisinde her şeyin en güzel hüviyette olduğu bir muhteşem hüviyet var. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını teslim etmişler. Peki fizik vücutlarını, beşlerini teslim etmişler mi? Elbette teslim etmişler. İşte Ali İmran 20. Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Teslim etmişler. Allah Teala Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde diyor ki ey sahabe onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Buradaki teslim daha evvelki ayet-i kerimede geçen siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün ayet-i kerimesinin neticesi. Yani sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Peki sahabe iradelerini Allah'a teslim etmiş mi? Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşad makamına tayin edilmişler. İşte Allah Teala iradenin teslimiyle alakalı olan işi sahabenin gerçekleştirdiğini siz ölmeyin fela ve la temutunne illa ve entüm müslimun diyor Allah Teala arkasından da sahabe için diyor ki onlara deyin ki biz muhakkak ki müslimun olanlarız. Yani siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün sözünün gereğini yerine getirenleriz. Peki ne oluyor bir insan iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse? Allah-u Teala onu irşad makamına tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle bütün sahabenin bu şerefe erdiğini sonuç itibariyle net olarak görüyoruz. Allah-u Teala Yusuf suresinin, Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki وَسَابِقُنَ الْاَوَّلِينَ var ya onlardan bir kısmı ensardandır, bir kısmı muhacirindendir. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandır. İster ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. Ayet kesin. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Öyleyse sahabenin mürşit olduğunu bu ayet zaten tek başına ispat ediyor. Ama aynı zamanda bir hakkın takvanın sahibi olduğunu da sahabenin ondan sonra irşat makamına tayin olunduğu için insanlar böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Allah'a teslim de olmuşlar. Peki bütün sahabe üçüncü neslinin de sahipleri miydi? Yani kötülüğe iyilikle mi mukabele ediyorlardı? Evet. Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala net ve açık olarak bu hususu ortaya koyuyor. Ne konu? Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. İşte ey sahabe diyor Allah Teala, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, size işkence ettikleri halde, sizlerden birilerini öldürdükleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edenlersiniz. Kitabın bütününe iman edenler. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bahsettiği 7 safhaya da gerekli önemi verenler, 7 safhayı da yaşayanlar, Kur'an'ın bütününü yaşayanlar. 14 asır evvel onlar Kur'an'ın bütününü yaşadılar, bütün farzlarına riayet ettiler, bütün sünnetlerine de riayet ettiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ve İslam'ın 7 safhasını yaşadılar. 14 asır sonra bugün artık yaşanmıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf nedir? Tasavvuf, Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Hazreti İbrahim tam bir mutasavvıftı. O hanif dininin sahibiydi. Hanif dini bir insanı nereden alır, nereye götürür? Hanif dini bir insanı sıfırdan alır. Önce o kişi Allah'a ulaşmayı diler. Sonra mürşidine ulaşıp tabi olur. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder. Sonra fizik vücudunu Allah'a muhsin kılarak teslim eder. Sonra nefsini Allah'a ahsen kılarak teslim eder. Sonra irşada ulaşır. Sonra iradesini de Allah'a teslim eder ve mürşitlerden olur. Bütün sahabe bu vasıfların hepsine sahiptiler. 7 safhanın hepsini bir hakkın yaşadılar. Öyleyse onlar İslam'ın gerçek temsilcileriydi. Hazreti İbrahim'in hanif dininin gerçek temsilcileriydi. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde en güzeli yaşamak söz konusu mu? Elbette. Hangi şartlar içinde? Sahabenin yaşadığı şartlar içinde. Onlar kanlı katiller iken, her biri her türlü cürümü işlerken, kız çocuklarını diri diri mezara gömerken Allah'ın yoluna girerler. Ve girdikleri zaman hayatlarının tümü değişir. Öyle bir dizaynla Allah Teala onları olgunlaştırır ki birbirine can düşmanı olan sahabe birbirinin can dostu olurlar. İşte Âl-i İmrân 103. Allah Teala buyuruyor. Dinde fırkalara ayrılmayın. Resul'e itaat edin. Ey sahabe, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah sizi o çukura, uçuruma düşmekten kurtardı. Siz birbirinizin can düşmanıydınız. Allah kalplerinizi tehlif etti de sizi birbirinizin can dostu yaptı. Bütün kabileler arasında kan davası vardı. Her kabiledeki sonradan sahibi olanlar, her kabiledeki bu kan davasına iştirak etmişlerdi. Onlardan birilerini yabancı kabileler öldürmüştü. Onlar da yabancı kabilelerden birilerini öldürmüştüler. Öyleyse işte böyle bir dizaynın içinde sahabe. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda sahabenin birbirine Allah'ın kalplerini telif etmesi üzerine can dostları olduğunu görüyoruz. Sahabenin özelliği neydi? Kalplerinin telif edilmesinin arkasında ne vardı? Bütün sahabenin sırat-ı müstakimin üzerinde olması vardı. Bir insanı şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan şey sırat-ı müstakimin üzerinde olmaktır. Tevhidin temelinde sırat-ı müstakim vardır. Bütün sahabe tevhid erleriydi. Tek Allah'a inanıyorlardı. Hanif dininin, İslam dininin gerçek temsilcileriydiler. Birinci özellikleri tek Allah'a inanmaktı. Bu bakımdan Allah'ın tekliği konusunda kesin olarak haniftiler. Haniftinin ikinci özelliği tek bir toplum oluşturmaktı. Onu da bütün sahabe gerçekleştirmişti. Bütün sahabe sırat-ı müstakimin üzerindeydi. Yani Hanif fıtratının gereğini gerçek anlamda tahakkuk ettirmişlerdi. Bütün sahabe kendileri sırat-ı müstakimin üzerinde oldukları gibi başka insanları da sırat-ı müstakime çağırıyorlardı. Ve hepsi müminlerdi. Şimdi gelin bakalım Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 diyor. Peki bunlardan gerçekten sadece bir tek fırka mı olacak? Evet diyor. Ey Allah'ın Resulü, bunların ismi ne? Bu fırkanın, fırkayı Naciye. Bu fırkadakilerin özellikleri ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardı diyor. Olanlar olacaklar. Öyleyse kimmiş bu insanlar? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Buradan hareket edelim. Bütün fırkaların var olduğu, ayrıca bir fırkaya da işaret edildi. Bir ayet var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. Enam 153. Allah-u Teala buyuruyor ve bir ahdullahi efo. Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Bu, işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Haza sırat-ı müstakim fettevihuhu. Bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Diğer fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane doğru yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar. Ve şeytana kul ederler. Öyleyse sahabeye bakıyoruz. Sahabe sırat-ı müstakimin üzerindeydi. Önce Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin, sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim eden sırat-ı müstakimin, sonra nefslerini Allah-u Teala'ya teslim eden sırat-ı müstakimin, sonra iradelerini Allah'a teslim eden sırat-ı müstakimin, dört sırat-ı müstakimin de üzerindeydi sahabe. Öyleyse onlar sırat-ı müstakimin üzerindeydiler. Öyleyse onlar tevhidi tam anlamıyla tahakkuk ettirmişlerdi. Sırat-ı müstakimin üzerinde olduklarının kesin işareti birbirlerinin Allah'ın kalplerini telif etmesiyle teşekkür ederim.

ve düşmana karşı el ele gönül gönüle savaş verdiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf nedir? Tasavvuf Allah'a teslim olmaktır. Hanif dini nedir? Hanif dini Allah'a teslim olmaktır. İslam dini nedir? İslam dini Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse şunu her şeyden evvel bilelim, yerlerine oturtalım ki kainatta birden fazla din hiç olmamıştır. Allah'a göre sadece bir tek din vardır. Ona Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Babanız İbrahim'in Hanif dini diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki sana Hanif olmanı vahyettik, sen de onu yerine getirdin diyor. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sen Hanif'sin diyor. Kendini Hanif olarak dine doğrultuyor. Ve Allah Teala diyor ki Allah sadece bir tek dinin sahibidir. Ondan başka bir din yoktur diyor. O din Hanif dinidir diyor. Ve o dinin Arapça adı İslam'dır diyor Allah Teala. Sana bu kitabı Arapça olarak indirdik diyor. Kur'an'ın Arabiyen. Sana bu dini Arapça olarak indirdik ve bu Kur'an'daki Arapça dinin adı İslam'dır diyor. Allah'a teslim olma dinidir. Ve bu diyor Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya tatbik ettiğimiz şeriatı sana da şeriat olarak emrettik diyor. Vahyettik diyor. Bütün nebilerin şeriatının aynı olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan sahabe Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yani tasavvufu yaşadılar. Nereye götürür İslam dini, Hanif dini ve tasavvuf insanları nereden alır, nereye götürür? Allah'a ulaşma dileğiyle bir macera başlar. Güzelliklerin en güzeli başlar. Bunun başlaması için Allah Teala tarafından seçilmiş olmak gerekir. Bütün sahabe seçilmişti. Ne diyor Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet kerimesinde? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bütün sahabe Allah tarafından seçilmiş miydi? Evet. Hepsi seçilmişti. Peki bütün sahabe Allah'a yöneldiler mi? Hepsi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a hepsi yöneldi. Allah'a yönelmek nasıl bir ifade? Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelmiştir. Allah-u Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mutlaka ruhunu kendi zatına ulaştıracaktır. İşte

Bütün sahabeye bakıyoruz. Hepsi aynı dizaynda. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Demin gördük ki hepsi ulaştırmışlardı. Zümer 18. Öyleyse hadi gelin bakalım Rad suresinin 20-21 ayetleri ve 22. ayetleri ne söylüyor? 20. ayet. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler. Yani ruhlarında, reşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. مِنْ بَعْدِ مِيْسَاقِهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Misaklerini naksetmezler. Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Allah'ın bu sebeple misakini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Şöyle yaparlar diyor Allah-u Teala. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يَسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hesap. Kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Sevgili kardeşlerim, kimlerin günahları sevaplarından fazladır? Allah'a ulaşmayı bilemeyenlerin. Korktuklarına göre bütün sahabe demek ki Allah'a ulaşmayı bilemişler. Ve onlar Rablerine karşı huşu duyarlar. Kim Rabbine karşı huşu duyar? Allah'a ulaşmayı bileyenler. Çünkü sadece onlar huşuya ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan huşuya hiçbir zaman ulaşamaz. Ve 22. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ صَبِرْ اِتِّقَاءَ وَچَرَبِّهِمْ Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kim bu Allah'ın zatını dileyenler? Allah'a ulaşmış olanlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَمَ Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kim bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Hepsi önce Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte tasavvufun, işte Hanif dininin, işte İslam dininin mirengi noktası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir işaret. Bu bir olmazsa olmaz şartı. Olmazsa olmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hidayete erenlerin hepsi de Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Rad suresinin 20-21-22. ayetleri gereğince. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Tasavvufun temel kaidesi, cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda boğazımızda gıcık olduğu zaman bir karanfil tanesi alıyoruz ve çiğniyoruz. Yani ağzımızda bulunduruyoruz. Gerçekten bronşit hastalığının gıcık faslını
alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kendimizden bahsetmeye pek fazla vaktimiz yok. Allah'ın zamanı hızla geçiyor. Hızla geçmişten geleceğe doğru yürüyor ve kaybedecek zamanımız yok. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Tasavvufun 7 safhasından birincisini hepsi yaşamış. İkincisini yaşamışlar mı? Yani 10 tane ihsan alarak mürşitlerine ulaşmışlar, ona tabi olmuşlar mı? Hem de kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsini istisnasız hepsi tabi olmuşlar. Öyleyse neyle karşı karşıyayız?

şunu görüyoruz ki bütün sahada kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e. Öyleyse

böyle bir durumda onlar kendilerinin için görevi gerçekleştirdiler. Tabi oldular ve Sırat-ı Müstakim'in üzerinde oldular. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah-u Teala'ya teslim edin. Bu Sırat-ı Müstakim'dir. Sırat-ı Müstakim'in üzerinde olun. Sakın başka bir fırkaya tabi olmayın ki diğer fırkalardan, 72 fırkadan her birisi sizi şeytana kul eder. Ayet-i kerimesinin tabi sonucu olarak bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Bu tabiyet standartlarında onlar için söz konusu olan işte daha öteye geçmekti. Daha öteye geçmek tabi oldukları zaman muhtevaya baktığımızda daha öteye geçmenin ruhu Allah'a ulaştırmak olduğunu görüyoruz. Ne oluyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyorlar. Allah kalplerinin mührünü açıyor. Kalplerin içindeki küfür kelimesini alıyor. Kalplerin içine iman kelimesini yazıyor. Devrin imamının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhunu başlarının üzerine getirip yerleştiriyor. Bütün günahlarını sevaba çeviriyor sahabenin. Ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarıyor. Nefsleri teskiye olmaya başlıyor. Fizik vücutları da şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Öyleyse Allah'a kul olmak. Birinci yeminimiz ruhumuzla alakalı, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair misak vermişiz Allah-u Teala'ya. 12 defa üzerimize farz. Peki sonra yeminimiz var. Nefsimizi teskiye ve tasfiye edeceğiz. Nefsimizde hiçbir afet bırakmayana kadar bir savaş vereceğiz nefsimizin afetleriyle. Zikir yoluyla daimi zikre ulaşmak mecburiyetindeyiz. Daimi zikir üzerimize farz. Nisa 103'te Allah-u Teala diyor ki فَسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامَ الْقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. İşte Zümer 18'de Allah-u Teala hepsinin ullelbap olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahibi olduklarını söylüyor. Ki ullelbap olmak demek, ihlas sahibi olmak demek. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Allah'a doğru Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduktan sonra Allah'a doğru yola çıktılar. Allah'a doğru bir yolculuğa çıktılar. Seyri sülük başladı sahabe için. Hepsinin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını görüyoruz. Hepsinin nefslerini önce teskiye ettiğini görüyoruz. Ve ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırınca Sırat-ı Müstakim üzerinde ruhun yaptığı yolculuk sona erdi. Sonra rehine yine rehine olarak kaldı ve nefs yine rehine olarak kaldı. Ama fizik vücudu Allah'a teslim etmek için gayretle çalışmaya başladı sahabe. Ve bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiğini biliyoruz. Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse sahabeyi
en güzel standartlarda görüyoruz. Adım adım Hanif dininin hedef gösterdiği noktalara doğru hareket halindeler. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler mi? Etmişler. Neden sonra? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiiyetten sonra. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala diyor ki orada ağacın altında sana biat ettikleri zaman, sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Ama tabi oldukları kesinlik kazanıyor. Zaten bu konuda itiraz yok. Geri kalan her konuya itiraz var. Devrin, bu devirdeki sevgili alim kardeşlerimiz Kur'an'ın her şeyine itiraz etmekle meşguller. Her safhasına. Sahabe Allah'a ulaşmayı bilememişler. Zaten öyle bir şey de Kur'an-ı Kerim'de yokmuş. Öyle diyorlar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki, bu muhteşem güzellikleri yaşamak varken bir inat uğruna insanların Allah'ın bütün hakikatlerini reddetmeleri gerçekten ibretle seyredilecek olan bir tablo ve içimizi hüzün kaplıyor sevgili kardeşlerim. Bu insanlar kurtulamazlar. Kur'an'a göre kurtulmaları mümkün değil. Onları kurtarmak üzere yaptığımız bunca gayretin neticesiz kaldığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. Kur'an ne söylemişse şu anda sahabeyi tanımayanlar onları iddia ediyorlar. Ama bütün sahabenin bu hedeflerin hepsine 12'den vurarak ulaştığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda vücut bulmuş. Sahabe bir sulh ve sükun ortamına ulaşmış. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmuş. Tasavvuftan murad olunan şeyle İslam'dan murad olunan şey, Hanif dininden murad olunan şey aynı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece Allah'a teslim olmak. Neyiniz varsa teslim edeceksiniz. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir dizayn söz konusu ve böyle bir dizaynda sahabeyi görüyoruz. İrşada, irşat makamının sahibi oldukları ayrı ayrı birçok açıdan kesin şekilde belli. Kur'an'da hangi irşat tarifi varsa, mürşidin hangi açıdan tarifi varsa hepsine sahabe uyum gösteriyor. Hepsi daimi zikrin sahipleri.
Hepsi hikmet sahibi. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsi ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahipleri.

O noktaya ulaşmadan evvel hepsi irşada ulaşmışlar. Ulaşmışlar mı? İşte Hicurat Suresinin 7. ayeti kerimesi. Hicurat 7. Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe! Biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etmiş olsaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Hümür Raşidun. Bakalım ne diyor Hücurat 7'de. Allah Teala

İlaike Ömür Raşidun. Onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Onlar sahabeydi. Her şeylerini Allah için ortaya koydular. Zengin mi oldular? Hayır. Mutlu mu oldular? Çok. Gerçek dünya saadetini onlar yaşadılar. Hayatlarının her gününü başka arkadaşlarına yardımla geçirdiler. Hepsi başkası için yaşadı. Hepsi için başkasının hayatı kendi hayatından daha azizdi, daha kıymetliydi. İşte son nefeslerindeki tabloya beraberce bakalım. Hazreti Ömer elindeki su kabıyla, matrayla dolaşıyor. Savaştan sonra şehit olmak üzere olan sahabeden acaba kime bir damlacık su verebilirim diye, bir yudum su verebilirim diye. Tam o sırada bir sahabe sesleniyor. Ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen ona doğru koşuyor, suyu uzatıyor. Tam o sırada ikinci bir sahabe ya Ömer su diye sesleniyor. O matrayı götürdüğü, teslim etmek üzere olduğu sahabe diyor ki ya Ömer onun benden daha çok ihtiyacı var. Suyu ona ver diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Tam uzatıyor matrayı. Bir üçüncü sahabe su istiyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor. Ya Ömer onun benden daha çok ihtiyacı var diyor suya. Suyu ona ver diyor. Hazreti Ömer talebi kabul ediyor, koşarak gidiyor üçüncüye ama üçüncü şehit olmuş, suyu veremiyor. Bunun üzerine ikinciye koşuyor, ona da yetişemiyor. Birinciye koşuyor, ona da yetişemiyor. Bir insanın son nefesinde kainattaki her şeyden daha kıymetli olan şey bir yudum sudur. Şehit olmak üzere olan üç sahabenin üçü de suya hasret gidiyorlar ama başkalarının hatırı için. Başkalarını kendilerinden aziz bildikleri için. Kendilerini ikinci plana almayı başardıkları için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, onlar sahabeydi. Destanlar yazdılar. Savaşlar kazandılar. Kovuldukları, kaçmak mecburiyetinde oldukları Mekke'yi dönüp fethettiler. Onlar sahabeydi. Hepsi Allah'ın irşat makamının sahibi olmayı başardılar. İşte böylesine bir hayat yaşadılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında etten, kemikten, çelikten bir kale gibiydiler. Tasavvufu yaşadılar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar yani. Yani İslam'ı yaşadılar. Üçü de aynı hüviyettedir. Tasavvuf, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve İslam. Bu üç faktörün hiçbir noktasında birbirinden bir fark göremezsiniz. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hepsi İslam'dır. Hepsi tasavvuftur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir güzel geceyi gene birlikte geçirdik. Gene Allah'ın güzelliklerini sahabeyle birlikte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte yaşadık.
O günlere doğru şöyle bir uzandık ve Allah'ın onlara ne kadar büyük mutluluklar verdiğini gördük. Allah-u Teala'nın hepinizi onların yaşadığı o büyük mutluluklara ulaştırmasını, bütün kesimlerinizi gerçekleştirmesini, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılınmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Fatiha.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarekelerinizden inşallah sonsuz hürmet ediyoruz. Evet, muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle tasavvuf ve sahabe konulu bir eşsiz ve yeni sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenimizle birlikte kılması temelleriyle inşallah çok kıymetli duaları diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Erhan. Biz de hepinizin gözlerini öperiz. Sonsuz mutluluklar dileriz. Allah hepinizden razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde nefsten bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bizim için vazgeçilmezsiniz. Allah Teala bütün öğrettiklerini sizler için öğretti. Allah'ın bizim elimizde, bizim vasıtamızda sizleri ulaştırmak istediği yer sonsuz bir mutluluğu hedef alır. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. %51 nur sahibi olursunuz. Mutluluğunuz da o kadardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman %80'i aşar. %81 nur dolar nefsinizin kalbi. Bu bir o kadar mutluluktur. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsınız. İşte bu mutluluğun ta kendisidir. Hayatınızın her saniyesi mutluluğun işaretleriyle doludur. Etrafınızdaki insanlara ibretle bakarsınız. Herkes olayların sadece kötü taraflarını görüp kahrolmakla geçirir günlerini. Allah-u Teala ise size olayların mutlu yönlerini öğretmiştir. Başkalarına da öğretesiniz diye bunu öğretmiştir. Ve siz olayların hep mutlu taraflarını, huzur veren taraflarını yaşarsınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler kalmayacaktır. O zaman sizin için kesintisiz bir mutluluk söz konusu olacaktır. Çünkü Allah-u Teala size hep güzellikleri yaşatacaktır. Size olaylara nasıl bakmanız lazım geldiğini öğretmiştir. Sadece güzellikleri gören bir gözlükle bakacaksınız. Mutluluk gözlüğünüzü gözlerinize takacaksınız ve bakacaksınız. O zaman o fıkrayı hatırlayın. Hani Clemenceau'ya bir kadın gazeteci gelmiş, sayın demiş. Başkanım, vaziyeti nasıl görüyorsunuz demiş. Clemenceau da demiş ki, tam demiş, sizin gibi görüyorum hanımefendi. Herkes hanımefendiye bakmış. Bizim bu gazeteci şaşıymış sevgili kardeşlerim. İşte bütün insanlar nefslerindeki afetler durduğu sürece aslında denge içinde olmalarına rağmen dengenin farkında değillerdir. Neden? Neden bahsediyorum? Hayata ruhunuz, nefsiniz ve fizik vücudunuzla başlarsınız. Doğdunuz, ruhunuz üfürülür. Nefsiniz zaten sizinle birliktedir. Fizik vücudunuz, üçüncü vücudunuz. İşte şu gördüğünüz vücut, üçüncü vücut, fizik vücut. Nefsinizi de hepiniz çok iyi bilirsiniz. Binlerce defa görmüşsünüzdür. Rüyanızda aynaya bakıp da kendinizi görebiliyorsanız o zaman berzah alemindesiniz. Yani nefslerin şu anda yaşamakta olduğu alemde birçok ölüyü orada canlı olarak görebilirsiniz. Orası berzah alemidir. Ölenlerin ruhlarının kıyamete kadar, affedersiniz, ölenlerin nefslerinin kıyamete kadar yaşayacakları bir alem. Biliyorsunuz ki ölen bir kişinin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmamışsa, yani o kişi tasavvufu yaşamamışsa, başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle o kişi Kur'an'ı yaşamamışsa, Kur'an ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmanızı üzerinize defaatle farz kılmıştır. İşte bir emir. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah Teala buyuruyor. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azabe üzerinize. Azap gelmeden Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Yani ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere yola çıksın ve Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bir o gözlüklerle bakabilseniz, Allah'ın üzerinizde vücuda getirdiği her şey sizin mutluluğunuz için bir sebeptir. Sizi bundan men etmeye çalışan daima iblistir. Hangi ölçüde sizi kandırabilirse o kadar mutsuz olursunuz. Ama Allah'a yönelirseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda kalbinizden bir dilekle, Ya Rabbi ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum tarzında bir taleple Allah'tan isterseniz bunu, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan isterseniz, Allah sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Sözü var. İşte bu öyle bir olaydır ki nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olacaktır ruhunuz Allah'a ulaşana kadar. O ise dünya mutluluğunun %51'idir. Ama cennetin üçüncü katının sahibi olmaktır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği anda cennetin sahibi olmuştur. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemişse, dileyen kişi %100 birinci kat cenneti almıştır. Ertesi gün ölse gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Dilemeden ölse gideceği yer mutlaka durumuna göre cehennemlerden herhangi biridir. 7 kat cehennemin herhangi birisine girecektir kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi mutluluğa götürmek için Allah Teala tarafından dizayn edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onu anında işitir, bilir ve görür. Ve görür görmez de aynı anda işitir, bilir ve görür, aynı anda harekete geçer. Ve bu harekete geçiş ne zaman son bulur? Ta ki o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşsın. Bu noktada nefsin kalbindeki afetlerin %51'isini Allah yok eder. Bu noktaya kadar o kişiyi Allah Teala götürür. O kişinin nefsinin kalbindeki afetleri %51 yok eder Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu da Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Unutmayın. Herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğuştan itibaren dalalette olduğuna göre insanlar, bu dalaletten acaba nasıl kurtulacaklar? Son derece basit bir reçetesi var Allah-u Teala'nın. İnanılmaz derecede kolay, inanılmaz derecede mutlak sonuca ulaşan. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anlatan bir misal bu. Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Ama diyor Rad 27'de ama diyor bu insanlardan, bu dalalette olanlardan her kim bana ulaşmayı dilerse diyor. Kalbinden bir talep geçirecek sadece kişi. Ya Rabbi ben şu dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Senin de sözün varmış. Hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde bunu söylüyormuşsun. Hem de Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde söylüyormuşsun. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesini şimdi söyledik. Şura 13'te ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Seçilmeyeceğinizi hiç zannetmeyin. Mutlaka seçilirsiniz. Sadece bir grup insan seçilmez. Kim kendisi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemedikten başka dilemiyor. Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. Bunun ötesinde başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmasına mani olmaya kim çalışırsa sadece onlar seçilmezler. Bunlar insanların %5'inden her zaman daha aşağıdadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlaka seçilirsiniz. Sadece dilemeniz kalıyor geriye. Zaten dilemişseniz mutlaka seçilenlerdensiniz. Bu da madalyonun öbür tarafından bakış. Birisi yazı tarafı, birisi tura tarafı ama ikisinde de Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kurtuluşu kesin. İşte o nefsiniz ki öfke, kin, haset, düşmanlık, isyan, iptilalar, yalancılık, mürayilik, cimrilik, düşmanlık, hepsi nefsinizin afetlerinden. Ve nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu bir dengede yaratılırsınız. Denge olması için nefsinizin kalbi %100 afetlere dolu olduğuna göre başka bir varlığa daha sahip olmanız lazım. Onun da nefsinin kalbi, onun da kalbi, o varlık her neyse %100 hasletlerle dolu olmalı. Yani nefsiniz afetlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemek isteyen bir yapı. Buna karşılık Allah Teala size ruhundan üfürüyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek için sizi zorlayan, yasak ettiği fiilleri asla işlememenizi temin etmeye çalışan bir varlık. Ama karar mekanizması ne ruhtur ne de nefstir. Karar mekanizması aklınızdır. Aklınız da içinde bulunduğu ortama göre şuur kazanır. Yani ahlaksızlığın hakim olduğu bir ortamda çocuklar, etraflarındaki insanların o telkinlerinin karanlığı altında negatif bir dünyada yerlerini alırlar ve negatif davranışların zebunu olurlar. Ta ki birisi çıksın da onlara Allah'ın mutluluklarını anlatsın, onlar da kabul etsinler. Kabul ettikleri takdirde nefsin afetlerinin yarısını yok edecek olan bir silahın derhal sahibi konurlar. İşte Allah Teala bu kötülüklerle dolu nefsin afetlerinin sahibi olan insanların idaresindeki bu dünyada insanlara yarı yarıya mutluluğu garanti ediyor. Diyor ki, ey insanoğlu, sen bana ulaşmak konusunda çabalarda çabalarsın ama sonunda mutlaka bana ulaşırsın. Bunun manası, sonunda mutlaka seni ben kendime ulaştıracağımdır. Nasıl demin iki ayette söyledik, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin kalbinde 7 defa %7 fazıl nurlarının yerleşmesi lazım. Ve mutlaka yerleşecektir. Sizin göreviniz onları yerleştirmek değildir. Sizin göreviniz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemenizdir. Allah Teala, ey insanlar diyor, hadi eni göklerle yer kadar olan cennetlere koşun diyor. İşte bunu söylüyor. Üçüncü kat cennete kadar herkes koşar ve mutlaka Allah Teala onları oraya ulaştırır. Nefslerindeki afetleri de her gök katında %7 azaltarak o insanları 7 tane gök katını ruhlarına aşırtır, Allah'ın zatına ulaştırır. Her seferinde nefslerinin kalbindeki afetlerin %7'si yok olur her gök katında. İşte bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ne olur? Nefsle alakası ne konunun? Nefsle alakası çok önemli bir ilişki. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken bu afetleri %49'a indirmek üzere Allah Teala harekete geçer. Nefsinizin kalbinde evvela %2 nur birikimini sağlar. Bu çok basit bir statü içerisinde herkeste mutlaka vücut bulur. O kişi sadece Allah'a mülaki olmayı dilesin. Dilerse daha mürşidine ulaşmadan o kişi, Allah Teala evvela o kişinin kalbine ulaşıyor. Diyor ki, Allah onların kalbine ulaşır. Sonra o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Sonra bu nur yolu açıldıktan sonra Allah Teala o kişiyle özel bir statüde bir birliktelik oluşturuyor. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah Teala'nın o kişinin kalbine ulaşması için yeterli sebeptir. Kalbine ulaşıp kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi için yeterli sebeptir. Ve nefsin kalbine bundan sonraki nurları yerleştirmek için o kişiye Allah'ın bütün emirlerini sevdirmesi için de yeterli sebeptir. O kişi o güne kadar oruç tutamıyorsa Allah Teala ona mutlaka oruç tutturur. Tutturacak hüviyete getirir onu. Zikri sevmiyorsa zikri sevdirir. Namazı yapamıyorsa kişi, kılamıyorsa namazı kıldırır. Oruç tuttuğu zaman karnı çok fena bir şekilde acıkıyorsa açlığı giderir. Ve Allah Teala devreye girdiği zaman o kişinin nefs tezkiyesi başlar. İşte o kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Nefsinin kalbine Allah Teala daha mürşidine ulaşmadan hemen %2 rahmet nurunu gönderir. Bu göndermek o kişinin göğsünün yarılmasıyla, göğsünden kalbine nur yolu açılmasıyla başlar. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonra gerçekleşir bunlar. Ve nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimiyle kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır. Ne olur? Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'tan inen nurla Hak'tan inen şeyle o kişinin kalbinde Allah nurlarının birikmesi söz konusu olur diyor. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikirle Hak'tan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Şeklinde ayet-i kerime. Bu huşunun oluşması %2 nurla gerçekleşir. Kişi 12. basamaktadır. Burada %2 nur birikimiyle 13. basamağa ulaşır. Hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Kimin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşmişse, yani başlangıçta kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, mutlaka Allah Teala kendisi %2 nur birikimini gerçekleştirir ve bunun için kişinin kalbine ulaşır. Bunun için kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Bunun için o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. %2 rahmet kalbe girsin de her şey başlasın diye. Bu rahmet neticesinde kişi huşu sahibi olur. Allah'tan mürşidini sormak yetkisini kazanır. Ve hacet namazını kılar, sorar. Hacet namazını kılınca Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi, bu şartlarda olan birisini göstermemesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen herkesin kalbine %2 rahmetini Allah Teala göndermişse, o kişi mutlaka kalbindeki huşu sebebiyle Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah'ın da göstermemesi mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü Allah Teala mürşide ulaşmamızı üzerimize farz kılıyor. Diyor ki ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşidinizi Allah'tan, Allah affedersiniz, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, vesile olacak olan kişiyi yani mürşidi Allah'tan isteyin diyor, iptiga edin diyor, isteyin diyor. Ve kişi mürşidini Allah Teala'dan istediği zaman mutlaka Allah ona hak mürşidi gösterir. Bu mürşit, bu seviyede bir mürşit dünyanın her tarafında her an hazır olarak bekler. Yüzlerce mürşit. Bunlar başlangıç için kendilerine müracaat edilecek olan insanlardır. Her yerde vekil mürşitler bulunurlar. İlk adımı atmaları için. Herkesin ulaşabileceği bir yerde bir vekil mürşit mutlaka vardır. Asli mürşide ulaşmak için evvela ona ulaşılır. Sonra ne olur? Bundan sonra kişi tabiyetini gerçekleştirdiği zaman Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alır. O noktaya kadar 12 tane ihsan almıştır zaten. 7 nimetin bir tanesi o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Ve ona der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi. Burasını terk et, devrin imamının dergahına ulaş. Sen Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaksın. Senin görevini biz devraldık. Devrin imamının ruhu kişinin vücudunun içine girmez. Başının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir ruh vardır artık. O devrin imamının ruhudur. Sevgili kardeşlerim, bu ruhu küçük çocuklar net olarak görürler. Allah'ın yoluna girenlerin başlarının üzerine doğru 3-4 yaşında, 5 yaşında çocukların hep baktıklarını görürsünüz. Ve de kimin başının üzerinde var, kimin başının üzerinde yok derhal görürler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir başlangıç kişinin nefsinin kalbinde %7 nuru zikirle oluşturduğu noktaya kadar böyle gider. Zikir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bu noktadan itibaren zikir yapmak Allah'ın katından bir rahmetle fazl isimli iki nur, iki rahmetle salavat isimli iki nur daha. 4 nuru o kişinin kalbine çeker. Evvela göğsüne gelir, göğsünden kalbine girer ve Allah Teala o kalbin içine İmanı yazmıştır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah'tan gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat kişinin kalbinde bu noktaya kadar ulaşır. O kişinin kalbine yazılan iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çekim gücü sahiptir. Çekim gücü sahibidir. Bu çekim sadece Allah'tan gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat nurlarından sadece fazılları kendisine çeker.

olan ruhunuz, erkekse erkeklerin safında, hanımsa hanımların safında, diğerleriyle beraber birinci kata kadar çıkma yetkisinin sahibi olur. İlk %7 fazıl birikimiyle, başlangıçtaki %2 rahmet onları zemin kattan yukarıya çıkartamaz. Ama ana dergaha ulaştırır. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci kata kadar çıkmaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa %7 nur birikimleri o kişinin ruhunu zemin kattan yedinci gök katına kadar çıkarır. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Önce kader hücreleri, sonra Ümmül Kitap, sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayabilen ruh, oradan sitet-i müntaha'ya ulaşır tek başına ve kendisine verilen kılıçla yukarıya doğru bir yolculuğu gerçekleştirir. Başlangıçta, bu noktada ise sitel-i müntaha'dan yukarıya doğru ruh yükselir. O başlangıçtaki kılıç sadece altın kapıyı açmaktaki zinciri kırmak için kullanılmıştır. Oradan yedinci gök katına çıkılmıştır. Kişi yedinci kattaki 7 tane alemi geçtikten sonra bu ruh sitet-i müntaha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'ın zatında yok olmaktır. Ruh Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte bu noktada her gök katında %7 nur birikimi gerçekleştiren o kişinin nefsi başlangıçtaki %2 mürşide ulaşmadan evvelki rahmet birikimi, sonra nefsi emmare'de %7 birinci gök katı, nefsi levvame'de %7 ikinci gök katı, nefs-i mülhime'de %7 nur birikimi, üçüncü gök katı, nefs-i mutmainne'de %7 nur birikimi, dördüncü gök katı, nefs-i radiye'de 5. defa %7 nur birikimi, nefs-i mardiye'de 6. defa %7 nur birikimi, nefs-i tezkiye'de 7. defa %7 nur birikimi, 7 tane gök katını aşan ruh, söylediğimiz 7 tane alimden geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. 7-8 aylık bir vetiredir. Herkese Allah'ın kapıları ardına kadar açıktır. Bu kişiyi cehennemden kurtarmakla kalmaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ikinci kat cennetin sahibidir kişi. Daha sonra ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah'ın garantisi buraya kadardır.

Bu noktaya kadar ne yapmıştır Allah-u Teala? Nefsi özel koruma altına almıştır. Ruh Allah'a ulaşınca nefsin kalbinde sadece %100 afetler vardır. Böyle bir kişi nefsiyle baş başa kalmıştır. Aslında nefsinin afetlerinin korkunç bir şekilde kontrolü altına girmesi lazım. Allah'ın bütün emirlerini yapmaması lazım. Yasak ettiği fiilleri ise tamamen işlemesi lazım. Hiç öyle olmuyor. Buradan şunu çıkartıyoruz ki eğer bir insanın nefsiyle davranıyorsa arkasında o kişinin kendi iradesi yoktur. Şeytanın devreye girip o kişiye binlerce tuzakla yanlışları işletmesi söz konusudur. O yüzden insanlar hep partiyi kaybederler. Şeytan da dediğini gerçekleştirir. Onların sıratımızdakilerin üzerine çıkacağım diyor şeytan. Ve sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sana ulaşmalarına mani olacağım diyor. Ve bunu şeytan eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse mutlaka herkes üzerinde işler, mutlaka gerçekleştirir. Hep galip gelen odur. Ama bu oyunu bozan bir statüyü Allah-u Teala koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bu o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesidir. Dilerse bu hedefe mutlak olarak ulaşır. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbinde %49, fazıl 7 defa %7, %2 de rahmet olmak üzere 49 artı 2, %51 nur birikimiyle bu kişi Allah'ın koruyucu kalkanının mutlaka kaybedeceği Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanını geri alacağı bir noktaya ulaştırılır. Nefsin kalbinde denge kurulmuştur. %51 Allah'ın güzelliklerini işlemeye yönelik bir nefs kalbi, kötülüklere yönelik kesim %49. Bu standartlardadır nefsin kalbi. Öyleyse bu noktada bu kişi ne yapacaktır? Bu noktada bu kişinin yapması lazım genel şey, şeytanın artan yoldan çıkarma gayretlerine karşı koyabilmesidir. Ne yazık ki insanların büyük kısmı karşı koyamazlar. Allah Teala onları ruhlarını Allah'a ulaştırana kadar koruduğu için ruhlarını kolayca Allah'a ulaştırırlar. Ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre onlar için hayatlarının en güzel dönemidir. Ondan sonra yavaş yavaş namazlar azalır. Ondan sonra yavaş yavaş zikirler azalır. Yavaş yavaş ibadetlerde sarkmalar, yerine getirememeler devam eder. Şeytan adım adım o kişiyi eline geçirmeye başlamıştır. Nefsin afetleri ne kadar yeniden nefse girerse, %49 afetten daha fazla %51, %55, 60, 70, 80 afetler nefsin kalbini giderek işgal etmeye başlar. Ve kişi sonunda cehennemlik bir insan olur. Ama kim iradesini ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra şeytanla mücadeleye yöneltirse o mutlaka daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Böyle bir insanın yapması lazım gelen şey nedir? Elinizde bir tek silah var, zikir. Kim 2 saatlik bir zikirle ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, bu kişi ömür boyunca zikrini 2 saatte tutabilirse asla düşmesi mümkün olmaz. Bir ömür boyu yarı yarıya dünya mutluluğunu yaşar ama cehenneme gitmesi asla söz konusu olmaz. Yeter ki o kişi o ulaştığı 2 saatlik zikri bir ömür boyu koruyabilsin.
Zikirde ne kadar düşme varsa kişi o kadar nefs kaybına, nefsin afetlerinin hücumuna uğrar. İşte bunu başaran kişi, aynı seviyeyi başaran kişi ömür boyunca üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşar. Öldükten sonra mutlaka gideceği yer, kıyametten sonra üçüncü kat cennettir. Ama ötesi var mı? Elbette var. Eğer kişi o ana kadar 2 saat zikirdeyse, bunu 3 saate, 4 saate, 5 saate, 6 saate, 7 saate, 8 saate, 9 saate, 10 saate çıkarırsa, çıkardıkça nefsinin kalbindeki hasletler artacaktır. Hazırlar artacaktır. Ve de öyle bir gün gelecektir ki günün 18 saatini bu kişi zikirle geçirmeye başlayacaktır. İşte o noktada kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bunu yapabilen insan için artık ufuk açılmıştır. Daimi zikre ulaşması artık gün meselesidir. Bir gün mutlaka daimi zikre ulaşacaktır. O zaman ulul elbab olacaktır. Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olacaktır. Ve de yoluna devam edecektir. Ulul elbab makamında 7 kat yerler, 7 kat cehennem ona mutlaka gösterilir. Sonra kişi zemin katı görür mutlaka. Ulul elbab makamında. Zemin kat göründükten sonra Allah o kişiyi hedefine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim birinci katı görürse, Allah ona birinci katı gösterirse, o kişi artık ulul elbab makamında değildir, ihlas makamına geçmiştir. İhlas makamındaki kişi de 7 gök katını görecektir. Aynı zamanda 7 kat cenneti de ayrı ayrı görecektir. Ve 7. kat cenneti görünce tövbe-i nasuh'a davet edilecektir. Tövbe-i nasuh, bir daha değişmesi mümkün olmayan bir tövbedir ki kişiyi salah makamına ulaştırır. Nefsin kalbi %100, %98'i fazıl, %2'si rahmet olmak üzere %100 nurlarla dolmuştur. Ruhun hüviyetine kavuşmuştur. Nefsin kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen nurlarla %100 dolmuştur. Ulul elbab makamında, ihlas makamında, ulul elbab makamında 7 mertebe bu kalp müzeyyen olmuştur. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olmuştur. Salah makamında da bu 14 mertebeye 5 mertebe daha ilave edilecektir. 19 mertebe müzeyyen olacaktır. Salah makamında o kişinin günahları örtülür. 1. Günahları örtüldükten sonra o kişinin başına salah nuru Allah-u Teala tarafından yerleştirilir. Sünnetullah tarafından yerleştirilir. 3. kademe ise o kişinin günahlarının bir defa daha sevaba çevrilmesidir. 4. kademede o kişinin iradesini Allah-u Teala teslim alır. İrade tesliminden sonra o kişi bütün yapacaklarını Allah'tan sorarak yapmaya başlar. Allah devamlı emirler verecektir. O da emirleri gerçekleştirecektir. Bu nokta kişinin irşat makamına, tayine hak kazandığı noktadır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle
kişi irşat makamının sahibi olur. Nefsinin kalbi %98'i fazıl, %2'si rahmet olmak üzere %100 nurlarla donatılmıştır. O kişi kalbinde hiç afet kalmayan birisidir. Allah'ın bütün gösterdiklerini kalp gözüyle görebilen bir kişidir. Kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın kendisiyle bütün konuşmalarını işitir. Ve Allah onu bu salah makamında tezekkür sahibi olarak, hayır sahibi olarak, hüküm ve hikmet sahibi olarak Allah Teala o kişiyi irşat makamına ulaştırır. O kişi bu noktaya ulaştıktan sonra artık oradan düşmek söz konusu değildir. Ömür boyunca o kişi irşat makamının sahibi olarak yaşar. Sevgili kardeşlerim, nefsinin kalbi ne olmuştur? %100 nurlarla kaplandıktan sonra %2 rahmet, %98 fazıl birikiminden sonra bu kişinin kalbi ulul-elbab makamında 7 mertebe müzeyyen olur. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olur. Yerlerin melekutu ve göklerin melekutu gösterilir. Ulul-elbab makamında yerlerin, ihlas makamında göklerin. Sonra Allah Teala o kişinin iradesini teslim alır ve onu irşada memur ve mezun kılın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmişler. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlardır. İşte Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o sabikun el evvel evveline var ya, evvelki sabikunlar müsabakalarda yarışıp da en üst makamları elde edenler, onlardan bir kısmı Ensardandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensara ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Hem Ensar irşat makamının sahibi olmuş, hem Muhacirin olmuş, hem de Ensara ve Muhacirine tabi olanlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. İrşada memur ve mezun kılınmışlar. Nefslerinin kalbinde zerre kadar afet kalmamış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Ama konumuz gene tamamlandı. Sizlerle konuşurken sevgili kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, vaktin nasıl geçtiğini hiç anlayamıyorum. Bu öyle doyumsuz bir zevk ki sevgili kardeşlerim, sizlerle birlikte olmak, Allah'ı sevenlerin, Allah'a aşık olanların, Allah'a hayran olanların birlikteliği, beraberliği ve Allah'ın mutluluğunda kaybolmaları, yok olmaları. İşte sizinle bir ömür boyu bunu yaşamakta devam edeceğiz sevgili kardeşlerim. Sizin yaşadığınız zevki başkaları ne anlayabilir, ne yaşayabilir? Onlar da yaşayabilmek için aynı merdivenden çıkmak mecburiyetindeler. Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım önce, sonra mürşide tabiyet, sonra ruhun teslimi, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra irşad olmak, sonunda da iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzelliği daha burada tamamlamayı sizlerle beraber sonsuz mutluluklar içinde bizi dolaştırması, yaşatması sebebiyle Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler ederek sözlerimizi burada tamamlıyor ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah sizlere doyamadan.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Gerçekten mutluluk dizaynına baktığımız zaman bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk onun için geçerli değildir. Çünkü nefsi şeytanla işbirliği halinde devamlı o kişiyi rahatsız edecektir. O kişi başka insanların kendisine olan davranışları sebebiyle sık sık üzülecektir. Ve aslında bilmeyecektir ki kendisi nefsani davranışların sahibi olduğu için, nefsinin tesiriyle başka insanlara karşı davranış biçimleri sergilediği için, bir başka ifadeyle hep kendisinden taraf olduğu için başkaları onu pek sevmiyor. O da başkalarını çok sevmiyor. Başkaları tarafından sevilmeyen, diğer insanları sevmeyen bir insan, belki şöyle bir müdafaanın arkasına saklanabilir. Onlar beni sevmiyorlar ki ben onları seveyim. Onlar dediğinizin bir kısmı birbirini seviyor. Ama sizi sevmiyorlar. Düşünün bakalım arkasında ne olabilir? Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinin başında başkaları değil, siz varsınız. Siz başkalarına nasıl davranırsanız, başkalarından ona paralel davranışlar size ulaşacaktır. Öyleyse insanlar vardır, etraflarındaki herkes onları sever. O sevilen insanlara dikkatle bakın. Arkasında ne olduğunu araştırın. Arkasında şunu göreceksiniz. Sevilen insanlar başkalarını sevdikleri için sevilmektedir. Sevgi mutluluğun azığıdır. Olmazsa olmaz şartıdır. Evvela Allah'ı seveceksiniz. Ne kadar çok severseniz ona o kadar yakın olursunuz. Allah'a en yakın olan kişi onu en çok sevendir. Bu sevgi Allah Teala tarafından o kişinin kalbine konulur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir sualimiz var. Sevmeyenlere bir sualimiz. Ne kaybedersiniz ki? Sevmediğiniz insanları bir an için sevdiğinizi düşünelim. Ne kaybedersiniz ki? Nefsinizin kibir afeti, nefsinizin gurur afeti yara mı alır? Sevgili kardeşlerim, nefsiniz sizin dostunuz değildir. Nefsler afetlerle hangi ölçüde doluysa
şeytanın o kadar esiridirler. Şimdi sizinle beraber insanın yaratılışındaki başlangıçtaki dengeyi görelim. Biliyorsunuz bir nefsimiz var, bir ruhumuz var, bir de fizik vücudumuz var. Ruhumuz bizim değil. Ruhumuz var diyoruz ama aslında Allah'ın bize üflediği bir emanet. Sahibine onu iade edeceğiz. Ama başlangıçta ruh bir denge unsurudur. Neden? Ruh muhtevasında %100 pozitifleri taşır. Yani sevgi onlardan bir tanesidir. Nefs de başlangıçta %100 negatifi temsil eder. Çünkü nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, her nevi kötü alışkanlıklar, bunların hepsi nefsin afetleridir. Nefsiniz bu afetlerle %100 dolu olarak yaratılırsınız. Ruhunuz da onların tam zıttı olan hasletlerle dolu olarak mevcuttur. Zaten Allah'ın ruhudur. Öyleyse elbette onun kalbi tamamen güzelliklerle dolu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için bir ibret yok mu? Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte afetler, işte hasletler, işte nefsiniz, işte ruhunuz. Yani işte nefsinizin kalbindeki afetler %100 afet, işte ruhunuzun kalbindeki hasletler %100 haslet. Bir de fizik vücudunuz var. Aslında fizik vücudunuz bir yaratıktır. Nefsiniz de bir yaratıktır. İkisi birbirinin zıttı olarak ama aynı görüntüde yaratılmıştır. Fizik vücudunuzda hangi değişiklikler olursa nefsinizde de otomatik olarak aynı değişiklikler oluşur. Şimdi Allah-u Teala'nın denge unsurlarına bakın. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki dengeyi nasıl kurmuş Allah-u Teala? Nefsinizi %100 afetlerle donatmış. Ruhunuz zaten %100 hasletlerle dolu. Ve ne olmuş? 100 ünite negatife karşılık, 100 ünite pozitif. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiklerini işlemeye çalışan nefsinizdeki tüm afetler, ruhunuzda da Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla yapmak istemeyen bir özellik taşır nefsinizin kalbi, ruhunuzun kalbi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dengenin yok olması söz konusu olabilir mi? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde olduğunuza göre pozitifleri Allah-u Teala sizden ayıracak demektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi buna hazır olmalıdır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka mürşit sevgisine ulaşacaktır. Hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve ona mutlaka ulaşacaktır. Bu ulaşma neticesinde ne olur? Bu ulaşma el öpmeyle noktalanır. Peki kişi Allah Teala'nın hacet namazını kılıp da kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp ve onun önünde el öptüğü zaman,
ne olur? O kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte sevgili kardeşlerim, ortada sadece nefsinizin ve fizik vücudunuzun kaldığı bir noktaya ulaştık. Ruhunuz yok artık. Hacet namazını kılıp mürşidinizi sorup da ona ulaştığınız zaman Allah Teala onların kalplerinin içine imanı yazarız ve Allah'ın katından bir ruhla destekleriz diyor. O ruh devrin imamının ruhudur. Kim Allah'a ulaşmayı denemişse onun başının üzerine tabiyet sırasında ulaşır ve onun ruhuna der ki senin Allah'a ulaşmayı dileme günün, Allah'a ulaşma günün, yevmü't talakın, Allah'a milaki olma, Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et. Ruh vücuttan ayrılır ve hangi mürşide tabi olmuşsa onun bulunduğu yerde yere ulaşır. Oradan da devrimin imamının dergahına ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bu standardı içerisinde ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. İşte bu terk etme devresi içinde nefsiniz var, %100 afetlerle dolu, fizik vücudunuz var. Onun fizik vücudunuzun kalbi Allah'ın size ulaştığı yerdir. O fizik vücudunuz ne afetlerle ne hasletlerle dolu değildir. Muhteva nefsinizin kalbinde teşekkür eder. Nefsinizi köle etmeniz demek, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri Allah'ın zikriyle yok etmeniz demektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsiniz %100 afetlerle doluyken Allah Teala size ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere tabiyetiniz vücudunuzdan ayırdığı zaman nefsinizin kalbi %100 afetlere dolu olarak ortadasınız. Seri sülük adlı bir yolculuğa çıkarsınız. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede nefsinizin kalbi %51 hasletlerle dolar. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olduğu noktanın bir benzeri noktaya ulaştınız. Fakat nefsinizin kalbindeki değerli böyle. %51, %49'u fazıl nuru olmak üzere, %2 rahmet nuru, %49 artı %51, %2 eder %51. O noktada ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada nefsinizin kalbinde %51 nur, %49 afet vardır. İşte burası bir orta noktadır, denge noktasıdır.
Ve Allah-u Teala hepinizi mutlu görmek ister. Mutlu olmanız için lazım gelen her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bir dünya mutluluğu var. Şu dünyada ne kadar ömür yaşar bir insan? 100 sene yaşasın, 200 sene yaşasın. Adem Aleyhisselam ne kadar yaşamış? 1200 sene yaşamış. 1200 sene yaşasın. Ne yazar? Cennet veya cehennem kesintisiz sonsuza kadar uzanan bir zaman parçasını içeriyor. Sonsuza kadar mutluluk cennette, sonsuza kadar azap, işkence cehennemde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların Allah'ın söylediklerine neden itibar etmediklerini düşünün. İnsanlar büyük bir hatanın içerisinde. Yarınlarını hiç düşünmüyorlar. Bu dünyada fizik vücutlarının yaşamalarını istedikleri zevkleri içkide arıyorlar, uyuşturucuda arıyorlar. Onlara acımaktan başka ne gelir ki elinizden sevgili kardeşlerim? Mutluluğun ne olduğunu belki hiç yaşayamadan ölecek olan insanlar söz konusu. Onlar da mutluluğun peşindeler. Farkına varsalar da varmasalar da istedikleri şey mutlu olmak. Ama onlar mutlu olamazlar. Belki birkaç dakikalık veya saatlik zevk zannettikleri bir şeyleri yaşarlar. Sonra da o halleri geçince vücutları yıpranmış olarak hayatlarına devam ederler. İşte insanların cennette yaşayacağı zevkleri insanlar beyaz zehirle bu dünyada yaşamak istiyorlar ve öyle bir zevk yaşandığını düşünüyorlar. Aslında çok farklı şeyler. Rabbani bir zevkle zulmani bir zevk birbirine eşit olamaz. Rabbani zevkte huzur vardır. Zulmani zevkte huzursuzluk vardır. Ben bunu yaptım, bu içkiyi içtim ama vücudum zehirlenecek. Ben bu beyaz zehiri aldım ama vücudum zehirlenecek diye insanlar hem onu alırlar hem de bir endişenin içerisindedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, sizler ne kadar Allah'a hamd etsiniz, şükretsiniz azdır ki böyle konularla uzaktan yakından ilişkiniz olmadığı olmayacak. Sizler Allah'ın gerçek anlamda ilahi zevk olarak yaşatmak istediği zevkleri yaşamaya aday olanlarsınız. Allah-u Teala bu zevkin, dünya mutluluğunun yarısını garanti etmiş size. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi üzerine almış. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ulaştırdığı zamanki durumunuza bakın. Nefsinizin kalbinde %51 Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakladığı suçları işlemek istemeyen kısım olacak. Gene nefsinizin kalbinde %49 Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan
yasaklarını da yapmak isteyen bir dizayn oluşacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah odur ki insana da verilen kulunu en üstün yapmış, her şeyi onun için yaratmıştır. Diyor ki, ey insanlar, bütün göklerde, ey Ademoğulları, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizler için yarattım diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda Allah Teala ne yaratmışsa, yarattığı her şeyi bizler için yaratmış sevgili kardeşlerim, biz insanlar için. Öyleyse her şey insan için. Allah Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek az değil mi? O Allah, bizim Rabbimiz, bizi de yaratmış, kainatı da yaratmış. Bugün astronomik hesaplamalar en uç noktalara kadar uzanabilmekte ve bir korkunç gerçek çıkmakta ortaya. En az 100 milyar galaksi olduğu düşünülüyor. Her galakside de en az 100 milyar yıldız. Bunların bir kısmında mutlaka hayat var. Çünkü Allah-u Teala yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onların ikisinin arasındaki insanlar diye insanların yerde de gökte de bulunduğunu ifade ediyor. Yerle gök kavramı da ayrı bir kavram. Sevgili kardeşlerim, aslında şuradan baktığımız zaman, yukarıya baktığınız zaman da gök aslı, ya sağınıza baktığınız zaman da gök, solunuza baktığınız zaman da gök, dünyanın arka tarafında size göre tam karşılığında yaşamış olsaydınız, size göre alt olan yer yerküre, öbür taraftan, öbür tarafta yaşayan bir insana göre gökleri temsil, göklere dönük olacaktı. Öyleyse Allah Teala'nın biz iki doğunun da iki batının da sahibiyiz demesinden muradının ne olduğunu anladınız. Ekvatordan geçen bir dikmenin dünyayı bir uçtan öbür uca kapladığını, uzandığını düşünün. Bu uçta, benim tarafımdaki uçta bir kişi var. Ona göre sağ taraf, bu taraf doğudur, sol taraf da batıdır. Yani bu taraf doğu, bu taraf batı. Ama dikmenin öbür ucundaki bir adamı düşünün, o bu tarafa bakıyor. Ona göre de doğu bu taraf, batı bu taraf. Sevgili kardeşlerim, işte bir tek dünya, iki tane insan. Biri dünyanın öbür ucunda, bir eksenin tam ucunda, öteki de bu ucunda. Ama buradakine göre doğu ve batı farklı. Tam onun karşıtı olan noktadakine göre doğu ve batı farklı. Birine göre doğu, ötekine göre batıyı oluşturuyor. Onun için Allah Teala buyuruyor, biz iki doğunun da iki batının da sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, o en az 100 milyar yıldızın yüz milyar galaksinin her birinde yüz milyar yıldız
En az o kadarı olduğu hesaplandığına göre 6-0 birinci milyarda, 6-0 da ikinci milyarda bir rakamından sonra 12 rakamlı bir netice çıkıyor. 1000, milyon, milyar, trilyon. Sadece var olan yıldızların sayısı en az 1 trilyon. Affedersiniz, 100 trilyon. Çünkü 100 milyar deniyordu, 100 trilyon. Böyle insanın rakamsal değerleri hafızasında hesap etmesi pek mümkün olmuyor. Büyüklüğü tespit edemiyorsunuz. Ama şurası muhakkak ki şu dünyada verilen koskoca gezegenimiz dünya üzerinde bir toz zerresinden başka bir şey değildir. Allah Teala mikro alemin de sahibidir, makro alemin de sahibidir. O dünyaları bir araya getirdiğiniz zaman bir makro alem çıkıyor. İnin insana, oradan mikro alemi inin. Ve de yeni bir dünya ile karşılaşacaksınız. O zaman kainatı yaratan Allah'ın en ufak zerrelerle ayrı ayrı dizayn müessesesinde aynı noktada olduğunu göreceksiniz. Şu sonsuz kainatı yaratan Allah için mikro alem de sonsuz. Sevgili kardeşlerim, insan ortalarda bir yerde yer almış durumda. Gerçekten ne kadar sahibimiz olan, yaratıcımız olan Allah'a hamd etsek, şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman mutluluğun yarısını yaşarsınız. Daimi zikre ulaşıp da nefsinizdeki afetlerin bütününü yok ettiğiniz zaman mutluluğun da bütününü yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, neden mutsuzluk? Hiç kimse başkaları tarafından mutsuz kılınamaz. Herkes kendisinin mutsuzluğunun mimarıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer insanlar bir başkasına zulüm yaparlarsa, o zulmün karşılığını mutlaka ödeyeceklerdir. Ödememek söz konusu değildir. Her şey sıfıra irca edilir. Başkalarına en çok zulmedenler, cehennemde en çok zulmedilenler olacaktır. Ya da zulmetmek yanlış bir kelime, cehennemde en çok cezalandırılanlar olacaktır. Oradaki zebaniler, yani cehennem bekçileri, o işkenceleri yapmakla görevlendirilerek ona göre yaratılmışlardır. O işkenceler onların görevleridir. Allah-u Teala bu kavalardan, zincirlerden, kırbaçlanmadan,
korkunç derecede sıcak suların kaynar lavların içine atılmaktan bahsediyor. Diğerleri yanıp kavrulduğu zaman tekrar değiştirilir diyor, yeniden yanarlar, tekrar değiştirilir, yeniden yanarlar diyor. O yenmenin acısını yaşatır Allah-u Teala orada. O dünyada insanlar öyle insanlar olarak yaşarlar ki ne aradıklarını, niçin dünyaya geldiklerini bilmeden hayatları bitiverir. Allah-u Teala başka hiçbir sebeple değil, bütün insanları, şu dünyada yarattığı herkesi mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Nereden bu kadar emin konuşuyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek farz. 1. Mürşide tabiyet farz. Nefsimizin kalbi buraya kadar kapkara. 2. 14. basamaktayız. 21. basamak. Ruhunu Allah'a ulaştıran, mürşide tabi olup da ruh yüzünden ayrılan kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Mutluluğun yarısı. Kim sağladı bunu bize? Allah sağladı. Farz mı? Evet. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz. Mutluluğun yarısını elde etmemizi üzerimize farz kılmış Allah Teala. Başlangıçta biz böyle bir dizayn içindeydik. Dengeyi kurmuş Allah Teala. Ruhumuz var, fizik vücudumuz var. %50 mutlu, %50 mutsuz bir hayat yaşamak üzere dizayn edilmişiz. Ama şeytan negatif tarafa tesir etmek suretiyle o kişiyi, nefsinin kalbinin yarısı affedersiniz, nefsinin kalbi %100 afetlerle, ruhunun kalbi %100 hasletlerle donatılmış olduğu için kişi gene bir denge içerisindedir. Ama burada mutsuzluk söz konusudur. O kişi mutluluğu yaşayamaz. Şeytan onun nefsine devamlı tesir eder. Allah-u Teala'nın istediği ise nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok olup ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazılların nefsinizin kalbini işgal etmesidir. %2 rahmetle %98 fazıl nuru. Yani nefsinizin yarısı nurla kaplı hale geliyor ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman. Ama son teslim olan İradenin tesliminde nefsinizin kalbi %100, %2'si rahmet nuru, %98'i fazıl nuru olmak üzere %100 nurlarla kaplanıyor. Allah'ın bütün dediklerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bir insan başlangıçta da nefsinin kalbinde %100 afetler olduğu, ruhunun kalbinde de %100 hasetler olduğu noktada bir denge içindedir. Ama şeytan o kişiyi devamlı huzursuz etmektedir. Devamlı onu mutsuz etmektedir. Peki o kişinin ruhu vücudundan ayrılınca artık hiç onu mutlu edecek olan bir şey kalmıyor ortada. Nefsi de %100 afetlerle dolu. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir
zaman parçası içerisinde çok mutsuz olması lazım. Hayır, öyle olmuyor. Tam aksine çok mutlu oluyor. Çünkü Allah Teala şeytanın o kişi üzerinde oluşturabileceği bütün tesirleri yok edecek bir mekanizma ile o kişiyi koruyor. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah sizi de mutlaka şeytanın bütün afetlerinden korur, bütün sataşmalarından korur. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz o 8 aylık devrede. İşte gerçek mutluluğa gidiş bundan sonradır ve bir dik yokuştan mutlaka geçmeyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman normal standartlarda günde 3 saat, 4 saat zikir yapar. Bu 3 saatlik zikri 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilirsiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, fazıllar arttıkça mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşarsınız. Fizik vücut teslimini gerçekleştiren bir insan, ruhunu teslim ettiği 21. basamaktan çok daha ötededir, 25. basamaktadır. Fizik vücudunu teslim etmiştir. Nefsinin kalbi %80'den fazla nurlarla donanmıştır. O kişi çok daha mutludur ruhunu Allah'a teslim eden insandan. Ve az bir şey kalmıştır daimi zikrulaşmasına. Normal standartlarda bu kişi %80'i aştığı için zikri, nefsinin kalbindeki nurlar artık o kişi daimi zikre mutlaka ulaşacaktır. Ulaştığı zaman da Allah'tan yeni hediyeler alacaktır. Evvela tövbe-i nasuha davet edilecektir. Sonra da salah nuru verilecektir. Günahlar örtülecek, sevaba çevrilecektir. Ve kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaktır. Nefsinin kalbinde afet kalmadığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala siz yolunuzun açılmasını dilerseniz yolunuzu açar. Siz talep etmek mecburiyetinde olansınız. Talep ederseniz öyle diyor Allah Teala, talebena, bana talepte bulunun ve cebena, biz bize talepte bulunun, biz de size icabet edelim diyor. Bizim üzerimize vacip olur diyor. Sizin bizden talepte bulunmanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın nefsinizin kalbini tamamen nurlarla donattığı bir noktaya ulaşmanızı diliyoruz hepinizin.

etmeyi dileyin. İradenizi teslim etmeyi dileyin. Allah'tan her zaman yardım alacaksınız. Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini her kademede biraz daha fazla anlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd eder, şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzubillahi ve neşvetâ Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki Estaîn ihtina sırâta el müstakîm sırâta lezzîne en'amte aleyhim gâire mağdûbi aleyhim ve lezzâmin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Affedersiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Konumuz tasavvuf. Konumuz İslam. Konumuz Hanif dini. Aslında size aynı şeyi söylemiş oldum. Tasavvuf, İslam'ın yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin hayata geçirilmesidir. Hayata tatbik edilmesidir. Din bir mefhumdur. Bu din Allah-u Teala tarafından yaşanmak için bizlere ihsan edilmiştir. Ve dinin yaşanması tasavvuf adını alır. Bir başka ifadeyle tasavvuf İslam'ın bütününü yaşamaktır. Yani 7 safhasını da. Beni ilk defa dinleyenler için bu söylediklerim bir hayli yabancı olacaktır o kişiye. Çünkü şimdiye kadar bunları hiç duymamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak için kendisini dine ikame etmesi konusunda Allah-u Teala'dan emir almıştır. İşte Allah-u Teala buyuruyor. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Fe'ekum ve çeker dini Hanifa diye başlıyor. Hanif olarak kendini Hanif dinine doğrult diyor Allah-u Teala. Feterennâse aleyha. Allah'ın bütün insanları yarattığı fıtrat Hanif fıtratıdır diyor Allah-u Teala. La tebdile li halkullahi diyor. Zalike dinil kayyimu, işte bu kayyim olan

ezelden ebede kadar devam edecek olan kainatın dinidir diyor Allah Teala. La tebdile fi halkullahi, Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani ne demek istiyor Allah Teala? Demek istiyor ki Habibim sen hanifsin. Yani İslam'sın. Kendini hanif olarak hanif dinine ikame et. O din ki kayyum olan dindir. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ayakta kalacak olan kainatın yegane dinidir. Allah'ın yaratmasında, yani ne dini yaratmasında ne de insanları o dini yaşayacak olan fıtratla yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani diyor Allah Teala bu ifadeyle, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratır. Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratır diyor Allah Teala. Allah bütün insanları hanif dinini yaşayabilecekleri bir özellikle yaratır buyuruyor. Ve hanif diniyle yaratılan insanların yaşayabileceği sadece bir tek din vardır. Hanif dini. Arapça adıyla İslam dini. Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, onlara bağlı olan herkesin dini ve bütün peygamberlerin, bütün resullerin tek dini. İşte her kim bu dini yaşarsa, yaşadığı bu din o kişi için tasavvufun yaşanmasını ifade eder. Yani tasavvuf, hanif dininin, İslam dininin hayata geçirilmesidir. Bir mefhumdur din. Bir yaşam biçimidir. Bu Allah'ın vasıflarını belirttiği dini yaşamak, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek suretiyle yaşamak, işte o tasavvuftur. Öyleyse tasavvuf, İslam'ın Kur'an'daki boyutlarıyla yaşanmasıdır. Bu boyutlar 7 tane safa içerir. Bu boyutlar 28 tane basamak içerir. İslam 7 safadan oluşur. Hazreti İbrahim'in hanif dini, Hazreti Adem'in dini, ilk peygamber ve ilk insan olan Hazreti Adem'in dini bu dindi. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini de gene bu dindi. Arapça adıyla İslam dini. İslam dini yeni bir din değildir. Hristiyanlık dini başka bir din, Yahudilerin dini başka bir din, Hazreti İbrahim'in dini başka bir din, Hazreti Yakup'un dini başka bir din değildir. Hazreti Adem'e Allah'ın öğrettiği din, tatbik ettirdiği din, Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dinidir. Allah Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a şeriat olarak
verdiğimizi, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle şeriat kıldık. Putperestlere onları davet ettiğin din ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan Allah'a yönelenleri Allah'a ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki bir tek şeriat var. Hazreti Adem'den ilk peygamber, ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar son peygamber ama son insan değil. İlk peygamberden son peygambere kadar Allah-u Teala sadece bir tek din dizayn etmiş. O dinin her peygamber zamanında o peygamber ve ona bağlı olanlarla insanlık tarihi boyunca yaşandığını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse dinler yok. Din var. Bir tek din. Hanif dini, İslam dini, bütün peygamberlerin tek dini. Bir tek din. Öyleyse Hanif kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman bunun vahdet manasına geldiğini görüyoruz. Tevhid manasına geldiğini görüyoruz. Birinci özelliği İslam dininin ya da Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birinci özelliği tek Allah'a inanmaktır. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar Hristiyanlar Baba Allah, Oğul Allah ve Ruh-i Kudüs diye üç tane Allah vardır diyorlarsa da, ağızlarında bu varsa da, İncil'i tetkik ettiğiniz zaman One God diyor Allah Teala. Kaç tane ayet-i kerimede tespit ettik onları. Sadece bir tek Allah vardır ibaresine rastlıyoruz ve Allah Teala'nın ifadesi son derece açık. Tek bir Allah. Öyleyse Hanif dininin birinci özelliği tek Allah'a inanmak. Allah'ta tevhid, tek bir Allah. İkincisi cemaatte tevhid, fırkalara ayrılmamak, sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Yalnız sırat-ı müstakimin üzerindekiler tek bir fırkayı oluşturur ve kurtuluşa ulaşacak olanlar sadece onlardır diyor Allah-u Teala. Sakın 73 fırkadan diğer 72'sine tabi olmayın ki, tabi olursanız onlar sizi Allah'ın yegane kurtuluş yolu olan sırat-ı müstakimden ayırırlar buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bir bütünden bahsediyoruz. Allah Teala'nın dizaynı Hanif dinini ifade ediyor. Hanif dini de vahdeti, tevhidi, tekliği, tek Allah'a inanmak birinci özellik, cemaatin tek bir yol üzerinde, sırat-ı müstakim üzerinde oluşu ikinci özellik. Peki Hanif fıtratının üçüncü özelliği, üç özellikten oluşuyor. Üçüncüsü teslim. Ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi ve iradenizi, dördünü de Allah'a adım adım teslim etmekle mükellefsiniz. Öyleyse Allah'ta vahdet, cemaatte vahdet, sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak,
Allah'a teslim olmak. İşte din budur. Tasavvufta bunları yaşamanın adıdır. Bunları yaşayana o tasavvuf denir. Tasavvufun içinde olanlar. Bütün tasavvuf ehli, bütün Kur'an'ı yaşayanlar kardeştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam, Hanif dini, tasavvuf, 7 safhada yaşanır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. Üçüncü basamakta başlar. İkinci safhada Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra alınan 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak ve tabiiyet söz konusudur. 14. basamak. Üçüncü safhada Allah'a doğru yola çıkan ruhu 7 tane gök katını aşırıp Allah'ın zatına ulaştırmak ve Allah'a teslim etmek söz konusudur. Üçüncü safha, 21. basamak. Allah'a ulaşma, 22. basamak, teslim. Dördüncü safhada fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kılmak söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir dizaynı içeriyor Allah Teala'nın kanunu, İslam, yani Hanif dini. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 25. basamakta fizik vücudunuz, şu vücudunuz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır. 25. basamak. Bu ikinci tesliminizdir. 22. basamakta ruhunuzu, 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz ve 4. safayı tamamlarsınız. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Yani nefsinizde nefs tezkiyesi yoluyla hiçbir karanlığı bırakmazsınız. Tezkiyetün nefs yaparsınız. Nefsinizdeki bütün afetleri yok edersiniz. Yerlerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan fazılları yerleştirirsiniz. İman kelimesinin etrafında fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşir. Sonra mı ne olur? Sonra 27. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 6. safha ve 5. kademesinde, 28. basamağın 5. kademesinde, bir sonraki kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz ve 7 safha tamamlanır, 4 teslim de tamamlanır. 22. basamakta ruhunuzu, 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi, 28. basamağın 5. mertebesinde, 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve teslimlerinizi tamamlarsınız. Allah'ın sizi ulaştıracağı en üst noktaya ulaşırsınız. Allah Teala sizi orada 28. basamağın 5. kademesinde irşada memur ve mezun kılar. İşte alelade bir insanken, bir ölüyken canlanmak, dünyaya açılan fizik gözlerle, fizik kulaklarla,
fizik kalp üstüyle canlanmak, sonra gayba açılan gözle, gayba açılan kalp gözüyle, kalp kulağıyla gayba ait bir başka canlılığa, hayata ulaşmak. Bir defa daha ölüyken dirilmek. İşte iki defa ölüyken dirilmek ya da üç defa. Çünkü birincisinde siz doğuyorsunuz. Annenizin karnında şekilleniyorsunuz. Doğuyorsunuz. Bu birinci hayata getirilmeniz. Ama dünya hayatını yaşayanlar için, Allah'ın istediği biçimde yaşayanlar için onlarla mukayese edildiğinde bir ölüsünüz. Gözlerinizde hicab-ı müstüre var, görmüyorsunuz. Kulaklarınızda kibakra var, işitmiyorsunuz. Kalbinizde ekinnet var, idrak edemiyorsunuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunların hepsini gerçekleştirebilmeniz şekle bağlı. Ve başınızdaki göz açılıyor. Sadece bakmıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız açılıyor. İrşad makamının söylediklerini işitiyorsunuz, manasına varıyorsunuz. Kalbinizin Allah-u Teala tarafından değiştirilmesiyle, ekinnet ifata çevrilmesiyle, ekinnet alınıp ifat konulmasıyla irşad makamının söylediklerini idrak etmeye başlıyorsunuz. Bu, dünya için dirilmeniz demektir. İslam'ı yaşamak üzere dirilmek. Allah'ın cennetine girmek üzere dirilmek. Dirildiğiniz anda Allah'ın cenneti için ehilsiniz. Ta 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. 26. basamakta hikmet ehli oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Bu noktada kalbinizdeki göz ve kalbinizdeki kulak açılmadan evvel gayb için siz gene bir ölüydünüz. Evvela doğarak dirildiniz. Hayat verdi Allah Teala size. İhya etti. Sonra bu doğan ama Allah'laşmayı dinlemeyen bir insan bir ölü. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilediniz, o zaman kalp gözünüz değil, başınızdaki göz, başınızdaki kulak, kalbinizdeki ekinnet müesseseleri sizi dünya için hayata getirdi. İkinci defa. 26. basamakta ise gene siz bir ölüsünüz. 26. basamağa gelene kadar 3. basamaktan kalp gözünüzün açılması, gayba, gayıpla ilişki kurmanız açısından bir ölüydünüz. Allah-u Teala kalp gözünüzü, kalp kulağınızı açarak sizi 3. defa hayata getirmiş oluyor. İşte tasavvufun muradı 3. defa hayata geldikten sonra son sırada sahip olmak, Allah'ın zatını müşahede etmek, bu noktada da belki bir yeniden hayat söz konusudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde 28 basamaklık bir müessese
İslam'ı, Hanif dinini ve onun hayata geçirilmesi olan tasavvufu ifade eder. Böylece Allah ile en güzel ilişkilerin sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda meseleye baktığınız zaman bütünü görüyorsunuz. 28 basamaklık bir dizayn ve baştan söylediğimiz 7 tane safha. Hadi sizinle beraber Kur'an'ın ışığında bu 7 safhayı beraberce dolaşalım. Birinci basamak, olayları yaşıyorsunuz. Herkes olayları yaşar ama genellikle yanlış müşahedelerde bulunur. Yanlış yorumlarda bulunur. Allah-u Teala Bakara 216'da bu yanlış yorumlardan bahsediyor. Allah'ın söylediklerini anlayabilmek ve yaşayabilmek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Ve savaş diyor Allah Teala. O sizin hoşunuza gitmese de üzerinize yazıldı. Farz kılındı. Hoşlanmayacağınız bir şey olur ki o sizin için hayırdır. Hoşlanacağınız bir şey olur ki o da sizin için bir şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. İşte insanlar başlangıçta hayır şerri bilmiyorlar. Ve bu insanlar, bütün insanlar ikinci basamağa da otomatik olarak gelirler. Herkes ikinci basamakta bulunabilir. Olaylar karşısındaki davranış biçimleriniz Allah-u Teala tarafından izlenir. Sizin için de bir izleme söz konusu olmalıdır. Eğer Allah'a ulaşma konusunda bir karşı çıkışınız varsa, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorsanız, başkalarını da buna inandırmaya çalışıyorsanız, Allah'ın 73 ayetine rağmen, o zaman Allah-u Teala tarafından seçilmezsiniz. Ve mutlaka cehenneme giden birisi olursunuz. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz diye. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir konudan bahsediyorum. Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde açık ve net olarak bu hususu söylüyor. Diyor ki, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَاضُوا بِالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize milaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize Allah'a ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razılardır. Razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Özetlersek, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer kesin bir hüviyette cehennemdir. Öyleyse Allah Teala böyle olmayan insanları, kalbinde zevk olmayan insanları, Allah'a isyan etmemiş olan bu tarzda bir olay isyan hüviyetini taşıyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başkalarını da Allah'a ulaşmaktan, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmaktan men etmeye çalışan insanlar, uzak bir dalalet içinde olan insanların hiçbirisi Allah-u Teala tarafından seçilmez. Olaylara karşı pozitif davranışlarda bulunan ama Allah'a ulaşmaktan haberi olmayan bir insanı Allah-u Teala seçecektir. O kişiye mutlaka Allah'a ulaşmanın gerekli bir şey olduğu bir gün söylenecektir hayatında. O zaman seçilenlerin arasından bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmayı dilediği anda kurtuluşa imzasını atmıştır. Ama seçilenlerin de bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne yazık ki onların da kurtulması mümkün değil. Allah Teala kurtulma standardını onlara bahşedebilmek için onları seçiyor. Ama seçilenlerden bir kısmı Allah'a yönelmiyor. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a,
verdiğimiz şeriatı Hazreti Musa'ya ve İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyederek sana da şeriat kıldık. Kafirleri davet ettiğin Hanif dini onlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer. Kim bu dilediklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse muhteva net ve kesin olarak belli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtulmuştur. Kurtuluşu kesindir. Nereden çıkartıyoruz kurtuluşun kesin olduğunu? Allah Teala Vel Asr suresinde buyuruyor ki: "Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmin olanlar hüsranda değillerdir. Ve amelü salihati, ve nefsi ıslah edici amel işleyenler de hüsranda değillerdir. Ve tevasav bil hak, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler, onlar da değillerdir. Ve tevasav bil sabr, sabra ulaşıp sabrı tavsiye edenler, onlar da değildir," diyor Allah Teala. Böylece Vel Asr suresi 28 basamağı ifade ediyor. 7'şer basamak olarak. Birinci basamaktan 7. basamağa kadar olan devrenin 3. basamaktan itibaren olan kesimi kurtuluşla alakalı. Öyleyse ne oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka kurtuluşa ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Çünkü onlar hüsranda değil. Ne demek istiyoruz? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onlar hüsranda olanlardır. Onlar cehenneme gidecekler ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır." Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların girecekleri yer cehennem. Hüsranda olanlar. İşte Vel Asr suresinde Allah-u Teala hüsranda olanları söylüyor. Bütün insanlar hüsrandadırlar diyor. Ama kim amin olursa o kişi artık hüsranda değildir diyor. Öyleyse amin olmak ne demektir? Amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes aminu olmuştur. Dikkat edin, iman sahibi olmak, amini olmak aynı şey değildir. Amini olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi için evvela Allah'a ulaşması, Allah'a inanması lazım. Bir, Allah'a ulaşmanın farziyetini bilmiş olması lazım. İki, ve Allah'a ulaşacağına inanması lazım. Üç. Böylece bu kişi amini olur. Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği anda da Vel Asr suresine göre kurtuluşa ulaşmıştır. Vel Asr suresine göre amini olan kişi
kurtulmuştur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız. İkinci basamakta Allah-u Teala tarafından seçildiniz. Üçüncü basamakta aminu oldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne olur? Dilediğiniz an Allah kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Ve aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda derhal faaliyete geçer Allah-u Teala. Derhal gözlerinizdeki hicabı mestureyi alır. Bunu almak için Allah-u Teala'nın rahim esmasının size ulaşması lazım. Rahim esmasıyla size tecelli eden Allah-u Teala birçok işlemi ard arda vücuda getirecektir. Öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah bunu işitir, bilir ve görür. İşittiği, bildiği ve gördüğü anda Allah-u Teala'nın üzerinizde derhal rahim esmasıyla tecellisi söz konusu olur. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte burada dördüncü basamakta Allah'ın rahim esması başlıyor. Vel Asr suresinin birinci bölümü yedi basamaktan oluşuyor. Amini olanları içeriyor. İşte üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamakta Allah o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Bütün insanların gözlerinde bir gizli perde var. Bakarlar ama irşat makamını başka insanlardan ayırt edemezler. Onlar gözleri perdeli olanlardır ve ölüdürler. Onlar bakarlar görmezler diyor Allah-u Teala. Onlar ölüdürler diyor. Ve beşinci basamakta Allah-u Teala gözlerinizdeki bir nevi gözlüğü, hicab-ı mestureyi gözlerinizden alıyor. Altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta da kalbinizdeki ekinleti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Allah Teala İsra Suresi'nin 44 ve 45. ayetlerinde buyuruyor ki Habibim, sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o ahirete inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestire vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde bir perde vardır. Gizli perde demek hicab-ı mestire. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda, yani onların gözlerinde hicab-ı mestire vardır, gizli perde vardır diyor Allah Teala. Kulaklarında vakra vardır diyor. Kulakları seni duyar ama onlar işitmezler. Yani kulaklarının duyduğu şeyin manasına varamazlar. İrşad makamının irşada mütalik olan sözlerini anlayamazlar.
manasını anlayamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor Allah Teala. Seni idrak edemezler diyor. Onların gözlerinde ikinet vardır. Seni idrak edemezler. Kulakların kalplerinde ikinet vardır. Seni idrak edemezler. Yani senin söylediklerini kendilerine mal edemezler. Manasına, derinliğine varıp da onun müdafasını yapacak olan bir özelliğin sahibi olamazlar. İşte beşinci basamakta Allah gözlerinizdeki hicabı mestureye alıyor. Altıncı ve irşat makamına baktığınız zaman onun söylediklerini artık anladığınız için onu sadece bakmıyorsunuz ona. Onu artık irşat makamı olarak görüyorsunuz. Onun söylediklerini kulaklarınızın size ulaştırdığı şeyleri zihniniz algılıyor, manasına varıyor. Onları kalbinize indiriyorsunuz ve Allah'ın size verdiği ihbatla idrak ediyorsunuz. Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyor ki o kendilerine kitap verilenlerin Allah'ın söylediklerini idrak etmeleri için irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etmeleri için onların kalplerine ihbat koyarız. Amin olanları Allah mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Burada amin olanların henüz sırat-ı müstakime ulaşmamış oldukları kesinlik kazanıyor. Sırat-ı müstakime ondan sonra ulaşacaklar. Burası 7. basamak sevgili öğrenciler. Ve 7. basamağa 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren birkaç dakika içinde ulaşırsınız. Allah Teala sizin kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren derhal işlemlere başlar. Derhal Rahim esması tecelli eder. Bu tecelli gözünüzdeki hicab-ı mestürenin, kulaklarınızdaki vakranın, kalbinizdeki ekinetin alınmasını sağlar. Ve böylece yerine ihbat koyan Allah Teala sizi 7. basamağa bir anda ulaştırır ve bir anda cennetin sahipliğini üstlenirsiniz. Cennetin sahibi olursunuz. Cennetin birinci katının. Sonra ne yapar Allah Teala orada kalmaz. Tegamül suresinin 11. ayet-i kerimesine göre "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu" buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a amen olursa onların kalplerinin içine hidayet koyarız veya kalplerin içine ulaşırız diyor. 8. basamak ve Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şu. Kaf 33 Allah-u Teala buyuruyor.

O gaybta Rahman'a huşu duyanlar var ya, onların kalplerinin kalpleri Allah'a döndürülür diyor Allah Teala. Dokuzuncu basamakta Allah Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince kalbinize ulaşıyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince de kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami buyuruyor Allah Teala. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar diyor. İşte burada göğsünüz şerh ediliyor. Yani göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala bir nur yolu açıyor. Onuncu basamaktasınız. Bu Allah-u Teala'nın işlevleri, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra siz Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi ard arda vücuda getirdiği işlemler, bu gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki bakrayı alması, kalbinizdeki ekinliti alması, yerine ihbat koyması, kalbinize ulaşması, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi ve göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması, hepsi birkaç dakika içinde tamamlanır. Bir anda cehennemlik bir insan cennetlik bir kişi olur. Allah Teala onun her verdiği güzellikle, her verdiği ihsanla ona yüksek dereceler ihsan eder ve kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan hüviyetine ulaştırılır. Kişi bir şey mi yapmıştır? Evet, bir tek şey yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Hayatının en önemli kararını vermiştir ve cehennemin kapısını kilitlemiştir. Cennetin kapısında anahtarını elde etmiştir. Artık o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş de bu işlemlere muhatap olmuşsa 10. basamakta bu kişinin günahları sevaplarından aşağı düşmüştür. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için Allah Teala ne diyordu? Onların gidecekleri yer cehennemdir diyordu kazandıkları dereceler itibariyle. Ve cehenneme gideceklerin kaybettikleri derecelerin fazla olduğunu söylüyordu. Hüsranda olanlar olduğunu söylüyordu onların. Ama bu kişi cehenneme gidecek olan birisi değil, hüsranda olan birisi de değil. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse Allah'ın cennetine girmenin temel faktörü sevapların günahlardan fazla olması. Allah Teala bu işlevlerle o kişiyi mutlaka sevapları günahlarından daha yüksek olan bir noktaya ulaştırıyor. Çünkü Allah Teala ne diyordu? Ameni olanlar hüsranda olmayanlardır. Vel Asr suresi şunları söylüyordu. Vel asr, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane
lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki şüphesiz ki hüsrandadırlar. İlla lezine amenu. Ama amen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Hüsranda olmamanın ölçüsü ne? Sevapların günahlardan fazla olması. Öyleyse bu kişi amin olmuş. Mutlaka sevapları günahlardan fazla artık. Bu kişi üçüncü basamakta amin oluyor. Dokuzuncu basamağa kadar bir anda birkaç dakika içinde ulaşıyor. Yani yedinci basamağa ulaşması birkaç dakikalık bir zaman parçası alıyor. İlk yedi basamak burada tamamlanıyor. Velhasıl suresindeki amenu olmak noktasında. Şimdi ikinci yedi basamağın ilk ikisini de Allah-u Teala hemen arkasından açıyor. Kişiyi yedinci basamağa ulaştırıyor evvela. Allah'ın cennetinin sahibi kılıyor. Ondan sonra ikinci bir yedi basamak başlıyor o kişi için. Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması. Sekizinci, dokuzuncu, onuncu basamaklar. Peki, sonra ne olur? Sonra o kişi zikir yapar. Zikir yapınca Allah'ın nurları o kişinin kalbine ulaşır. Rahmetle faz nurları göğsüne ulaşır. Göğsünden açılan yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin kapısı mühürlüdür. Gelen nurlar rahmetle fazıldır. Ama içeri giremezler, kalp mühürlüdür. Ama rahmet nurları kalbin içine sızabilir. Bu mühürde olan kapının kenarından içeriye sızabilir. İşte bu sızma olayında kişinin huşuya ulaştığını söylüyor Allah Teala. 12. basamakta kişi huşuya ulaşıyor. Diyor ki Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle yani nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte kişinin kalbine giren nurlar 11. basamakta kalbine sızmaya başlıyor. Kalbine kadar ulaşan nurlar kalbe giremiyorlar kalp mühürlü diye ama rahmet nurları sızmaya başlıyor. Kişi 11. basamakta %2'ye kadar nur birikimi olabilir. Bu birikim tamamlandığı zaman, %2'ye ulaştığı zaman kişi 12. basamakta. Huşuya ulaşan kişi Allah-u Teala'dan mürşidini sormak, istemek imkanının sahibi oluyor Allah-u Teala'dan. İstihane istemek. Ve istiyor. Allah Teala Bakara suresinin 43 ve 44. ayetlerinde diyor ki: "Vestaînü bis sabrı ve salâte innehâ lekebîretun illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn." Diyor ki Allah Teala muhakkak ki onlar diyor ki Allah Teala muhakkak ki onlar değil sabırla ve hacet namazıyla namazla yani hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. İrşad makamının kim olduğunu Allah'a sorun. Allah'a mürşidinizi göstermesini isteyin. Muhakkak ki bu kebiretün bir iştir, zor bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için büyük değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mutlaka ruhlarını mülaki kılacaklarını
ölmeden evvel mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarını, Allah'a ulaştıracaklarını, ulaştıracaklarına ve ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi huşu sahibi oluyor ve Allah'tan sorma hakkının sahibi oluyor. Hacet namazını kılıyor, Allah'tan soruyor. Allah da mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu konuda buyuruyor ki Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü tekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve Allah'tan Allah'a ulaştırmaya vesile olanı isteyin. İşte kişi istiyor Allah-u Teala'dan, Allah da o kişiye gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah Teala mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Kişi de Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyor. 14. basamak. Ne olur? Bu ana kadar ne olmuştur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kendine düşeni yapmıştır. Allah Teala da saydığımız 10 tane 10 tane ihsanda bulunmuştur kişiye. 10. ihsanı mürşidini göstermek. Bunun üzerine kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır. Önünde diz çöker, tövbe eder. Ne olur? Tövbe ederse devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde mutlaka oluşur. Diyor ki Allah Teala Mümin 15'te dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine emrinden ruh ulaştırır. O kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiği konusunda o kişiyi uyarsın diye. Dereceleri yükselten Allah, o kişinin biraz sonra söyleyeceğimiz gibi günah

kişiyi mutlak olarak korur Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşidine ulaşan kişinin Allah'tan aldığı birinci nimet, başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi. Ne olur? Mücadele 22 söylüyor ne olduğunu. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla o kişi yedolunur, desteklenir. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. İkinci nimet, üç kademede oluşuyor kalbe iman yazılması. Böylece ikinci nimet kalbin mührünün açılması. Üçüncü nimet kalbin içindeki küfür kelimesinin, ki bütün insanların kalplerinde küfür yazar doğuşlarından itibaren, o küfrün dışarı alınması, atılması ve kalbin içine iman kelimesinin yazılması. Ve böylece kişinin mümin olması. Kişinin mümin olması 7 tane kalp şartını gerektirir. Bir, o kişinin kalbinin içindeki ekinleti Allah alır. İki, yerine ihbat koyar. Üç, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Dördüncüsü, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar ve kişiyi böylece huşuya ulaştırır. Beşincisi, kalbinin mührünü açar kişinin. Altıncısı, kalbin içindeki küfür kelimesini alır. Yedincisi, kalbin içine iman kelimesini yazar. Ve 7 tane kalp şartının sahibi olan bu kişi mümin olur. Öyleyse o noktadan itibaren o kişi diliyle ben müminim diyen kişi değildir. O noktadan itibaren o kişi kalbiyle de mümin olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizayn söz konusu. O kişi mürşidine ulaşmıştır ve 4 tane nimet almıştır. 5. nimet nedir? 5. nimet Furkan suresinin 70. ayeti kerimesine göre o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesidir. Furkan 69'da cehenneme girenlerden bahseden Allah Teala diyor ki, ama kim tövbe eder de, yani mürşidin önünde yapılan tövbeyi gerçekleştirir de mümin olursa ve nefsi ıslah edici ameller, amelü salihat yapmaya başlarsa, Allah onun bütün seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Ve kişinin bütün günahları hasenata çeviriyor bu tövbeyi, 10 tane insanla gelerek bu tövbeyi gerçekleştirdiği için. 14. basamakta 4 tane de hidayet var. Ruhumuz hidayete adım atıyor. Ruhumuz vücudumuzu terk ediyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Allah Teala buna hidayete adım atmak diyor. Diyor ki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde zalikel yevmül hakkı femen şahittâza ilâ rabbihi meâba. İşte o gün, tabi olunan gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a götüren yolu yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah-u Teala. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve nefs tezkiyesine başlıyor. Nasıl? Kişi zikir yapıyor. Üzerine farz olan zikri gerçekleştiriyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyor kişi. Ve bu zikir müessesesi o kişiyi

O kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle farz, rahmetle salavat isimli iki grup nurun gelmesine sebebiyet veriyor. Bu nurlar göğüse ulaşıyor. Göğüsten Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Kalbin mührünü artık Allah-u Teala açmış, mühür hareketli hale gelmiş. Onun üzerine bu dört grup enerji baskı yapıyor. Ve mührü kalbin alt boyutuna kadar indiriyor. Ve zulmani kapıyı, kalbin en altındaki bulunan zulmani kapıyı kapatıyor. Rabbani kapının üzerindeki mühür zulmani kapıya inmiştir. Rabbani kapı açılmıştır. Kişi zikir yaptığı sürece hep rahmet, fazl ve salavat nurları o mührün üzerine baskı yapacağı için mühür oradan ayrılamaz. Kalbin içi Allah'ın nurlarıyla %100 dolar. Ve burada bir güzellik daha yaşanır. Nefs tezkiyesi. O kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir çekim alanı vücuda getirir. Bir manyetik alanı vardır. Bu manyetik alan kalbe ulaşan fazıllarla ayrı kutupları içerir. Manyetik alan fazlın manyetik alanının tersini ifade ettiği için iki zıt kuvvet birbirini çeker ve iman kelimesinin etrafında sabit olan iman kelimesinin etrafında hareketli olan fazıllar gelir, yerleşir, onlar da sabit olurlar. Ve iman kelimesinin etrafı yavaş yavaş nurlarla dolmaya başlar. Nefsin kalbinin %1'i, %2'si, %3'ü, %4'ü ve %7'ye kadar gelen kadar olan noktada o kişi nefsi emmaredir. Daha sonra ikinci bir %7 toplanacaktır nefsi levvame. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci birikimlerde levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişinin ruhu Allah'a doğru 7 kat yükselecek. Sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmaya başlayabilmesi için nefsin tezkiye olması lazım. Söylediğimiz biçimde nefsin kalbine faziletlerin, fazılların girip yerleşmeye başlaması tezkiye olarak anlatılıyor. Nefsin temizlenmesi olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki bir nefs Allah'ın zikriyle tezkiye oluyor. Nefsin hidayet üzere oluşu, nefsin hidayete adım atışı, hidayetin içinde oluşu. Nefsin tezkiyesine paralel olarak her 107 nur birikiminde vücudumuzdan ayrılan ruhumuz Allah'a doğru yükseliyor. Bu da ruhun hidayeti. Üçüncüsü fizik vücudumuzun hidayeti nasıl gerçekleşiyor? Fizik vücudumuzun hidayeti nefsimizin tezkiyesine paralel olarak gerçekleşiyor. Şeytan nefsimizin kalbinin afetlerine tesir edebilir devamlı ve tesir etmek onun baş meşgalesidir. Mutlaka devamlı tesir etmek ister kişileri huzursuz etmek için, nefsin afetlerini azdırmak için. Ama nefsin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın hakimiyet alanı da azalır. %7 azaldığı zaman fizik vücudun şeytana kul olmaktan bütün afetlere tesir edebildiği için öyle kabul ediliyor fizik vücutlar. %7 oranında fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Çünkü şeytanın tesir hakkı, tesir imkanı %7 azalmıştır. Daha sonra bir defa daha %7 fizik vücut ikinci defa %7 kurtulacaktır şeytana kul olmaktan. Böylece fizik vücut da şeytana kul olmaktan her %7 nurla kademe kademe kurtulacaktır. Öyleyse ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ruh hidayet üzeredir. Artık hidayetin içindedir. Fiziki hidayet başlamıştır ruh için. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yükselecektir. Nefs hidayetin içindedir. Tezkiye olacaktır. %7, %7 nurlardan temiz, afetlerden temizlenecektir. Nurlarla mücehhez olacaktır. Fizik vücut nefsin temizlendiği ölçüde şeytanın hakimiyetinden kurtulacak, Allah'a kul olacaktır. Ve nefsteki afetler ne kadar azalırsa, iradenin karşısındaki kuvvetler
azaldığı için irade o kadar güçlenecektir. Bu da iradenin sırat-ı müstakimidir. Dördüncü sırat-ı müstakim. Birincisi fizik sırat-ı müstakim, Allah'a doğru istikametlenmiş. İkincisi fizik vücudun Allah'a kul oluşuna istikametlenmiş. Üçüncüsü nefsin Allah'a teslim oluşuna, tam temizlenmesine istikametlenmiş. Dördüncüsü de iradenin Allah'a teslim oluşuna istikametlenmiş. Dört tane teslimle, teslime dört faktör birden başlamış. Ruhumuz Allah'a ulaşma konusunda böylece teslim olmak üzere faaliyete başlamış, yola çıkmış. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmak konusunda sırat-ı müstakim üzerinde. Nefsimiz Allah'a teslim olmak konusunda sırat-ı müstakim üzerinde. İrademiz de Allah'a teslim olmak konusunda sırat-ı müstakim üzerinde. Öyleyse ruhumuz da, veçimiz de, nefsimiz de, irademiz de Allah'a teslim olmak üzere her biri kendi sırat-ı müstakimler üzerinde hidayete başlamış durumdalar. Hidayetin içindeler artık. Ve Allah'ın 10. nimeti, o kişiye Allah-u Teala o güne kadar her sevabına 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlar. Burası 14. basamak sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ben Asr suresine bakalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmin olanlar hariç. İlk 7 basamağı ifade ediyordu. Ve amülü salihat diyor Allah-u Teala. Ve ne zaman o kişi nefsi ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapmaya başlarsa amülü salihat başlamıştır. Vel asr suresi 14. basamağı ve amülü salihat ifadesiyle anlatmış. Burası dört hidayetinde başladığı, dört tesliminde, dört ayrı sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleştiği, gerçekleşmeye başladığı noktadır. 14. basamak. Sonra ne olur? Sonra kişi nefs tezkiyesi yapmaya devam eder. Nefsin kalbinde %1, %2 derken %7 nur birikimi gerçekleşir. Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Allah Teala diyor ki Midesi 38 39 40'ta küllü nefsin bima kesemet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler iktisap ettikleri dereceler için, dereceler sebebiyle, ama yeminlerini yerine getirenler onlar cennette olacaklardır diyor. Hepimizin nefslerinin Allah'a verdiği yemin var. Bu yemin nefsimizi Allah'a teslim etme yeminidir. Hepimizin ruhlarının Allah'a verdiği misak var. Bu misak ruhumuzu Allah'a teslim etme konusundadır. Hepimizin fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek konusunda Allah'a verdiği ahd var. Öyleyse misakimize bakalım. Rad suresi 20 ve 21. ayetler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَتْ buyuruyor Allah Teala. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Misaklarını bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakları bu insanların. Peki ahdleri ne? Allah Teala diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ey Ademoğulları, Ademoğullarının fizik vücutlarından bahsediyor Allah Teala. Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden
bana kul olacaksınız diye ahdi almadın mı diyor Allah Teala. Allah'a verdiğimiz ahd ise fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Ve yeminimiz nefsimizle alakalı. Allah'a ezelde nefslerimiz yemin vermiş. Allah'a teslim olacağına dair. İşte Maide Suresi 105. ayet-i kerime Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisekum la yedirlüküm men darle izah teleytüm sümme mercüküm cemiyan. Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmeniz üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere, hidayetin içinde olduğunuz andan itibaren, hidayete adım attığınız andan itibaren hararet olanlar size bir şey yapamazlar diyor. Böylece üç vücudumuzun Allah'a verdiği yemin, misak ve ahd söz konusu oluyor. Ve nefsimiz tezkiye olmaya başlıyor. İlk yüzdenin nuru birikiminde rehine birinci gök katının kapısını açmak imkanının sahibi oluyor. Ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime Ya Rab diyor ki Hazreti Yusuf ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim bana şerre emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Böylece nefs-i emare boyunca nefsin kalbi %7 Allah'ın nurlarını alıyor. Nurlar yerleşiyor, fazıllar. Sonra daha öteye geçiyor. Bir %7 daha nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Ruh ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsi devame. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ Kıyame 2. O levmeden nefsini kınanan nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Burası ruhu ikinci gök katına ulaştırıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimeyi ifade ediyor. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 8. ayet-i kerime ve nefsim ve ma sevaha 7. ayet-i kerime ve nefsim ve ma sevaha 8. ayet-i kerime ve elhamaha fücuraha ve takvaha diyor ki Allah Teala o nefse ve onu sevva edene, dizayn edene o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve 9. ayet-i kerime kat eflaha men zekaha andolsun ki nefsini tezkiye edenler felaha erer. Böylece kişinin ruhu üçüncü gök katında oluyor. Ona Allah ilhamda bulunmaya başlıyor. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mutmainne. Ya eyyetühen nefs-i mutmainneti diyor. Ey mutmain olan nefs diyor Allah Teala. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Rad 28'de ise diyor ki Ela bi zikrullahi tatmainnil kulubu. Dikkat edin ki bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Veya kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu dördüncü kademede kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan artık emindir. Sarsılmaz bir şekilde mutluluğu yaşar. Allah'ın verdikleri ona yeterlidir. Doyumsuzluk olayı bitmiştir. Ve beşinci defa %7 nur birikimiyle o kişi Allah'tan razı olur. Ruh beşinci gök katına ulaşır. Altıncı defa %7 nur birikimiyle Allah da ondan razı olur. Ruh altıncı gök katına ulaşır. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi radiyeten mardiyye Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan.
İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın rızaları söz konusu. Allah, evvela biz Allah'tan razı oluyoruz. Beşinci gök katında ruhumuz. Sonra Allah da bizden razı oluyor. Altıncı gök katında ruhumuz. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye. Kişinin nefsi tezkiye oluyor, ruhu Allah'a ulaşıyor. Diyor ki Allah Teala, فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye etmeyi dilerse, tezkiye ederse o kişi kendi nefsi için tezkiye olmuştur. Neden? Çünkü nefsi Allah'a ezelde yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a döner diyor. Ve bir başka ayette de konuyu anlatmış olalım. Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer. Seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak. Velâ suresine dönüyoruz. Ne diyordu Allah Teala Velâ suresinde? Vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadır. Bütün insanlar. İllellezîne âmenû. Ama amin olanlar hariç, onlar cehenneme gitmeyeceklerdir. Onlar hariç, ilk 7 basamak. Ve aminus salihati, ikinci 7 basamak, 14. basamak. Ve tevasav bil hakkı. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler diyor. İşte ruhumuz Allah'a ulaştı. 21. basamak. Ve ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala buna Allah'a sarılmakta diyor. Allah Teala buna sığınağa sığınmakta diyor. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Allah Teala bu hususu anlatıyor. Ali İmran 14'te Allahu indehu husnul meab. Allah'ın zatının Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Sığına sığınıyor kişi. Ruhu Allah'a sarılıyor. Yani Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Kim mürşidine ulaşıp da anlattığımız gibi 14. basamakta 10 tane ihsanla tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Her ikisinde dünya saadeti, başkalarına hiçbir farklılık göstermez. Bunlar halen mutsuz insanlardır. Ne zaman ki kişi ruhunu Allah'a ulaştırır 21. basamakta, o zaman nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmıştır. Yani bu kişi dünya saadetinin yarısına artık sahip olmuştur. İşte burası o kişinin bir mutluluğunu ifade eder. Dünya saadetinin de yarısı onundur. Cennet saadeti ise üçüncü kata ulaşmıştır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. İkinci katta mürşide ulaşmak var. Bütün sahabe mürşitten ulaşıp teslim oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü safhada ruhlarını Allah'a ulaştırmaları var. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdı. İşte Zümer suresi 17 ve 18. ayet-i kerimeler. Allah Teala diyor ki vellezîne eştenebu't tâgûte an yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşer ibâdî. Onlar ki diyor Allah Teala şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Allah'a kul oldular. Kullarımı
müjdele diyor Allah Teala. Sonra diyor ki 18. ayet-i kerimede onlar sözü dinlerler. Ahsen olanla tabi olurlar sözün. Onların hepsi hidayete erdi. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu üçüncü safhaya hepsi ulaşmışlar. Öyleyse kimler ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bakıyoruz Rad 20-21-22. Allah Teala buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak ve ellezine yesunne ma emerallahu bihi en yusale ve yuhafune sueli saf ve yahşavne rabbihim ve ellezine sabir ibtigaye ve çerabbihim. Diyor ki Allah Teala onlar Allah ile olan Allah'ın ahdini yerine getirirler. Misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demin de gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kim bu insanlar? Onlar cehennemden korkarlar. Kötü hesaptan cehenneme girmekten korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kim Allah'ın zatını dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse, onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Bütün sahabe üçüncü safayı da gerçekleştirmişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İkinci safayı gerçekleştirmişler mi, tabi olmuşlar mı? İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Akabe'de orada sana tabi oldukları zaman, sana biat ettikleri zaman, sana biat Allah'a biat demektir. Akabe'de sana biat ettikleri zaman ağacın altında onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe biatlarını tamamlamışlar, tabiyetlerini. İkinci yedi basamağı yaşamışlar. Birinci kat cenneti ve ikinci kat cenneti kazanmışlar. Sonra ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar gördüğümüz gibi demin ve üçüncü kat cennetinde sahibi olmuşlar. Sonraki işlemlere bakıyoruz. Allah'ın zatında ruhumuz kayboluyor. Evvab oluyoruz. Ve böylece fena fillah makamının sahibi oluyoruz. Allah'ın zatında yok olmak. 21. basamaktan sonrası 22, 23, 24, 25, 26, 27. ve 28. basamaklar 7 basamak velayet makamlarıdır. Birinci velayet makamı, evliyalık makamı fena fillah mertebesidir. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın içinde yok olmak demek fena fillah. Nefsin kalbindeki nur %51'e ulaşmıştı. Burada 61'e kadar nur artar. Nefsin kalbindeki nurlar %61 olduğu zaman bu makamı ifade edecek olan ayet var mı? Allah Teala diyor ki Şura 13 Allah dilediğini kendisine seçer kullarından ve kim Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır. Allah'ın zatında o kişinin ruhu yok olur. Fena makamının sahibi olur. Sonra o kişiye Allah Teala %61'e ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar zikri artıyor. Nurlar da artıyor. Nurlar %61'e ulaştığı zaman Allah Teala o kişiye bir taht ihsan ediyor. Beka makamı.

Bakalım bakalım. Enam suresinde Allah Teala 49. ayet-i kerimede onlara Allah'ın katında, Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor. Bu teslim yurdu bir altın taht. Allah Teala kime verirse o indi ilahidedir. Kişi beka makamının sahibi olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar da 61'den 71'e kadar burada beka makamında ulaşır. Beka makamında çoğalır. Bakalım Allah Teala'nın

Ve kişi ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra Allah nefsinin kalbinde %61'ini oluşturduğunda yeni bir ruhunu oluşturur kişinin ve ona bir taht ihsan eder. İşte böylece bir sonuca ulaşılır. Kişi Allah'ın zatında baki olmuştur. Ama Enam suresinin kaçıncı ayet-i kerimesindeydi? Herhalde acaba bakalım ve sonuca ulaşalım.

Allah Teala'nın taht-ı isabetmesi söz konusu. Bu velayetin ikinci makamı, beka makamı. Sonra Allah Teala o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artan zikir sebebiyle %71'i aşacağı bir yere ulaştırıyor o zaman kişiyi. Bu nokta kişinin günün yarısından daha fazla zikre başladığı noktadır. Zahit olduğu noktadır. Zühd makamının sahibi olduğu noktadır. Velayetin üçüncü makamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala Yusuf Suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar Yusuf'u birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahittiler. Onun bir değer edeceğini hiç düşünmüyorlardı. Birkaç dirheme sattılar diyor Yusuf'u. Kim her gün günün yarısından daha fazla zikir yaparsa o kişi her gün Allah'a zahit olduğunu ispat etmiş olur. Zikre değer verdiğini, zikirsizliğe karşı zahit olduğunu ispat eder. Bu günün yarısından daha fazla zikirle mümkündür. Velayetin üçüncü makamı zühd makamıdır. Velayetin dördüncü makamı muhsinler makamı. Ne zaman bir kişi zühde ulaştıktan sonra bir tatmin hissine ulaşırsa ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili fizik vücuduyla işlemeyen bir noktaya ulaşırsa, işte o zaman o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada dördüncü safha söz konusudur. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi. Ve tabii ilk aklımıza gelen sahabe, acaba fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evvela teslimden bahseden ayet-i kerimeye bakalım. Nisa 125. فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişiler ki veçlerini, fizik vücutlarını, o kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu dinde daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. İşte burası veçin Allah'a teslim edildiği yer. Kişi dördüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinin ise %91'ine burada sahip olur. Artık kişinin nefsinin kalbindeki afetler %91'e kadar azalacaktır. Ama kişi nefsin kalbindeki geri kalan afetlere, %9 afete filan hiç bakmayacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecektir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecektir. Bu fizik vücudun teslimi noktasıdır. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Allah Teala Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe
fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte böyle bir ortam söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Fizik vücudun teslimi dördüncü safa, cennetin dördüncü katı, dünya saadetinin %91'i, %90'dan fazlası artık o kişiye Allah-u Teala tarafından teslim edilmiştir. Cenneti kıyametten sonra yaşayacaktır ama dünya saadetinin mutluluğu onu bütün çevrelerinde saracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi bir gün daimi zikre ulaşır. Daimi zikrin sahibi olur. Daimi zikrin sahibi olan kişi hikmetin sahibi olur. Kim daimi zikrin sahibi ise o kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Daimi zikrin sahibi olmak ona şartlar sağlamıştır. Kim daimi zikrin sahibi ise ikinci olay tahakkuk eder. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Daimi zikir sebebiyle nefsin kalbine Allah'ın nurları %100 girmiştir. Ve zulmani kapı daimi zikir sebebiyle kapalıdır. Allah'ın rahmeti fazlı ve rahmeti salavatı zulmani kapıyı kilitli tutan, mühürlü tutan mührün üzerine o kişi yaşadığı sürece kesintisiz olarak geleceği için zulmani kapının artık açılması mümkün değildir. Kişinin kalbinin de yeniden kararması mümkün değildir. Hal böyle olduğu için o kişinin kalbi devamlı nurlu kalacaktır. Hiçbir zaman kararmayacaktır. Bu sebeple nefsin afetleri bütünüyle temizlenmiştir. Demek ki kim ulul elbab makamına ulaşırsa, daimi zikre ulaşırsa, o kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler temizlenmiştir. İki, üçüncüsü o kişinin kalp gözü mutlaka açılmıştır. Dördüncüsü kalp kulağı da mutlaka açılmıştır. Bu dört tane temel şart, üç tane de sonuç şartı oluşturur. Bir, o kişi ehli tezekkür olmuştur. İki, ehli hayır olmuştur. Üç, ehli hüküm olmuştur. Ne demek ehli hayır olmak, hayır ehli olmak, hayır sahibi olmak? Allah Teala öyle söylüyor. Kime hikmet verdiysek onu ona büyük hayır verilmiştir diyor. Ehli hayır demek devamlı derecat kazanan biri demek. Neden bu kişi devamlı derecat kazanıyor? Daimi zikrin sahibi. Daimi zikrin sahibi olduğu için Allah'ın bir emrini, daimi zikir emrini yerine getiriyor. Her saniye mutlaka derecat kazanıyor. Neden ehli tezekkür? Allah-u Teala ile her konuyu konuşması söz konusu. Çünkü kalp gözü ve kalp kulağı açık. Allah'a sualler soruyor. Cevabını da Allah-u Teala'dan kalbinde alıyor. Ve bu kişi ehli hüküm. Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal görüyor. Bu basamakta ulul elbab basamağıdır burası. Bütün sahabe bu basamağa ulaşmışlardı. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulul elbab olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Diyor ki daimi zikrin sahipleri ulul elbab için Allah Teala o ulul elbab kullarım var ya diyor.
onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Enam, Ali İmran 190-191. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ullelbap olmuşlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ullelbap makamında sadece zemin kat gösterilir. Ana dergahın, devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Ve bu muhteva içerisinde ana dergahın dizaynı söz konusudur. Oradaki kişi ruhları görür, derslerin nasıl verildiğini görür, nasıl ruhların altın kapıdan yukarıya doğru çıktığını görür. Sonra Allah Teala bir gün ona birinci gök katını gösterir, secdeyi. İkinci gök katını gösterir, su varılmayı daha sonra. Daha sonra üçüncü katı gösterir, iki katlı mescidi. Daha sonra mihenk menfezini oradan dördüncü kattaki mescidin aksanın aslına ulaşmayı gösterir, aslını gösterir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslını gösterir. Altıncı katta Sıbkatullah olma işlemini gösterir. Sonra yedinci katı gösterir. Yedinci katın yedi alemini gösterir. En son yedinci alem olan indi ilahinin en üst noktasını gösterir. Bu sitretinin müntehadır. Bunu gösterdiği zaman bu noktada kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir ve ihlas makamı tamamlanmıştır. Birinci gök katının görülmeye başladığı andan itibaren yedinci gök katının son alemi olan Sitret-i Münteha'nın da gösterildiği noktaya kadar kişi ihlas makamındadır ve nefsini burada Allah'a teslim etmiştir. Sonra ne olur? Bu kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilen kişi ihlas makamından salah makamına geçmiştir. Tövbe-i Nasuh salah makamının yani 28. basamağın birinci kademesini içerir. Bu kişi Ulul Elbap makamında bir mertebe, ihlas makamında 7 mertebe nefsinin kalbi müzeyyen olan bir insandır. Zemin kat ve 7 tane kat ona gösterilmiştir. 8 mertebe kalbi müzeyyen olmuştur. Artık düşmanını sadece düşmanlıktan çıkarmış değildir. Onu sevmeye başlamıştır. Düşmanı da olsa, onu öldürecek de olsa ona karşı kin, nefret duyamaz. Sadece sevgi duyar. Ve salah makamının birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. Kişi Allah'ın söylediği Tövbe-i Nasuh'un kelimelerini tek tek tekrar ederek Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir. Burası salah makamının birinci kademesidir. İkinci kademede Allah o kişinin günahlarını örter. Hangi günahlarını? Mürşidine tabi olduktan sonra işlediği günahları örter. Üçüncü kademede Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncü kademede de o kişiyi salah nuruyla mükafatlandırır. Ve böylece kişi bu dördüncü mertebede irşada ulaşır. İrşada ulaşmak altıncı safhadır.
ve bütün sahabe irşada da ulaşmıştır. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizleri dinleseydi, sizlerin sözlerine uysaydı, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta benim lanetime bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size, Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kalbinize yazdığı iman kelimesiyle size kilit gösterdi ve kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Burası 6. safha. 5. safhada o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Nefsin teslimi konusunda, ihlasa ulaşmak konusunda Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لِهُدِّينَ اِنَفَاءَ Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde muhlisler olmakla emrolundular. Ve kimin nefsi halis olursa işte o insanlar dinlerini ihlas sahibi kılmışlardır. Ve

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuzun, beçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslim edilmesi dedik. Nefsinizin Allah'a tesliminden sonra 6. kat yönetim bir safhadan daha geçiyorsunuz. İrşada ulaşıyorsunuz. İrşada ulaştığınız zaman Allah Teala sizin iradenizin Allah'a teslim olması için bütün şartları hazırlamıştır. Siz de dayanılmaz bir arzu duyuyorsunuz iradenizi Allah'a teslim etmek için. Talebiniz üzerine Allah Teala iradenizin teslimini kabul ediyor. Ve iradenizi de Allah Teala'ya teslim ediyorsunuz. Ve salah makamının 5. kademesi iradenin teslimi. Bu bir hakkın takvayı ifade eder ki bütün insanlara Allah Teala bütün bu makamları farz kıldığı gibi bunu da farz kılmıştır. Diyor ki Allah Teala Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi. Ve ma temuttune illa ve entüm müslimun. Ve ma temuttune illa ve entüm müslimun. Diyor ki Allah Teala ey takva sahipleri öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. İşte bu ifade bir hakkın takvanın ifadesi ve Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin bu hedefe ulaştıklarını, bir hakkın takvanın da sahibi olduklarını görüyoruz. Bir hakkın takva, iradenin de teslimi kişiyi nereye ulaştırır? İrşat makamına ulaştırır. Allah Teala kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat görevi verir. Burası İhlas makamının 5. kademesidir. Ve bütün sahabe hem demin söylediğimiz standartlarda bir hakkın takvanın sahibi oldukları için irşat makamının sahibiydiler. Hem de bunu Allah Teala ayrıca ifade ediyor Tövbe 100'de. Diyor ki o hayırlarda yarışanlar var ya eski hayırlarda yarışanların eskileri sabikunel evvelin evvelki sabikun onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Anlıyoruz ki ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İster ensar olsun, ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahipliğine Allah-u Teala tarafından getirilmiş ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala mührü basmış. Ensara ve muhacirine tabi olunduğuna dair. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası 7. safha, iradenin de teslimi. 14. basamaktan 21. basamağa kadar ruhun sırat-ı müstakimi devam ediyor. 14. basamaktan 25. basamağa kadar fizik vücudun sırat-ı müstakimi devam ediyor. 21. basamakta ruh, 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim ediyor.
oluyor. 14. basamaktan 27. basamağa kadar nefsin sırat-ı müstakimi devam ediyor. 27. basamakta nefs Allah'a teslim ediyor, oluyor. 14. basamaktan 28. basamağın 5. kademesine kadar iradenin teslimi devam ediyor. Ve orada 5. kademede irade de Allah'a teslim oluyor. Ve kişi Allah-u Teala tarafından irşadla vazifeleniyor. Bu varılan noktanın ötesinde sadece 2 kademe kalmıştır. Bir üst kademede bütün kavimlerdeki Resuller vardır. Daha üst 7. kademede ise son kademedir insanlık için. Orada da devrin imamı vazifelidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu anlattığım şey tasavvuftur. İslam'ın yaşanmasıdır. Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz Hazretleri olmak üzere, hepsi İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşadılar. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. Hepsi Hanif'ti. Hepsi ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hem de salahın bu mertebesine, irade teslimi mertebesine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

हेलो दोस्तों, अल्लाह ताला huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah ile beraber misiniz? O sizinle beraberse size de her şey çok güzel geliyordur muhakkak. Unutmayın, her huzursuzluğunuz, her sıkıntınız, her mutsuzluğunu teşkil eden amil, faktör, hepsi nefsinizin afetleri sebebiyledir. Nefsinizde afetler var. O afetleri yok etmedikçe huzura kavuşamazsınız. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes başlangıçta mutlaka birkaç aylık bir huzur ve mutluluk devresini geçirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğu yaşamaya başlar. Ama nefsinin afetleri tezki olmamıştır. Evet, olmamıştır. Ama Allah Teala onu özel bir koruma altına almıştır. Ona mutlulukları yaşatmaya başlamıştır. Nefsinin afetlerinin yerinde olmasına, aynen yerinde durmasına rağmen kişi mutludur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın temel emrini yerine getirmiştir. Küfürden kurtulmuştur. Dalaletten kurtulmuştur. Fıstıktan kurtulmuştur. Allah'ın cennetine hak kazanmıştır. Hidayet ehli olmuştur. Tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Tağutun dostu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Öyleyse her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Her güzel şey sizin için sevgili kardeşlerim. Allah Teala her şeyi sizin mutluluğunuz için dizayn etmiş ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sizi birinci katın cennetin sahibi kılmış Allah Teala. Bütün insanlar için, İnsan olarak yaratılan herkes için Allah'a ulaşmayı dilemek böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayn bir mutluluk kaynağı olmalı değil mi? Hiçbir şey yapmayacak kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ondan sonra yapılması lazım gelen ne varsa Allah yapacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Her şey öylesine güzel ki. Bu muhteşem güzellik içerisinde insanların seçimi sadece akla karadan birini seçmek kadar basit ve kolay. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizi cehennemden kurtaracak olan şey budur. Şu dünya saadetinin en az yarısını size sağlayabilecek olan şey sadece budur. Bir dilek.

Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte birçok mutsuz insan, şu anda beni dinliyorsunuz ve tabii inanmıyorsunuz. Bu kadar basit mi? Bu kadar kolay olabilir mi diye düşünüyorsunuz. Öyle değil mi? Evet, mesela siz öyle düşünüyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim ve şu hani şu dünyada benden daha mutsuz insan mı var diyen siz, sevgili kardeşim, öyleyse neden denemiyorsunuz? Halep oradayız, arşim burada. Dileyecek olan da sizsiniz. Ha, bir takım kişiler bize telefon ediyorlar, mesaj bırakıyorlar bilgisayarımıza. Diyorlar ki, yahu biz Allah'a ulaşmayı diledik de hiçbir değişiklik olmadı bizde. Acaba senin söylediklerinde bir yanlışlık olmasın? Biz de diyoruz ki, hayır, siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Buradan dileyeceksiniz, kalbinizden. Kalbinizden bir talebin Allah'a gittiğini hissedeceksiniz. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ulaşmayı diliyorum. Şu bana emanet olarak verdiğin ruh var ya, onu sana, emanetini sana iade etmek, sana ulaştırmak, senin temel emrini mutlaka yerine getirmek istiyorum. Biliyorum ki bu benim üzerime farzdır. Sen bunu üzerime 12 defa farz kılmışsın, sana yönelmeyi, ruhumu sana ulaştırmayı, bir kısım ayetlerinde sana yönelmeyi, ki bunun sonu mutlaka Allah'a ulaşmaktır. Çünkü Allah Teala kim Allah'a yönelirse onu kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Nereden biliyoruz? İşte ayet-i kerime Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yunib. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından yok, affedersiniz. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Seçtiklerinden yönelenleri. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ey sevgili kardeşlerim, hala duruyor musunuz? Sorabilir miyim? Daha kolay ne var ki? Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir dileğinizle sizi cehennemden kurtarmaya hazır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ne olursunuz? Bir kere Allah'a inandığınız kesindir. Allah'a inanmasanız Allah'a ulaşmayı dileyemezsiniz. Bir. İki, Allah'a dünya hayatında ulaşmanın farz olduğuna da inandınız. Tam 12 ayetle Allah üzerimize farz kılmış. Bu ayetlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen zatine ulaşır. İkinci kısmı Allah'a ulaşmaktır. Ruhu teslim etmektir. Üçüncü kısmı fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içerir. Ama hepsi de bir tek şeyle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Ey mutsuz kardeşlerim, ey mutsuz insanlar, henüz aramızda değilsiniz. Ama mutsuzluğunuzun sebebini sakın başkalarında aramayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman kendi kendinizi ömür boyu mutsuzluğa mahkum ettiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Cehenneme de mahkum ettiniz. Ama ben kimseye bir fenalık etmiyorum ki. Allah Teala beni neden cehenneme atsın?
mı diyorsunuz? Allah Teala diyor ki bana ulaşmayı dilemiyorsanız, böyle bir talebiniz yoksa, amelleriniz güme gider diyor. Amelleriniz heba olur diyor Arapça tabiriyle. Habitat, amalihim, onların amelleri heba olmuştur diyor. Allah ulaşmayı dilemeyen insanın fonksiyonu ne? Bakın Keyif 35'te, Keyif suresi 105'te, 103, 104, 105'te Allah Teala diyor ki size amellerinizi hasara uğratan şeyi söyleyeyim mi? Amellerin hasara uğraması kişinin hüsranda olmasını ifade eder. Kimdir o insanlar? Onlar amelleri bir defa mutlaka günahları sevaplarından fazla olanlar, diğer taraftan da amelleri heba olanlar. Onlar ki diyor Allah Teala, onlar yaptıklarının doğru olduğunu zannediyorlardı. Yaptıklarının en güzel olduğunu zannediyorlardı. Ne yapıyorlarmış adamlar? 5 vakit namaz kılıyorlarmış. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlarmış. Namaz kılıyorlarmış, oruç tutuyorlarmış, zekat veriyorlarmış, hacca gidiyorlarmış. Kelime-i şehadet getiriyorlarmış. Ve diyorlarmış ki İslam'ın şartı 5'tir. İslam'da teslim olmak demektir Allah-u Teala'ya. Biz bu 5 şartı yerine getiririz ve Allah'a teslim oluruz. Bitti. Bu kadar. Peki biz onlara sormaz mıyız? Tamam. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, kelime-i şehadet getiriyorsunuz. Hay Allah razı olsun. Hepsi de farz. İyi de Allah'a teslim olduk diyorsunuz. Neyinizi teslim ettiniz Allah'a? Söyleyebilir misiniz? 4 tane teslimi gerçekleştirmeniz lazım. Ruhunuzu teslim edeceksiniz. 1. Fizik vücudunuzu ve içinizi teslim edeceksiniz. 2. Nefsinizi teslim edeceksiniz. 3. İradenizi teslim edeceksiniz. 4. Siz hangisini Allah'a teslim ettiniz kuzum? Aa, benim sevgili kuzucuklarım, kendinizi boşuna hüsranda bırakıyorsunuz. İşte diyor ki Allah Teala, onlar ki diyor Allah'a mülaki olmayı ve ayetlerimizi inkar ettiler diyor. Allah'a mülaki olmayı ve ayetlerimizi inkar ettiler. Onların diyor amelleri boşa gitti diyor. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Sadece iki türlü insan yapar, yaşar. Sevapları günahlarından fazla olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların amelleri hesaba katılmaz. Amelleri heba olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala söylemiyor mu? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Söylüyor. İşte bakın Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde Allah'ın ifadesi nasıl? اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَّادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Onlar ki bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar.
Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Şu dünyadaki ilim seviyeleri ne olursa olsun, hangi seviyede bir öğretim diplomasının sahibi olursa olsunlar, dünya üzerinde hangi konuda görev yapıyor olmakta iseler olsunlar, yani profesör olmak, ordinarius profesör olmak neticeyi değiştirmiyor sevgili kardeşlerim. Netice değişmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen insan ilk adımı atamamıştır. Gideceği yer cehennemdir. Nereden biliyoruz cehennem olduğunu? Allah Teala diyor ki onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ulaike mevahimün naru bima kânû yeksibûn. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Kabahatleri mi? Tek bir kabahatleri var. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar yanlış tatbikatta, ne kadar yanlış bir öğreti bütün İslam alemine, bütün Hristiyan alemine, bütün Yahudi alemine kabul ettirilmiş iblis tarafından. Herkes kainatın tek dinini unutmuş. Dikkat edin, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'den sonra yaşadılar. Ve Hazreti İbrahim'in dini Hanif dini adını alır. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen Hanif'sin diyor. Hanif olarak ve Çin'i ikame et, ayakta tut. Hanif olarak. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları, yani sen de dahil bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Sen de Hanif fıtratıyla yaratıldın. Yetmez. O dini yaşamak standartlarına ulaştın. Sen Hanif'sin. Hanif olarak kendini ve dini ikame et. O Hanif dini ki o kayyum olan dindir diyor. İşte kayyum olan din budur. Yani ezeli ve ebedi din. Öyleyse Hazreti İbrahim Hazreti Adem'in dinini yaşıyordu. Hazreti Nuh'un dinini yaşıyordu. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Ondan evvel Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İbrahim, Hazreti İsa, affedersiniz, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Hazreti İbrahim'den sonra gelen üç peygamberin üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Ondan evvel gelen Adem Aleyhisselam'la birlikte bütün peygamberler de Hanif dinini yaşadılar. Kainatın tek bir dini oldu ve bu dinin temeli Allah'a ruhu ulaştırıp teslim etmektir. Bunun da başlangıcı ve kurtuluşu ulaştırıcı faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir dilek, buyurun. Allah'ın cenneti sizin. Hayır, şaka etmiyoruz. Son derecede ciddi size Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz. Farkında değil misiniz? A benim sevgili kardeşlerim, Allah'a yaklaşmak, Allah'ın kulu olmak,
Allah'ın sevgilisi olmak, dostu olmak, Allah'ın cennetine gitmek bu kadar kolayken, hem de üçüncü kat cennete kadar Allah garanti veriyor. Kime? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen herkese. Hesabı toptan görmüş. Kim diyor arkadaş bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır, yetmez diyor. Bana ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin mutlaka sahibi olur. Ama diyor ben ona sadece bu kadar garanti vermiyorum ki diyor. Onu kendime ulaştırmanın da garantisini veriyorum diyor. Onu, onun ruhunu bana ulaştırmanın da garantisini veriyorum diyor. Ben diyor insanlara 12 defa farz kıldım Allah'a ulaşmayı dilemeyi, ruhu Allah'a ulaştırmayı, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi, 12 farzın bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyi, bir kısmı ruhu Allah'a ulaştırmayı, bir kısmı da ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslimi içeriyor. Ne diyorsunuz? Diyorum ki, hayır yanlış anlamıyorsunuz. Diyorum ki, Allah garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştıracağını ve onları Allah'ın ermiş, Allah'a ermiş evliyası kılacağını garanti ediyor. Herkes için geçerli sözüm. Kim olursanız olun, insan mısınız? Mutlaka bunu gerçekleştirir Allah-u Teala. Eğer cin olsaydınız, o zaman da nefsinizin tezkiyesini ve tasfiyesini emredecekti Allah-u Teala. Gene aynı noktalara ulaşacaksınız nefs açısından. İnsanlar da nefs taşıyor, cinler de. Onlar için de nefs tezkiyesi ve tasfiyesi söz konusu. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsiniz ne oluyor? Tezkiye oluyor. İşte Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Diyor ki Allah Teala kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah Teala söz vermiş nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine göre. Tezkiyeden bahsediyor Allah Teala. Yani nefsin kalbinin %51 nurla kaplanması. Başlangıçta kapkaranlık olan, %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbini %51 afetlerden kurtarmak, fazlalarla %49 donatmak, %2 de rahmet nuruyla donatmak. Fazlalar da nurdur, rahmet de nurdur. Kalbinizin o kapkara, korkunç karanlık olan kalbinizin bütün karanlığının yarıdan fazlasını yok etmeyi garanti etmiştir. Peki bu size ne sağlar? Bu size aynı zamanda ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını da sağlar. Hani ermiş derler ya, erenler derler, erenlerin yolundan diye kitaplar yazılmıştır. İşte o erenler ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar. Erenler, nereye erenler? Allah'a erenler. O büyük mutluluğu yaşamış olanlar. Size elinizi uzatıp da tutabileceğiniz kadar yakın bir şey erenlerden olmak. Sevgili kardeşlerim, çok büyük bir kısmınıza Allah'ın eren evliyası olmak, Allah'a ruhunu ulaştırmış bir evliya olmak adeta mümkün olmayan bir şey gibi görünür. Evliya mı derler? Oho, bundan yüzyıllarca evvel evliyalar varmış. İşte o Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Allah-u Teala'nın evliyasıdır. Onlardan evvel de çok evliyalar gelmiş geçmiş. İşte Muhyiddin Arabi, işte Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Hacı Ahmet Yesevi. Sevgili kardeşlerim,
sayılmayacak kadar çok sayıda Allah'ın evliyası var. Ne yapmışlar? Ruhlarını evvela Allah'a dilemişler. Sonra Allah Teala onlara irşat makamını göstermiş. Öyle bir mürşit sevgisi vermiş ki gitmişler hemen teslim olmuşlar. Sonra da ruhları Allah'a ulaşmış hepsinin. Allah'a ruhlarını ulaştıran ermiş evliyalar olmuşlar. Evliya kelimesi veli kelimesinin çoğulu. Veli dost demek, evliya da dostlar demek. Ama Türkçe'ye tekil olarak girmiş. Ne diyoruz? Diyoruz Ahmet Yesevi Hazretleri mi? O evliyadır diyoruz. Evliyadandır dememiz lazım ama evliyadır diyoruz. Öyle geçmiş dilimize. Sevgili kardeşlerim, gelin bir de buradan bakın. Her şey o kadar güzel ki. Ah, bir anlatabilsem sevgili kardeşlerim, kelimelere sığmıyor ki. Anlatmakta kelimeler yetersiz. Ruhunuz Allah'ın size verdiği bir emanettir. Diyor ki bir insana ruhumuzdan üfürdük diyor Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi ve ona işitme, görme, duymanın neticesi olan idrak hassasını, fuat verdik diyor Allah Teala. Efidet, fuatler, hassalar, işitme, görme ve idrak etme hassaları. Tek başına idrak etmekse fıkıh. Fıkhın vücudunuzdaki yerleşim merkezi kalbinizdir. Manevi kalbiniz. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için hazırladık. Cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır. Ama o kalpte fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onların gözleri vardır. Ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla idrak edemezler. İşitemezler, affedersiniz, idrak kalbe ait bir müessese. İşitemezler diyor. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh edemezler, idrak edemezler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır. Onlardan daha çok dalalettedirler diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. Allah'ın ayetlerinden haberleri olmayan zavallılardır diyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar dalalettedir. Neden hayvanlardan daha çok dalalettedir diyor? Neden diyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hayvanlar, kuşlar, bütün yarattığım canlılar Rablerini bilirler diyor. Ve ona ibadet edenler diyor. Kuşlar mı? Allah'a ibadet ediyorlar. Koyunlar mı? Atlar mı? Köpekler mi? Kurtlar mı? Ayılar mı? Bütün hayvanlar sevgili kardeşlerim. Hepsinin Allah'a ibadet ettiklerini söylüyor Allah Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onlar da cemiyet hayatı yaşıyorlar diyor Allah Teala. Hepsinin de bir başkanı mutlaka vardır diyor. Eğer onlar bir topluluksa mutlaka bir başkanları vardır diyor. Onun emrine itaat ederler diyor.
Ne diyor, ne diyor? Bize ibadet ederler diyor. Hayvanlar bize ibadet ederler diyor Allah-u Teala.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç unutmayın, Allah Teala sizi sizin tahmininizden çok daha fazla seviyor. Gene unutmayın ki sizin cehenneme gitmenizi de istemez asla. Şu dünyada mutsuz olmanızı da asla istemez. Ve onun için indirmiş bütün mukaddes kitapları. Tevrat'ta, ondan evvel indirilen bütün mukaddes kitaplarda, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de insanları sadece mutluluğa çağıran bir hidayet rehberidir. Hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ruhu ve çi, yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi mümkün kılan bir bütündür. 28 basamaktan ibarettir. 28 basamağın hepsi Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı yer almış. 4 tane 7 basamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri sadece mutlu kılmak isteyen bir Rabbimiz var. Hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemez. Eğer Allah Teala bir tek dileğinizle ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı sadece dilemenizle sizi cennetine mutlaka alacaksa, söyler misiniz bana, Allah'a ulaşmayı dilemeyen sevgili kardeşlerim, Allah sizin için daha ne yapmalıydı? Bundan daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Neden İslam'da niyet amelden üstündür diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hala anlamıyor musunuz? Bütün söylediklerimiz sadece sizin mutluluğunuz için Allah-u Teala'nın o Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdiği her şeydir. Her şey sizin için yaratıldı. Bütün kainat. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Sadece ve sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Yani bu konunun ne kadar ciddi olduğunu ifadesi dediğinde bir misal vermek istiyorum. İki tane insanı karşılaştıralım şimdi sizinle. Birisi 80 yaşında rahmetli olmuş. 15 yaşında da sorumluluğunu idrak etmiş. İslam'ın 5 şartını da yerine getirmeye başlamış. 80 yaşında da ölmüş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Nereye gidecek dersiniz sevgili kardeşlerim bu insan? Birçoklarınızın zannettiğinin aksine cennete giremeyecek. Ne yazık ki gideceği yer cehennem. Sadece Kur'an'ı bilmediği için, Kur'an öğretisi ona öğretilmediği için. Kur'an'daki temel faktörden haberdar olmadığı için gideceği yer cehennem. Ama bu işledikleri ameller cennetlik amel değil mi? Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu söylüyor. İnsanlar vardır diyor, cennetlik amel işlerler ama cehenneme girerler. İnsanlar vardır diyor, cehennemlik amel işlerler ama cennete girerler. Bilmece gibi değil mi? Ama ne kadar basit aslında bilmecenin cevabı. Allah-u Teala'nın indinde insanlar ikiye ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, cennetlikler. İkinci adamı misal verelim.
Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üstelik de 50 sene yaşadıktan sonra aklı başına gelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş ama dedikten sonra da ertesi gün ölmüş bu adam. O güne kadar hiç amel yapmamış. Karanfil. Ondan evvel hiç ameli yok adamın. Aklı başına gelmiş, ertesi gün amellere başlayacak. Allah'a ulaşmayı dilemiş, kararlı ama ecel gelmiş, almış. Emanetini Allah almış. Bu insan ömrü boyunca hiç ibadet etmediğine göre gideceği yer mutlaka cehennemdir diyecek tabii çoğunuz. Özellikle din konusunda alim olanlar, bunun tartışması olmaz, konuşulması bile günahtır derler. Aslında sevgili kardeşlerim, ne yazık ki o 65 yıl ibadet eden adamın kurtuluşu mümkün değil. Ama bu bizim zavallı hiç hayatında Allah'tan haberdar değil. Ama ölmedi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ona söylemişler. O da yürekten Allah'a ulaşmayı dilemiş. Diler dilemez Allah Teala o talebi işitir, bilir ve görür. Çünkü kalbinize bakar. Allah'ın sevgili kardeşlerim tek baktığı yer kalbinizdir. Her zaman kalbinize bakar. Ve kalbinizde o talep yeşerecek mi? O talebin sahibi olacak mısınız? Yani Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz? Allah'ın muradı bunu görmektir. Gördüğü anda derhal üzerinizde rahim esmasıyla tecelli eder. Derhal 7 tane furkan vererek görmeyen, işitmeyen ve idrak etmeyen sizleri gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaştırır. Sevgili kardeşlerim,

Ama biz görüyoruz, kulağımız da işitiyor hamdolsun ve idrakte ettiğimizi düşünüyoruz diye mi düşünüyorsunuz? Yanlış. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz görmüyorsunuz. Gördüğünüzü zannediyorsunuz. İşitmiyorsunuz. İşittiğinizi zannediyorsunuz. İdrak etmiyorsunuz. Ettiğinizi zannediyorsunuz. Ve gideceğiniz yer cehennemdir. Kurtuluşunuz yok. Bilmiyorum ki sevgili kardeşlerim, size daha nasıl anlatmak lazım Allah'ın kadar kolayca sizi kurtaracağını, sizi ne kadar sevdiğini, bizim de sizi ne kadar sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlerle bizim aramızda sadece sevgi oluşabilir. İnsanlar mı var? Bize kötülük etmek isteyen, bizi sizin gözlerinizde küçültmek isteyen insanlar mı? Var. Hep olacaklar onlar. Ama biz onlara kin duymayız. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları sadece kendilerini zarara sokar. Bize yapılan her saldırı, onun sahibi kim olursa olsun, Allah katında onu Allah'ın lanetine uğraştırır. Sevgili kardeşlerim, bu yol bize olan düşmanlığın seviyesi ölüme kadar götüren bir işaret taşır. Allah'ın huzurunda size diyoruz ki biz Allah'tan hiç kimsenin cezalandırılmasını istemedik. Ama Allah Teala cezalandırıyor. İkinci Murat zamanında Bursa'daki kapalı çarşıda bir berber dükkanı, ikinci Murat zamanında oluyor olay. O zaman da Allah Teala'nın dervişleri, yani tasavvuf erbabı, başlarını 0 numarayla usturayla kazıtırlarmış. Onlardan bir tanesi de berberde, bir beyoğlu geliyor berbere, atını bağlıyor berberin önündeki bağlanma noktasına. İçeri giriyor çalımla bizim o tıraş olmakta olan evliyanın çıplak kafasına şöyle bir fiske atıyor ve diyor kabak oldu mu diyor. Ondan sonra hadi kalk bakalım oradan diyor. Ben oturacağım. Bizimki derhal hay hay diyor buyurun. Kalkıyor yerinden ve de yerini ona terk ediyor ve berbere emir veriyor. Bir de oraya berberin hak edeceğinden 5-10 misli fazla para bırakıyor. Ve kendisini tıraş etmesini emrediyor berbere. Babası tanınmış bir bey. Berber onu tıraş ediyor. Tıraşı bittikten sonra herkesi alaylı alaylı süzerek dışarı çıkıyor bu delikanlı. Atını atlayıp yola çıkıyor. Ama daha çıkarken ayağı özengiye takılmış ve düşmüş attan. Ayağı da özengiye takılı. Gemi ağzıya alan at koşarak gittikçe sağa sola devamlı başını çarpıyor bu delikanlının. Ve delikanlı ölüyor. Orada berberde sıra bekleyenlerden birisi demiş ki bir fiskiye bir ölüm. Bu ağır bir ceza olmadı mı? O Allah'ın evliyası da demiş ki eğer demiş kabağa sorsaydınız demiş böyle bir şey asla olmazdı demiş. Ama demiş kabağın sahibi diyor demiş. Affetmiyor. Affeder ya da etmez. Allah'ın dizaynı bu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun.
Ne yani biz Allah'ın düşmanı mıyız diyeceksiniz. Hayır, sadece dostu değilsiniz. Unutmayın, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun, yani insan ve cin şeytanların dostudur. Hangisini tercih edersiniz sevgili kardeşlerim? Evvela ciddi mi söylüyoruz? Tabii. Bakınız Allah Teala ne diyor Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde, Allahu veliyyullezine amenu. Allah amenu olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur sadece. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani onlar nefs tezkiyesi yaparlar. Kap karanlık olan, zulmet içinde olan kalpleri adım adım aydınlanır. Yereye kadarı Allah Teala tarafından garanti edilmiş. %51 nur Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Zulmetten nura Allah çıkartıyor onları. Eğer yollarına, zikirlerini artan bir tempoda devam ederlerse, o zaman Allah Teala onların kalplerini tamamen nura ulaştırıyor. Sadece ruhlarına teslim olmakla kalmıyor. Fizik vücutlarında, nefslerini de, iradelerini de Allah teslim alıyor onların. Bütün bunları yapan Allah. Hiç kimse kendi kendine Allah'ın evliyası olamaz. Her adımda yardım. Allah'ın yardımı. Evvela şunu bilelim. Bütün insanlar kördürler, sağırdırlar, bedelsizdirler. Biz Allah'a ulaşmıyoruz, ulaşmayı dilemedik. Tamam, böyle bir şeyin kavramın farkında bile değildik. Bize öğretmediler. O da tamam sevgili kardeşlerim, haklısınız. Size bunları öğretmesi lazım gelenler de bilmiyor. Eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de size bunları söyleyemeyecektik. Kurtuluşunuza sebebiyet vermemiz mümkün olmayacaktı. Biz de sizin gibi naçiz bir insanız netice itibariyle. Ama Allah-u Teala bize bunları öğretti. Yetmez. Öğrettiklerini sizlere de öğrenmemizi, öğretmemizi emretti. Sizinle beraber o dinlerini bilmeyen bütün din öğreticilerine de öğretmemizi emretti. Düne kadar onlar bizim Allah-u Teala tarafından öğretilmediğimizi düşünüyorlardı. Ama onlara 12 grup halinde 3 ihtar gönderdik. Allah'ın bize öğrettiklerini onlara Kur'an ayet kerimeleriyle ispat ettiğimiz zaman ayakları suya erdi o kardeşlerimizin. Biz sadece sizlerin değil sevgili kardeşlerim, onların da dostuyuz. Ama bugüne kadar o gönderdiğimiz ihtarların hiçbirisine bu gönderdiğiniz ihtarın şurası yanlıştır diye bir işaret göndermeye kimse cesaret edemedi. Çünkü bir tane Kur'an-ı Kerim var söz konusu olan, tek bir Kur'an-ı Kerim. Ve onun üzerinde konuşuyoruz. Öğretinin ilahi olduğu konusunda aklı başında olan bütün din adamları şu anda aynı şeyi düşünüyor. Ve olay daha bitmemiştir. Hidayet konusundaki ihtar bundan sonra gelecek. O zaman da bitmeyecek. Başka ihtarlar birbirini takip edecek. Ta ki Kur'an'ın temel hükümleri herkes tarafından öğrenilsin. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımızın hepsi Kur'an'dan. Kur'an bir bütündür. Dinin bütünü Kur'an'dır. Ama İblis nasıl Tevrat'ı insanları unutturmayı başardıysa, Yahudi alemi bugün bu yüzden mutsuz ve huzursuzsa, nasıl Hristiyanlığa İncil'i unutturduysa İblis, ne Yahudilerin büyük kısmında, ne Hristiyanların büyük kısmında artık Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'laştırmak diye bir kavram kalmamış. O manastırlarda yaşayan insanlar, onlar keşişler, onlar yaşıyorlar dinlerini sadece. Onlardan, burada Amerika'da çok insan tanıdık, Hristiyanlar ama
Bizimle beraber bizim gibi namaz kılıyorlar. Bizim gibi zikir yapıyorlar. Bizim hayatımızı yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve sırayla ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a ulaştırıyorlar. Sayıları mı? Sayıları çok değil ne yazık ki. Her toplumun içinde sayılar hep %10'un altında. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aklı başında olan herkese hitap ediyorum. Allah asla sizin mutsuz olmanızı istemez. Bu Allah'ı üzer. Allah neyinizle sevinir bilir misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemeniz de Allah'ın hoşuna giden bir davranış biçiminin içine girdiniz demektir. Cehennemden kurtuluşunuza da imzayı bastınız demektir. Ne oldu? O noktada amen oldunuz. Amen olduğunuz için Allah sizin dostunuz oldu. Peki Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi orada bitiyor mu? Allahü veliyyüllezine amenu yürücüm mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Bitmiyor. Vellezine keferu evliyahümü tagute yürücünehum mine nuri ile zulümati. İşte müminlerden bahsetti Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren mümindir. Ondan evvel Allah'a inanıyordu ama mümin sayılmıyordu Allah'ın gözünde. O kafirlere gelince, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese gelince, onlar diyor Allah Teala, o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdırlar. Onlar da zulmetten nura ulaştırılırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların zulmetten nura ulaştırılmaları. Allah Teala tarafından yapılıyor. Allah onların dostu. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kişi böylece Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılıyor. Şeytan ondan sonra o kişiye musallat oluyor. Allah'ın koruyucu kalkanı kalktığı için. Ve bakıyorsunuz kişi zikirlerini adım adım azaltmaya başlıyor. İbadetlerden soğumaya başlıyor. Ve adım adım iblise doğru İblis onu yönlendiriyor. İşte onların da kalpleri %51 nurla bezenen kalplerindeki nurlar adım adım yok olmaya başlarlar. Sevgili kardeşlerim ve hidayetten düşer bu insanlar. Bu işi bir defa daha tekrarlayabilirler. Evvelce onlar fıskaydılar. Allah onları hidayete erdirdi. Hidayetten düşünce ikinci fıska düştüler. Tekrar hidayete erebilirler, Allah'a ulaşmayı dileyebilirler. Tekrar ruhlarını Allah'a ulaştırabilirler. Ama ondan sonra bir defa da fıska düşerlerse o zaman Allah Teala onların kalplerini tab ediyor. Bir daha açılmayacak şekilde mühürlüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay, bu kadar basit Allah'ın cennetine girebilmeniz, Allah'ın ermiş evliyası olabilmeniz. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Koşun! Beni bütün göklerle, bütün yerleri kaplayacak olan arzı, sahası, bütün göklerde ve bütün yerlerde bulunan o cennete koşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Cennet ehli olun. Dünya saadetinin sahibi olun. Kucak dolusu sevgilerle sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk konuşması daha burada tamamlanıyor. Unutmayın, biz sizin için yaşıyoruz. Size bu mutlulukları ulaştırmak için hayatta kaldığımız sürece hayatımızı buna hasrettik sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve bizim size olan sevgimizin milyonlarca katı da Allah-u Teala'nın size karşı olan sevgisidir. Sizden vazgeçmez. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyip ondan vazgeçmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Nefsinizin kalbi, karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi, aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için tefsir ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi. Yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef ittihad edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç mu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, iki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışılması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah-u Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartlarda çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır. Yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasleti arasında dengeyi oturtun.

Dedi, onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz da, ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz.

0: Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerine %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın, hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah-u Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kozar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
1: El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Tanrıcım Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtel müstakîm. Bina enamte aleyhim gâil magdûbi aleyhim ve lehdâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Konumuz 12 İhsan. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru seyr-i sülük isminde bir yolculuğu gerçekleştirir ve neticede ruh mutlaka Allah'a ulaşır. Daha doğrusu Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın 12 tane ihsanı ile gerçekleşen bir olgudur. İşte sevgili kardeşlerim, bu akşam sizlerle bu 12 tane ihsanı inşallah tezekkür edeceğiz. Bu 28 basamaklık bir dizayn içerir. Yani nefsin tezkiyesi 21 basamak, tasfiyesi de 7 basamak olmak üzere 28 basamaklık bir bütün söz konusudur. Bütün insanlar için nefslerin terbiye edilmesi, tezkiye edilmesi asıldır. Ruhun da Allah'a ulaşması asıldır. Allah Teala hepimizin üzerine bunu farz kılmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah-u Teala'nın indinde Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Dilemeyen kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. O kişi mümin değildir. Küfürde kalmıştır. O kişi hüsrandadır. O kişi dalalettedir. Ve kişinin gideceği yer cehennemdir. Bu açılardan olaya baktığımız zaman böyle olan insanların Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu da görüyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, insanların Allah ile olan ilişkilerinin Allah-u Teala tarafından dizayn edildiğini hiç unutmayalım. Bize düşen görev sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek mutlaka Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan almamızı gerektirir. İşte bu olaylar karşısında nasıl bir dizayn Allah-u Teala oluşturuyor, hangi olayları vücuda getiriyor, şimdi onu beraberce göreceğiz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde kainatın tek dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini, daha evvel Hazreti Nuh'un dini, onlar en evvel Hazreti Adem'in dini hep tek bir dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. İşte bu dinin de amacı mutlaka bir insanın ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasıdır. Böyle bir hedefe bütün insanların mutlaka ulaşması Allah Teala'nın temel emridir. Birinci basamakta bütün insanlar olayları yaşarlar, herkes yaşar. İkinci basamakta bütün insanlar bu olayların karşısındaki tutumunu sergiler. Ve çeşitli insanlardan sadece bir grup insan üçüncü basamağa ulaşmaktan Allah-u Teala tarafından men edilir. Onlar seçilmezler. Bunların dışındaki bütün insanlar Allah-u Teala tarafından seçilir. Bu Allah-u Teala tarafından seçilen insanlar kimlerdir? Bir grup insanın dışındaki herkestir. O bir grup insan kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve Allah'a ulaşmalarına mani olanlardır. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırması diye bir şey söz konusu değildir. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diyen, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'den haberdar olmayan, din alemin olarak geçinen insanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemelisiniz ki ikinci basamaktan üçüncü basamağa geçesiniz ve ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırır.
Hadi şimdi beraberce konumuzu inceleyelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, o kişi hep olduğu yerde sayar, olduğu yerde kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Bunlar birinci ve ikinci basamakların adamlarıdır. Üçüncü basamağa hiçbir zaman ulaşamazlar. Ama kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, işte o Allah'a ulaştırmayı dileyenler, onlar sevgili kardeşlerim, sadece onlar kurtuluşa erenlerdir. Hem de mutlaka erenlerdir. Allah-u Teala ne yapar? Allah'a ulaşmayı dilemeleri için insanları seçer. %90'dan fazlası seçilir insanların. Onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşır. Ve Allah-u Teala Rahim esmasıyla bunların üzerine tecelli eder. Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرُّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِي Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Hazreti Yusuf'un dediği olay burada cereyan eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen her kişi de Allah'ın Rahim esması tecelli eder. O kişiye Allah'ın 12 tane ihsanı verilecektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek, o kişiye 12 tane ihsan kazandırır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin seçilmelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ne yazık ki seçilmeyenler gibi cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, evvela böyle bir dilek farz mıdır? Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Bütün insanlara farzdır. Allah Teala buyuruyor ki vettebi sebiyle men enabe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilerse o benim yoluma tabi olsun.

0: ittiba etsin, tabi olsun. Allah'ın yoluna tabi olmak. Allah-u Teala'nın bir dizaynı, bu yola tabi olanlar Allah'a ulaşabilir. Allah-u Teala insanların Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemelerini öngörüyor. Bu dileğin sahipleri üçüncü basamağa ulaşabilirler. Ve enivü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azab ediyor. Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Önce yönel, daha sonra da ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim et diyor. Allah-u Teala ve iradeni Allah'a teslim et diyor. Burada sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık olarak ortaya çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Rum suresi 31. ayet-i kerime, Münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol ve ekumus salat ve namaz kıl ve la tekune mine müşrikim ve müşriklerden olma. Kimmiş bu müşrikler? O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ellerindekiyle ferahlanırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek hepimizin üzerine farz. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah-u Teala'dan 12 tane nimeti mutlaka alırlar. Allah 12 tane ihsanı nimet diyoruz. Bir nimet daha sonraki kademede gerçekleşecektir. 12 tane ihsanı mutlaka Allah-u Teala'dan alırlar. Sevgili kardeşlerim, herkese açık Allah'ın kapıları. Dileyin ve alın. Bu ihsanlar nelerdir? İşte Allah-u Teala kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor. İhsanların başlangıç noktası Allah'ın bu tecellisidir. Bu tecelliyi sağlayan Allah-u Teala acaba ne yapar? Burada olay üçe ayrılıyor. Herkese Allah'a ulaşmayı dileme tebliği mutlaka yapılır. Bütün insanlar bu tebliği mutlaka duyarlar hayatlarında. Bunu duyup da itiraz etmeden sadece kabul etmeyenlerin durumu farklıdır. Bunu duyup da karşı çıkanların, itiraz edenlerin durumu farklıdır. Bunu duyup da hem itiraz eden hem de başka insanların da itiraz etmesine sebebiyet veren, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olanların durumu farklıdır. Kim Allah'ın tebliğine muhatap olur da o kişi bunun karşılığında sessiz kalırsa, itiraz etmez ama Allah'a ulaşmayı da dilemezse, onlara ne yaptığını söylüyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 7 ve 5 ve 6. ayetlerinde. 6 ve 7. ayetlerinde. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim, sen ne kadar gayret edersen et, o kafirler mümin olmazlar. Bu sebeple Allah Teala onların basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çeker. Onların işitme hastalarını sem'i isimli işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerini de mühürler. Yani kalplerindeki idrak hassasını mühürler. Burada kalp olarak geçiyor. Ama aslında söz konusu olan idraktır. Nitekim Allah Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların kalpleri vardır. O kalplerle fıkıh edemezler. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır. O kulaklarla işitemezler diyor Allah Teala. Öyleyse uzuvlar gözdür, kulaktır, kalptir. Gözün hassası görme hassasıdır. Kulağın hassası işitme hassasıdır. Kalbin hassası ise idrak hassasıdır. Öyleyse hastalar ve uzuvlar ayrı bir hüviyet taşıyor. Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde de diyor ki, onlar ki hevalarını kendilerine ilah edinirler, Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Hem insanlar ilim sahibi hem de dalalettiler. Neden? Allah'a ulaşmayı dilememişler. Nefslerinin hevasına tabiler. Allah emretmiş, mesela zikir yapmayı onlar yapmıyorlar. Allah emretmiş, Allah'a ulaşmayı dilemeyi dilemiyorlar. O zaman Allah Teala onları dalalette bırakıyor. Onların ilimleri üzere dalalette bırakıyor. Ve devam ediyor Allah Teala. Onların gışavet isimli görme hastalarının üzerine, onların basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet isimli bir perde çekeriz diyor. Onların işitme hastalarını mühürleriz diyor. Sem'i hastalarını mühürleriz diyor. Onların kalplerini de mühürleriz diyor. Kalplerindeki idrak hastasını da mühürleriz diyor Allah Teala. Peki bu insanlar sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'a ulaşmayı dilememişler ama karşıda çıkmamışlar. Peki karşı çıkanlar ne olur? İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala bu hususu anlatıyor. Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini ifade ederek onlara hitap ettiğin zaman, onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman, o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerle senin arana gışavet adlı bir perde çekeriz. Yani onların gözlerinin, görme hastalarının gözlerinin üzerine hicab-ı mestura adlı bir perde çekeriz diyor Allah Teala. Burada geçen hicab-ı mestura, gizli perde, onların görmedikleri bir perde çekeriz diyor. Onların gözlerinin üzerine. Dikkat edin, görme hastası demiyor, semi hastalarının üzerine demiyor. Gözlerinin üzerine perde çekeriz diyor. Sonra onların diyor kulaklarına Vakra isimli bir engel koyarız, seni işitemesinler diye. Onların diyor kalplerine ekinnet koyarız diyor. Seni idrak etmelerine mani oluruz diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Bu insanların kim olduğu ayet-i kerimenin sonunda çıkıyor ortaya, Bakara İsra suresinin 46. ayet-i kerimesinin sonunda onlar diyor nefretle arkalarını dönerler diyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la kavga ediyorlar, karşı çıkıyorlar ve nefretle arkalarını dönüyorlar. Böyle olduğu için Allah Teala hastalarına engel koymuyor. Uzuvlarına engel koyuyor. Gözlerine görme hastasına değil, gözün üzerine icab-ı mestüre koyuyor. İşitme hastasına değil, kulağın içine vakra koyuyor. Kalpteki idrak hastasına değil, doğrudan doğruya kalbe engel koyuyor, kalbi mühürlüyor. Öyleyse ikinci grup, kendisine tebliğ yapıldığı zaman bu tebliğe karşı çıkanlar, karşı çıkanların üzerine engeller koyuyor Allah Teala. Görme, işitme ve idrak etme hastalarına değil, gören uzva gözün üzerine, işiten uzva kulağın üzerine, idrak eden uzva kalbin üzerine engeller koyuyor. Peki bu bir insan hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor, hem irşat makamıyla devamlı kavgada, hem de başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışıyor. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın onlara hem gözlerine hem de görme hastalarına, hem kulaklarına hem işitme hastalarına, hem kalplerine hem kalplerinin idrak hastasına Allah Teala engeller koyuyor ve kalplerine bir de ekinnet koyuyor. İdraki önleyen bir müessese. Peki bir insan vaktiyle böyle hatalar yapmış olsun ama bir gün aklı başına gelsin, Allah'a ulaşmayı dilesin. Ne olur? Allah Teala gözlerdeki hicab-ı mestureyi alır. Görme hastasının üzerindeki gışabet adlı perdeyi alır. Kulaklardaki vakrayı alır. İşitme hastasının mührünü açar. Kalplerdeki ekinneti alır. Ve kalbi idrak eder, bir hale getirir. Ekinneti alır ve o kalbin mührünü açar. Kalbini mühürlemişti kişinin, açar. Ve kalbindeki ekinneti alır, yerine ihbat koyar. Böylece bu kişiye Allah Teala tam 7 tane ihsan veriyor. On iki tane ihsanın 7 tanesi böyle teşekkür ediyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala derhal rahim esmasıyla tecelli edip o kişiye 7 tane ihsan veriyor. Kör, sağır ve dilsiz olan irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişinin görme, işitme ve idrak etme hastasını açıyor Allah Teala. Onları gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaştırıyor. Bu insanlar o noktadan itibaren görüyorlar, işitiyorlar ve idrak ediyorlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir durumda Allah'ın yardımlarını kişi geniş ölçüde alıyor. Peki bu kadarla kalıyor mu? Hayır, bu daha konunun başlangıcı. Ama ilimleri üzere dalalette olan o insanlar artık ilimleri üzere dalalette değiller. Allah Teala'nın onların üzerine koyduğu engelleri alması söz konusu. Peki aksini düşünelim. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemesini kendisine teklif ettikleri zaman bu talebi kabul ederse ne olur? Bu talebi kabul ederse o kişinin ne gözlerinde hicab-ı müstüre vardır. Çünkü kendisine daha tebligat yapılmamıştır. Yapılsaydı ve kabul etmeseydi bu engeller konacaktı. Ama kendisine tebligat yapılmamıştır. Yapılıp da reddetmediği için ya da yapılıp da kabul etmediği için o kişinin ne uzuvlarına ne hastalarına engel konulmamıştır Allah-u Teala tarafından. Öyleyse bu kişiye sadece bir tek şey yapar Allah-u Teala. O kişi daveti kabul eder de Allah'a ulaşmayı dilerse zaten gözlerinde, kulaklarında, kalbinde engeller yok. Sadece bir ilave yapacaktır. O kişinin kalbine ihbat koyacaktır. Kalbinde zaten ekinnet yok. Ekinneti alması söz konusu değil. Gözlerde engel yok. Görme hassasında engel yok. Kulaklarda engel yok. İşitme hassasında engel yok. Kalpte engel yok. İdrak hassasında engel yok. Her şey olması lazım geldiği gibi. Ama sadece bir eksiklik var. Kalbinde ihbat yok. Kalbine Allah-u Teala o kişinin ihbat koyar. Böylece olaylar dizisinin birinci noktası tamamlanmış olur. Bu 7 tane başlangıçtaki ihsandır. Allah'ın 8. ihsanı o kişinin kalbine Allah'ın ulaşmasıdır. Diyor ki, فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun kalbine hidayet eder. Kalbine hidayet koyar anlamı da çıkıyor. Kalbine ulaşır anlamı da çıkıyor. O kişinin kalbine ulaşan Allah Teala ne yapar? Kalbi Allah'a çevirir. İşte Allah Teala bu hususu anlatıyor. Kaf suresinin 31, 32, 33, 34. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki onlar onlara uzak olmayarak Allah'ın cenneti yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Buyurun, girin. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine, Allah'a ulaşmayı dileyenlere uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. İşte vaad olduğunuz cennet budur. Hadi girin. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaad olduğunuz cennet budur. Li külli evvabin hafiz. Bütün evvab olanlar için, Allah'a ruhlarını ulaştırmış olanlar için ve hafiz, başlarının üzerinde muhafız taşıyanlar için. Allah, Kaf suresinin 34. ayet-i kerimesi, Allah onların üzerine katından ruh gönderir diyor. Allah onların kalplerini, affedersiniz, o ayet-i kerime değil, 34. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Allah onların kalplerini Allah'a çevirir. İşte bir insanın kalbinin Allah'a çevrilmesi olayı. Bu 9. kademedir. Allah kişinin kalbini kendisine çeviriyor. Niçin? O kişi zikir yapacak. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları kalbe girebilsinler diye kalbi Allah'a çeviriyor Allah-u Teala. Rahmeti ve fazlı alabilecek olan bir konuma getiriyor. Kişi 8. basamakta. Nereye ulaşıyor 8. basamakta? Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Sonra o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kişi 9. basamakta. Sonra ne oluyor? Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kişi 10. basamakta. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve men yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami." Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor Allah Teala. Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Demek ki Allah Teala'nın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var, dilemediği insanlar var. Kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Allah Teala insanları seçer. Seçmekten muradı onların Allah'a ulaşmayı dilemeleridir. Dilemeyenleri Allah Teala kendisine ulaştırmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin böyle bir imkanı vardır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onları mutlaka kendisine ulaştırmayı diler ve onları kendisine ulaştırır. Allah Teala kimleri kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Dilediği zaman da Allah Teala mutlaka sözünü yerine getirip o kişinin ruhunu hayattayken kendisine ulaştıracaktır. İşte bu noktada kişi Allah Teala tarafından göğsü yarılarak göğsünden kalbine bir nur yolu açmakla şerefleniyor. Allah Teala bu yolu açıyor. O kişinin göğsünü şerh ediyor, yarıyor. Göğsünden kalbine o kişinin Allah'a teslim olması için, İslam olması için göğsünden kalbine bu yolu açıyor. Ruhun Allah'a teslimi ile bu yolun açılması arasında ilişki var mı? %100 ilişki var. Çünkü o kişinin nefs tezkiyesini oluşturacak olan sistem buradan geliyor. O kişinin göğsünden kalbine Allah Teala göğsü yarıp bir nur yolu açıyor ki Allah'tan gelecek olan önce rahmetle fazl nurları kalbe kadar inebilecekler. Sonra da rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları hepsi beraber gelecek. Gene kalbe ulaşacaklar, kalbin içine girecekler. Ve burası 10. basamak. Göğsümüzden kalbimize Allah bir nur yolu açıyor. Bizi kendisine ulaştırmayı dilediği için, sadece Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler için bu nur yolu açılıyor sevgili kardeşlerim. Sonra Allah-u Teala'nın dizaynı her şeyi en güzel şekline ulaştırıyor. Kişi Allah-u Teala'dan böylece bir yeni ihsan almış oluyor. Bu 10. ihsan. Ve kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Onun üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları o kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden bu yolu takip ederek o kişinin kalbine ulaşıyor. Ve kalbine ulaşan bu nurlardan, rahmetle fazladan rahmet nurları kalbe sızmaya, kalbe girebiliyor. Ama bu rakam sadece %2'ye kadar geçerli. Bu kalbe girişi Allah-u Teala şöyle anlatıyor. O kişinin diyor kalbine Allah'ın nurlarını gönderdiği o kişinin kalbiyle göğsünü yararak, göğsünden kalbine nur yolu açarak o kişinin kalbine Allah'ın nur gönderdiği kişinin kalbiyle kalpleri zikir sebebiyle kasiyet bağlamış olan insanların kalpleri bir olur mu diyor Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi. Öyleyse kalpleri kasiyet bağlamış insanlar var. Kalpleri Allah-u Teala tarafından göğüsleri yarılarak göğüslerinden kalplerine nur yolu açılmış ve Allah'ın katından kalplerine nur gelen insanlar var. İşte bu ayet bu kademe ile alakalı. O kişinin kalbine rahmet nuru ve fazl geliyor ama kalbinin içine sadece %2 rahmet sızabiliyor. Rahmet nurlarının sızmaya başladığı yer burası 11. basamak. Ne zaman o kişinin kalbindeki nurlar %2'yi bulursa o kişi huşu sahibi olur. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin neticesinde haktan inen nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? On birinci basamakta nefsimizin kalbine nurlar giriyor. 12. basamakta huşu sahibi oluyoruz. 13. basamakta Allah-u Teala'dan mürşidimizi soruyoruz. Kim huşu sahibi olursa onların mürşitlerini sorma hakkı var. On birinci ihsan, %2 nura ulaşıp da huşu sahibi olmamız. 12. ihsanda Allah-u Teala'nın bize mürşidimizi gösterip onu beyan etmesi. Böylece kişi Allah-u Teala'dan tam 12 tane ihsan alarak mürşidine ulaşır. Mürşidine Allah'tan soran, mürşidini Allah'tan soran kişiye Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala herkesin mutlaka mürşidine ulaşmasını farz kılmış. Maide 35. Ya eyyühellezine aminu tekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin. Allah'tan ey amil olanlar, Allah'ın mürşidini Allah'tan isteyin. Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin ve takva sahibi olun diyor Allah Teala. İşte o vesileyi isteme hakkımız doğuyor ve istiyoruz. Allah Teala bize mürşidimizi gösteriyor. Bu Allah Teala'nın 12. ihsanıdır. Bundan sonra o kişi mürşidine ulaştığı zaman, tabiyeti gerçekleştirdiği zaman Allah Teala'dan 7 tane de nimet alacaktır. 12 tane ihsan burada tamamlanıyor sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu 12 tane ihsana sahip olabilirler. Her biri gördüğünüz gibi ayrı bir ayet-i kerime ile dizayn edilmiş. Tam 12 tane ihsan bütün insanları bekliyor. O kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi bu 12 ihsanı alması için yeterli sebeptir. Sevgili kardeşlerim, bunları başka insanlardan duymanız mümkün değildir. Allah Teala bize öğretmeseydi biz de bunları bilmiyorduk, bilemezdik. Allah'a bu sebeple sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki insanlığın kurtulması bu ayetlerin açıklamasıyla mümkün. Bunlar çoktan unutulmuş ve tarihe karışmış Kur'an hakikatleri sevgili kardeşlerim. Biliniz ki Kur'an'ı yaşayan herkes bu kademelerden mutlaka geçecektir. Ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecektir. Bunlardan ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçecek olan 21 basamaklık kesim herkese Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Sadece kişinin bir tek şey yapması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bu kendisine ulaştırmanın başlangıç noktasındaki 12 tane ihsan sizlere sunduğumuz 12 tane ihsandır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun her şey için sana sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili izleyenler, ona Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri bir araya getirerek bizleri nimetlendirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nimet olayına dikkat edin. Nimet, hamd ve şükrün gerçekleşmesindeki temel vasıtalardan bir tanesidir. İster hamd kanadından olsun, Allah'ın manevi nimetleri olsun, ister şükür kanadından olsun, Allah'ın maddi nimetleri olsun, ama hepsi nimet hüviyetine girdikleri andan itibaren farklı bir değer yargısıyla yargılanırlar. Farklı bir değer yargısına tabi olurlar Allah'ın indinde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için mürşitlerine ulaştıkları güne kadar, Allah'ın doğrularını tatbike başladıkları güne kadar, ki Allah'a ulaşmayı bilmeyen kişinin ikinci etabı mutlaka mürşide ulaşmaktır. O kişi için ulaştığı güne kadar sadece Allah'ın ihsanları vardır. Ama bunlar nimet hüviyetinde değildir. Allah'ın enam buyurması, Allah'ın nimet hüviyetine sokması her şeyini başınızın üzerinde asıl nimet olan devrin imamının ruhunun bulunmasıyla başlar sevgili izleyenler. Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala hepimize bu büyük hakikati bildiriyor. Diyor ki biz bütün kavimlerde Resul bahs ederiz. O kavimlerdeki müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun manası kişinin başının üzerine Allah-u Teala'nın nimet olarak devrin imamının ruhunu göndermesidir. İşte bu nimet varsa o günden itibaren Allah'ın bütün ihsanları artık maddi olsun, manevi olsun nimet hüviyetine girer. Artık onlar birer nimet olmuştur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insan hayatında burada büyük bir değişiklik söz konusudur artık. Kişi mümin olduğu zaman nimet alır Allah-u Teala'dan. Mümin olmadan evvel aldığı nesnelerin adı nimet değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler.

nimetin maddi cephesi olsun, manevi cephesi olsun, Allah'ın verdiklerinin sınırı Kur'an-ı Kerim'e göre değişiklik gösteriyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu değişikliğe dikkatle bakın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada bir bütünü görüyoruz. Bu bütüne dikkatle bakın. (Gülüyor)

Muhtevanın birinci safhası, muhtevanın ikinci safhası birbirinden farklılıklar arz ediyor. Sizin hayat stilinize göre değişen bir isimlendirme, bir Allah'ın katında kıymet kazanma, bir değerlenme söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir insan olduğu için Allah'ın verdiği rızıkla Allah'ın verdiği nimet aynı şeyi, aynı buğdayı ifade ettiği halde, mesela buğdaydan bahsedilen nimetlerden bir tanesi, nimet her zaman rızıktan daha kıymetlidir. Nimet adı rızkın faydalı olması istikametinde de büyük değişikliklere sebebiyet verir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insan hastadır. Allah-u Teala o kişinin iyileşmesi konusundaki duayı kabul etmişse, ki büyük ihtimalle eğer kişi tabi olmuşsa Allah-u Teala kabul edecektir. O zaman buradaki duruma dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu Allah'ın bir nimetidir. Ondan evvel kişi tek başına dua eder Allah-u Teala'ya. Ama tabi olduktan sonra hem onun mürşidi dua eder, hem de kendisi dua eder. Mürşidler hakkında söylenen yüzlerce iftiraya hiç bakmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sırtınızı çevirin. Muhtevaya dikkatle bakalım. Şunu görüyoruz. Bir insan bir türbeye gidiyor. Orada vaktiyle yaşamış olan, şimdi rahmetli olmuş bir evliyaya ulaşıyor. Ve ona diyor ki, ben şimdiye kadar hep Allah-u Teala'ya dua ettim. Bu kişi tabi olmamış olan bir kişi. Ama Allah-u Teala benim talebimi kabul buyurmadı. Şimdi sana geldim. Eğer sen de benimle beraber dua edersen, sen Allah'ın bir dostu olduğuna göre evliyaullah, Allah'ın dostu demek. Allah-u Teala'nın ikimizin birden talebi olursa kabul buyurması çok daha güçlü bir ihtimaldir. İşte bu yüzden olarak insanlar Allah'ın evliyalarının türbelerine gidiyorlar. Onların da kendileriyle beraber duada bulunmasını istiyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, düşman olanlar da diyorlar ki bu şirktir. Kişiler Allah'tan istemiyorlar, onlardan istiyorlar. Allah'tan istemiyorlar, evliyadan istiyorlar, Allah'tan istemiyorlar, müşriklerden istiyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu bir iftiradır. Allah'ın mürşitlerine sürülmek istenen bir lekedir sadece. Bugüne kadar binlerce, on binlerce telefon aldık sevgili izleyenler kardeşlerimizden ve dışarıdaki insanlardan.

hepsi bize bizim için Allah'a dua edermişsin dediler. Anlatabiliyor muyum acaba sevgili izleyenler ve dinleyenler? Atalarımız diyor ki bir elin nesi var, iki elin sesi var. Allah'ın katında kul talep eder, Allah Teala dilerse kabul eder, dilerse etmez. Onun üzerine kişi mürşidine müracaat eder ve onun da Allah'a kendisi için dua etmesini ister. Şimdiye kadar hiçbir talep bize onların zannettiği standartta yansımadı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiçbir Allah'ın dostuna yansıması da mümkün değil. Mürşitlerin sevilmesini, onların tabi olanlar tarafından üst seviyede bir saygıya muhatap olmasını bu konunun dışındakiler hiçbir devirde hazmedememişlerdir. Bu da yaşayanın tabiatına çok uygundur. Bütün insanların nefislerinde kıskançlık afeti, haset afeti, birçok iptiyalar var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bunun tabi neticesi olarak da böyle bir düzen her zaman oluşacaktır. İnsanlar hep irşat makamına kızacaklardır. Öfkeli standartlarda olacaklardır. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları arasında mürşit ve mürşit ilişkisinde Allah'a ulaştıran veya ulaştırmaya vesile olanlar Allah'a ulaşmak isteyen arasında bir sevgi bağı insanlık tarihi boyunca hep kurulmuştur. Kıyamete kadar da bu devam edecektir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala vettegu ileyhil vesiletin diyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı isteyin diyor Allah-u Teala. Allah'tan isteyin diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu bizim sık sık öksürmemiz, sizde hasta olduğumuz yavrını uyandırmasın. Biz herhalde bir 25-30 yıldan beri bu tarzda bir öksürüğün içindeyiz. Bu bir rahatsızlık değil bize göre, ağrısı olmayan, sızısı olmayan. Eğer doktorların fikrini sorarsanız, onlara göre de vücudumuzda hangi standartlarda olursa olsun, giren mikropların çıkarılan ifrazatla dışarıya atılması anlamını taşıyor. Öyleyse biz hep öksürürüz, ifrazat çıkarırız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama bunu hastalık olarak da düşünmeyiz. Allah-u Teala'ya böyle bir nimeti bize verdiğine göre hep şükrederiz, hamdederiz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın hep nimetleri olmuştur. Bu nimetler için ona sonsuz hamd şükrederiz. Bu rahatsızlık gibi görünen nesne de, yani bronşite de verilen nesne, başkalarında nasıl tecelli eder bilmeyiz. Ama bizdeki
bize bugüne kadar hiçbir sıkıntı vermedi. Hiçbir hastalık işareti taşımadı. Ne ateş, ne ağrı. Bu öksürüğün anlamı orada birikim olduğu zaman, dışarıdan gelenlerin dışarıya atılması gerektiği zaman biz öksürüyoruz. Ve ifrazat oluşmuş durumda. Onu dışarıya atıyoruz ve film bitiyor. Sevgili izleyenler, bu sebeple bizi birçok kardeşimiz hasta zannediyor. Hamd ederiz, yüceler bize sonsuz şükrederiz ki hasta değil, hastalık insanı kuvvetten düşüren, güçten düşüren ve onu belki istirahate mahkum eden bir nevi illettir. Ama bizim Allah-u Teala enerjimizi hiç tüketmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biz 1933 doğumluyuz. Her ne kadar 29 Kasım 1933'te doğduysa kendi senenin sonunda da sonunda çok yakın bir devreden doğduysak devrenin başından itibaren alırsak yaşımızı 67 oluyor. 2000 yılında 67 yaşındayız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, belki 8 ay sonra 67 yaşımıza ulaşacağız, 67 yaşında olacağız ama öyle sayıyoruz kendimizi. Bir muhteva bu. Bu yaşta olan birçok insan yatağına uzanmıştır. Benim yaşımdakilerden birçoğu hayata veda ettiler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bizi yaşatıyorsa, sağlık veriyorsa, enerjimizi sizler için harcamayı nasip kılıyorsa, bize bunu ihsan ediyorsa, gece gündüz çalışmayı nasip ediyorsa bundan daha büyük ne nimet olabilir ki sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala'ya bu açıdan sonsuz hamdolsun şükrederiz. Öyleyse her şeyine, her nimetine sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte bu gördüğünüz öksürükte neticede ifrazatın çıkarılması da aslında Allah-u Teala'nın bize verdiği büyük bir nimet değil mi? Sevgili izleyenler ve İnsanoğlu Allah'ın verdiklerinin kendisi için optimal olduğunu bu dünya hayatında anlayabilirse mutluluğa ulaşır. Eğer anlayamazsa her zaman beklentileri olacaktır. Ne beklediği şeyler onun hak ettikleri değilse Allah-u Teala tarafından verilmeyeceği için sevgili izleyenler. O zaman kişi huzursuz olacaktır. Oysa ki şunu yapamaz mıyız? Eğer bir şey istiyorsak, Allah-u Teala da vermiyorsa, ona layık olmak için daha çok çalışmak mecburiyetinde değil miyiz? Allah'ın kanunu, liyakat kanunu değil mi sevgili dinleyenler? Neye layıksak, sadece onun mükafatını alırız. Liyakat eşittir mükafat. Liyakatınız yükseldikçe o daha üst liyakat seviyesinin hak ettiği, layık olduğunuz yani mükafatı alırsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün güzellikler sizin için. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki ona hayran olmamak mümkün değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu hayat denilen şeyde genç kardeşlerimiz için zaman elinde tüketilmesi gereken büyük bir parça olarak görünür. Büyük bir zaman parçası. Oysa ki hayatınızın her safhasında biliniz ki
Hayatınızın en kıymetli hazinesi zamandır. Onu boşa sarf etmeyin sevgili dinleyenler ve dinleyenler. Allah müsrifleri sevmez. Boşa harcayanları sevmez. Allahü la yuhibbul müsrifun. Allah müsrifleri sevmez diyor. Müsrif kimdir? İsraf nedir? İsraf bir şeyin, mesela paranın boşa harcanmasıdır. Faydasız alanlarda kullanılması halidir. Öyleyse bir şeye ihtiyacınız varsa, sizin bir ihtiyacınızı giderecekse onun için para harcayacaksınız. Bu israf değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama hiç ihtiyacınız olmayan bir şeyi çok paralar harcayarak boşuna alıyorsanız, boşa sarf edilen bir parayı harcamışsanız, işte o zaman o konuda israf ettiniz demektir onu. Öyleyse zamanınızı, Allah'ın sizin için ihsan buyurduğu zamanınızı israf etmeyin. Zamanın israf edilmemesinin temelinde ve merkezinde zikir vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir insan ne zaman hayatının 3 saniyesini israf etmez? Onu tamamen zikirle geçirdiği zaman. Bu Allah'ın katındaki en büyük çalışmadır. Bu Allah'ın katındaki en büyük mükafatlara layık olmanın işaretidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın zikir adı verilen emri daimi zikir şeklinde sonuca bağlanmıştır. Feşkürallâhe kıyamen, kuuden ve alâ cunubihim diyor Allah-u Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek hepimizin temel görevidir. Aynı zamanda onun bize ulaştıracağı o muhteşem zevklere göre aynı zamanda hakkıdır. Çünkü zikir yapan daimi zikre ulaştığında mutlaka Allah'ın o en büyük hediyelerini alır. Kalp gözü mutlaka açılır. Kalp kulağı mutlaka açılır. Ve körlüğü, sağırlığı ve dilsizliği fiziğin ötesindeki alanda da sona erer. Öyleyse bir kişinin zamanını israf etmemesine bağımlı bir olgu bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zamanın israf edilmemesi. İşte zamanınızı zikirle değerlendirdiğiniz sürece her şeyin sahibisiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kadar zikrediyorsunuz? Allah'a olan sevginiz de o kadardır. 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarında Allah'ın zikir emrini yerine getiriyorsunuz? 3 saat zikretinizi düşünelim. 2,5 saat zikretinizi düşünelim. Bu 24 saatlik bir zaman parçasının yaklaşık olarak yarısıdır. Affedersiniz, onda biridir. Öyleyse Allah'ı %10 seviyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Boşuna kendinizi müdafaa etmeyin. Mantıksızlığa düşmeyin. Sevgi, sevilen için yapılan fedakarlıktır. Fedakarlığınsa Allah ile ilişkili kesiminin en üst seviyesinde zikir gelir. En çok ihmal edilen şey zikirdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, zannetmeyin ki hayatınızın kimseye kötülük yapmanın bir devresinde derecat kaybetmiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu anda ibadet etmiyorum, tamam. Ne zikir yapıyorum, ne namaz kılıyorum şu anda. Alhamdolsun ki
yarım saatten beri de, bir saatten beri de hiç kimseye bir kötü davranışım olmadı. Hiç kimse hakkında kötü bir şey de düşünmedim. Zaten kötü düşünmeniz aslında size bir zarar vermez. Ama başka insanlara zanda bulunduğunuz zaman derecat kaybetmeye başlarsınız. Hele yapmadığı bir şeyi ona ithaf ederek başka birine anlatırsanız bunda da iftira olur. Daha çok derecat kaybedersiniz. Kötü düşünmek başka şey. Ben ona kızıyorum, ben ona böyle yapacağım, şöyle yapacağım diye Allah-u Teala'ya söyleyin. Bu sizin için derecat kaybınıza sebebiyet verecek olan bir şey değildir. Ama o mutlaka şu hatayı işlemiştir diye görmediğiniz halde bir kişi hakkında bir düşüncenin sahibiyseniz böyle bir düşünce size derecat kaybettirecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte muhteva bu standartlarda. Öyleyse zikir yapıyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz. Ve düşünüyorsunuz, ben şu anda hiç kimse hakkında kötü de düşünmüyorum. Kimse hakkında zanda da bulunmuyorum. Kimseye bir kötülüğüm yok. Evet, bir ibadet yapmadığıma göre derecat kazanmıyorum. Tamam. Ama kimseye de bir kötülüğüm yoksa derecat da kaybetmiyorum. Diye mi düşünüyorsunuz? Hayır, kaybediyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü zikir, daimi zikir üzerinde farz. Ve onu yapmadığınız sürece her saniye bir derecat kaybedersiniz. Her saniye bir tek derecat kaybettiğinizi düşünelim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir dakikada 60 derece, bir saatte 3600 derece. On saatte 36.000, 20 saatte 72.000, 24 saatte 84.000 derece. Her gün zikretmeyenler bu kadar derecatı otomatik olarak kaybediyorlar. Namazlarını zamanlarında kılmayanlar gene her namazın kendisine ait olan derecatını kaybediyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, önemli mi? Şu açıdan çok önemli. Çünkü kıyamet günü kaybettiğiniz derecelerle kazandığınız dereceler karşılaştırılacak. Kaybettikleriniz fazlaysa indirdiğiniz yer cehennem olacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, çıkışı da söz konusu değil. Öyleyse siz zikredin. Zikrederken devamlı derecat kazanırsınız. Her saniye mutlaka bir derecat kazanırsınız. Yetmez, Allah'ın yolundaysanız, mürşidinize ulaştığınız anda bire yüze sahip oldunuz. Ondan evvel biri on olurken o gün itibaren bire yüz almaya başlarsınız. Ve nefsinizi tezkiye ettikçe emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde devamlı derecat kazanacaksınız sevgili izleyenler, dinleyenler. Ve bire yüz olan sistem bire 700'e kadar yüzer yüzer yükselecek. Manası, eskiden bir sevabınıza karşı 10 derecat kazanırken o sevabı istediğiniz anda, şimdi aynı sevabı isteyin, 700 derecat kazanacaksınız. Neden bir insan tabiyetten sonra cehenneme gitmesi oldukça zor bir konuma gelir? Allah Teala onu bu sebeple mutlaka cennetine alacaktır. Kişi şüpheye düşmedikçe. Çünkü imkansızdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her gün kazandığınız derecelerin 700 katından daha fazla günah işlemek imkansızdır. Bu sebeple Allah-u Teala insana muhteşem bir nimette bulunmuştur. Bire 700 ihsan etme nimeti. Sevgili izleyenler, zikir yapıyorsunuz, her saniye derecat kazanıyorsunuz. Bir de namaz kıldığınızı düşünün.
Zaten daimi zikirde olan bir insan namaz kıldığı zaman hem zikirden derecat kazanır, hem de kıldığı namazdan derecat kazanır. Başka birine bir iyilikte bulunan kişi, o iyiliği düşünmeye başladığı andan itibaren derecat kazanmaya başlar. Niyeti halisse, Allah Teala bunu muhakkak ki sevgili izleyenler ve dinleyenler en iyi bilendir. Ona göre mükafatlandırma sistemi derhal harekete geçecektir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, arda arda birçok kazancın sahibi olmak istiyor musunuz? O zaman çok zikir yapın. İşte zikir Allah'ın bir nimetidir. Gerçekten zikir Allah'ın bir nimeti midir? Eğer nimet adını vereceğiniz bir şey istiyorsanız, nimeti en güzel anlatan bir şey işte bu zikirdir. Sevgili izleyenler, nimetin muhtevasını size en güzel anlatacak olan kelime zikir kelimesi. Neden? Sevgili izleyenler, ihsanın, rızkın, nimet adını aldığı yer neresidir? Bir düşünün. Müşidimize ulaştığınız zaman. Şimdi iki tane devre oldu. Bir, ondan evvelki devre. Bir de ulaştıktan sonraki devre. Ondan evvel zikir yapıyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın katından rahmetle faz isimli iki tane nur göğsünüze kadar mutlaka iner. Kim olursanız olun. Bir insan dünyanın en kötü insanı olsun, o da zikir yaparsa onun da göğsüne rahmet yapan mutlaka ulaşır. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmamışsa, kalbinin mühürü kapalıysa, mürşidine ulaşmamışsa, kalbindeki küfür kelimesi alınmamışsa, kalbinin içine iman yazılmamışsa, bütün bunlar mürşide ulaşıldığı gün gerçekleşen olgular. Yani mührün açılmasıdır, kalbinizden küfür kelimesinin alınması, iki, kalbinin içine imanın yazılması, üç, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin daha evvelki safhalarında kalbinde dört ayrı unsur oluşmuştur. O kişinin kalbindeki ekinleti Allah almıştır. Kalbine imanı, kalbine ekinlet koymuştur. İdraki niyet müesseseyi almış, idraki sağlayan bir müessese koymuştur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhtemelen şimdi buradan bakalım. Ondan sonra ne yapmıştır Allah Teala? O kişinin kalbindeki nur kapısını şeytanın konumundan Allah'ın konumuna getirmiştir. Ondan sonra ne yapmıştır? Göğsünden kalbine bir nur yolu açmıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir kişi mürşidine ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilemişse bu konumdadır. Kalbinde dört tane şart oluşmuştur. Ama kalbinin mühürü açılmamıştır. Kalbinin içindeki küfür kelimesi alınmamıştır. Kalbinin içine iman yazılmamıştır. Bu kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Nefs tezkiyesi yapamaz. Nefsini temizleyemez. Nefs tezkiyesi, yani nefsinizin kalbindeki afetlerin temizlenmesi ve onların yerlerini hasletlerin alması. Bu hasletlere dikkatle bakın sevgili izleyenler. Bu hasletlerin Allah'ın katından gelmesi sebebiyle adı fazıllardır. Yedi tane kalp şartına sahip olduktan sonra zikir yaptığınız zaman sonuçla bu şartların sahibi olmadan
Allah'ın yoluyla hiç alakalanmadan zikir yapan bir kişinin arasında nimetin varlığı açısından büyük bir farklılık vardır. Nimet yoktur. Mürşidine ulaşmayan bir kişi için o kişi zikir yapar. Allah'ın katından rahmetle fazla mutlaka o kişinin göğsüne ulaşır. Ama göğsünden kalbine ulaşamaz. Kalbin içine girip kalpte nefs tezkiyesini başlatamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü nimet değildir gelen nurlar o kişi için nimet hüviyetini almamıştır. Onlar Allah'ın manevi ihsanlarıdır. İhsan hükmünü nasıl belli eder? Eğer Allah'ın yoluna girmese bile bir kişiye bir büyük felaket geldiğinde o kişi eline tesbihini alsa, abdestini alıp seccadeye otursa ve Allah-u Teala'yı zikretmeye başlasa 5 dakikalık bir zaman süresinin sonunda o kişinin kalbindeki sıkıntıyı Allah-u Teala mutlaka alır. Alması neyi gösteriyor sevgili izleyenler? Alması Allah'ın yardımını gösterir. Allah ona yardımda bulunmuştur. Ama bu bir nimet değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu safhada bunun adı Allah'ın yardımıdır. Mürşide ulaştıktan sonra aynı şeyi yapsa kişi, Allah gene onun kalbinden sıkıntıyı alacaktır. Bu sıkıntının alması istikametinde birincisiyle ikincisi arasında büyük bir farklılık yoktur. Ama birincinin adı yardımdır. Yani nusrettir. İkincisi de nimettir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse şimdi asıl safhaya gelelim. Gördüğünüz ki bir kişi zikir yapıyor. Göğsüne kadar gelen nurlar kalbine ulaşamıyor. Kalbin içine girip nefs tezkiyesini başlatamıyor. Çünkü bu kişi Allah-u Teala'dan nimet alamıyor. Mürşidine henüz ulaşamamış. Ulaştıktan sonraki safhaya bakalım ne oluyor? Allah'tan gelen rahmetle faz değil sadece, rahmetle faz geliyor ve rahmetle salavat da geliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kişinin kalbine Allah küfür kelimesini alarak iman kelimesini yazmış. Fazılları kalpte tutacak olan bir çekim kuvveti o kişinin manevi vücudunun nefsinin kalbine yerleştirilmiş Allah-u Teala'nın sünnetullah tarafından. Bu kişi zikir yapınca Allah'ın katına gelen rahmetle fazla rahmetle salavat göğsüne gelir. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mühürü hareketli hale gelmiştir, açılmıştır. Açık olan mühürü kalbin zulmani kapısına doğru iter. Allah'tan gelen 4 ayrı nur, rahmetle fazl, 2 rahmetle salavat, 4. Bu 4 nur, 4 enerji mührü kalbin altına doğru iter, zulmani kapıya kadar indirir veya zulmani kapıyı kapatır. Zikir boyunca bu 4 tane enerjinin baskısı devam edeceği için. Aşağıdan gelen de sadece karanlıkların tek gücüdür. Öyleyse bir kuvvet grubuna karşı 4 kuvvet grubu, eğer isimler açısından bakıyorsak 3 kuvvet grubu ama bir tanesi 2 kat, karanlıkların baskısına 1'e 4 galip gelecektir. Karanlıklar mühürü hiçbir zaman kalbin içine itemez. Ve kalbin içine karanlıklar asla giremez. Yani afetlerin kalbe girişi imkansızdır. Nurların gelmesiyle kalpte kalan karanlıklarda rahmet partikülleri geriye dönerken beraberlerinde çıkarılacaktır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsinin kalbinde ne olacaktır? Fazıllar
iman kelimesi tarafından çekilecektir. Kendisine doğru çekilecektir. İşte sevgili dinleyenler, çekilen bu fazıllar

kalbe yerleşmeye başlayacaktır. İman kelimesinin etrafında tutunmaya başlayacaklardır. Yerleşmeye başlayacaklardır. İman kelimesi o arada kaldığı sürece çekim gücünü hiçbir zaman kaybetmez. Nasıl bir mıknatıs? Tabii mıknatıs. Sonsuz sürece hep mıknatıs olma vasfını devam ettirirse, özelliği bu ise çekim gücü varsa, kalpteki iman kelimesi de fazıllara karşı çekim gücünün sahibidir. Ve fazılları devamlı etrafında toplar. Bu toplantı %1, %2 derken %7'yi bulur. Nefse emmare teşekkür eder. Böylece ruh birinci kata yükselecektir. Sonra nefsi levam eder ikinci kat. Nefsi mutfam eder üçüncü kat. Nefsi mutmainne, radiye, maliye ve teskiye dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katların fethi söz konusu olacaktır sevgili izleyenler ve dinleyenler ruh için. Bunu vücuda getirirse nefsteki temizlenme, afetlerin yerini devamlı daha çok oranda Allah'ın nurlarının, fazıllarının işgal etmesidir. Nefsi tezkiye de kalpteki fazıllar %0'dan %51'e ulaşırlar. Bunun manası şeytanın hakimiyetinde olan afetlerin artık yerinden aşağı düşmesidir. Şeytanın hakimiyetinin yerinden aşağı düşmesidir. Artık şeytan nefsinin kalbine hakim değildir. Böyle bir noktaya dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte bu olay müşriğinize ulaştıktan sonra gerçekleşen bir olgudur. Bunun için o noktadan itibaren nefsinizin kalbine gelen nurlar rahmetle fal evvelce de geliyordu. Ama kalbinize ulaşamıyordu. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz kalbinize ulaşabiliyordu. Ama kalbinizin kapısı mühürlü olduğu için kalbinizin içine ancak rahmet birazcık sızabiliyordu. Ve iman kelimesi mevcut olmadığı için nefs tezkiyesini başlatması hiçbir şekilde mümkün olmuyordu. Öyleyse mürşide ulaşmadan evvel de kişi zikir yapıyor. Ama nefs tezkiyesi başlamıyor. Nefs tezkiyesinin oluşturması mümkün değil. İşte ne zaman Allah'ın fazılları nefs tezkiyesini oluşturacak bir statüdeyse o zaman onun adı nimettir sevgili izleyenler. Yerler. Ondan evvel fazıldır. Ondan evvel Allah'ın yardımıdır. Ama bu noktadan itibaren, irşat makamına ulaştığınız noktadan itibaren o artık nimettir. O noktadan itibaren rahmet bir nimettir. O noktadan itibaren fazıl bir nimettir. O noktadan itibaren salavat bir nimettir. Onları getiren rahmet gene bir nimettir. Öyleyse Allah'ın nimetlerini sayın ki diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, irşat makamına ulaştıktan sonra her şey sizin için bir nimettir. Allah'ın sayısız nimeti söz konusudur. Biz aradaki farklılıkları net olarak bilmenizi istiyoruz. İşte Allah Teala sizlere yüzlerce defa anlattığımız, binlerce defa anlattığımız ayetleriyle nimetle yardımın farkını belirtiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah'ın nimeti bir yerden sonra hüküm fermadır. Ondan evvel hayır, onun adı nimet değildir. Aklınıza nimet adına ne geliyorsa hiçbirisinin adı o noktadan evvel nimet değildir. Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesine göre ne zaman irşat makamına ulaşırsanız o zaman başınızın üzerine devrin imamının ruhu ulaşır
İşte bunun adına Allah-u Teala nimet diyor. Âl-i İmrân 164'te sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onun nimetin başınızın üzerinde bulunmasıyla birlikte Allah'ın size ihsan ettiği her şey artık nimet adıyla anılır. Bu noktadan itibaren nimet vardır. Bu noktadan evvel aynı şeyler size ulaşır ama nimet hüviyetinde değildir. Etki gücü yoktur. Öyleyse nefs tezkiyesinin daha öteki kademesinde nefs tasfiyesi vardır. Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin gerçekleşmesi, insanın kamil olması, Allah'ın evliyalarından biri olması, evliyaullah olması, kemal derecelerinde yücelebilmesi, neticede insanın kamil olması hep nimete bağlıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nimet yoksa yücelme yoktur. Kemal derecelerinde olgunlaşıp kemalata ulaşmak, insanın kamil olabilmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daha kötüsü nimet yoksa kurtuluş da yoktur. Bunun yegane istisnası Allah'a ulaşmayı bilenlerdir. Onlar da mürşitlerine ulaşacak olan zamanı Allah Teala kendilerine ihsan etmediği için bu nimet ulaşamazlar. Yani bir insan düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemiş ama mürşidine ulaşacak zamanı bulamadan Allah Teala ondaki emanetini geri almış. Kişi ölmüş. Ölmüşse ölümü vücuda getiren kişi değildir. Allah'tır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Ölümün vücut bulmasında kişinin dizaynı var. Fakat ölümü gerçekleştiren sünnetullah'tır. Hiç kimse ölmek istediği zaman ölemez. Allah müsaade etmezse, o kişinin vadesi dolmamışsa ölemez. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ölüm Allah'ın katında zaman ve mekan koordinatları kesinleşmiş bir faktördür. İşte bu faktöre dikkatle bakın. Öyleyse bu dizaynda hepimiz için söz konusu olan şey Allah Teala'nın ihsanıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu ihsanın muhtevasına dikkatle bakın. Allah Teala

Muhtevayı ona göre dizayn ediyor. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda yaşıyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, güzellikler Allah-u Teala'yla sizin aranızda hep olacaktır. Hepinizin bu büyük hakikatlerden haberdar olmanız asıl olan budur. İnsanlar ne yazık ki bu öğrettiklerimizi bilmiyorlar ve bilmedikleri için de insanların kurtulmalarını birçoğu farkına bile varmadan engellemiş oluyor sevgili izleyenler. Öyleyse bu doğruları öğrenmeniz, onları yerlerine oturtmanız söz konusu. İşte bunları algılayabilmeniz, tatbik sahasına oturtabilmeniz hep sizin davranış biçimlerinizin sizin emirlerinize göre tayin etmesidir. Ve neticede hareket planınıza yansımasıdır. Dünya platformunda bunları tatbik sahasına geçirmenizdir. Her birisi ayrı bir güzelliktir. Her birisi mutluluğunuzun vasıtalarından ayrı bir tanesini teşkil eder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her alanda güzellikleri yaşayacaksınız. Her alanda her şeyin en güzel olduğu bir standarda ulaşacaksınız. Allah Teala hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını istiyor. Her şey en güzel standartlarda, işte böyle bir tanemiz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şey gönlünüzce olsun diye düşünüyorum. Siz ancak nimetle beraber olursanız, Allah'ın nimetleri gelmeye başlarsa, o zaman nimetin kadrini bilirsiniz. Allah'ın kadrini bilirsiniz. Mutluluğunuzun Allah Teala tarafından dizayn edildiğini öğrenirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her an zaman saniye saniye, dakika dakika, saat saat ilerliyor. Allah Teala tarafından ezelde tayin edilmiş olan hayat süreciniz her geçen zaman parçası kadar kısalıyor. Bir defa daha bu dünyaya gelip de yaşamayacaksınız sevgili izleyenler. Bu hurafeleri düşünüp insan tekrar tekrar hayata gelirmiş gibi bir takım safsatalara kapılan insanlar, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın her şeyi söylediğini, bütün hakikatlerin orada olduğunu unutmasınlar. Öyleyse bir daha gelmeyeceğiniz bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah'a verdiğiniz önemin gerçek değerlerini hayatınızda kendinize ispat edin. Sevgili izleyenler her şey öylesine güzel ki.
sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Öyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın izniyle hepimizin en güzele ulaşması söz konusu olmalı. En güzel sizin için olmalı sevgili izleyenler. Ulaşmak da sizin en güzel ulaşmanız da başka birinin elinde değil. Hep sizin elinizde. İşte böyle bir dizaynı gerçekleştirmekle hepiniz mükellefsiniz. Neden mükellefsiniz? Kendi mutluluğunuz için. Hala anlamadınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah sizden hiçbir şey istemiyor. Allah sizden sadece sizin mutlu olmanızı istiyor. Her talebi bunu sağlamak için. Mutlu olmak da sizin elinizde. İşte sizler başkalarının dindar geçinip de aslında dini bilmeyenlerin bilmediklerini biliyorsunuz. Belki onların kurtulma şansları hiç olmayacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü Allah'a ulaşmak diye bir kavramı bilmiyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşamayacağını zannediyorlar. Çünkü onlara verilen din bilgisi ne yazık ki böyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız. Bahtlı kullarısınız ki Kur'an'ın bu hakikatlerini öğrenenlersiniz. Farkı anlatabiliyor muyum sevgili izleyenler? Belki hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ayeti üzerinden bir hükme varırsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu dünyada 1 milyardan fazla Müslüman yazan, nüfus kağıdında Müslüman yazan insan yaşıyor. Bunların çok büyük bir kısmı, 190'dan fazlası size anlattığımız bu büyük hakikatlerden haberdar değiller. Ve çok büyük bir kısmı bu hakikatlerden hiç haberdar olmadan bu dünyadan çekip gidecekler. Tabiatıyla yazık edecekler kendilerine. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, sevgili izleyenler ve dinleyenler, onların kurtuluşu ne yazık ki mümkün değil. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı, şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler buyuruyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdır. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada muhteva tamamlanıyor. Onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte bu.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle beraberiz. Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere, bir Allah sohbeti, zikir sohbeti, Kur'an sohbeti yapmak üzere. Bu akşamki konumuz İslam'dan koparılan kavramlar, Kur'an hakikatleri ve farzlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde bir hedefiniz var. Allah'ın sizi yönetmek istediği, sizin mutluluğunuz için yönetmek istediği bir hedef. Adım adım İslam'ın 7 tane safhasını yaşamanızı istiyor Allah-u Teala. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Üçüncü basamak. İkinci safhada 10 tane ihsan alarak Allah-u Teala'nın onun sizi mürşide ulaştırması ve taviyetiniz var. 14. basamak. Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeniz var. 21. basamakta ulaşmak, 22. basamakta teslim. 4. safhada fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz var. 5. safhada nefsinizi Allah'a teslim etmeniz var. Fizik vücudunuzu 25. basamakta, nefsinizi 27. basamakta Allah'a teslim ediyorsunuz. 6. safhada İrşada ulaşmak var. 28. basamağın 4. kademesi ve 7. safhada iradenizin Allah'a teslimi var. Bu teslim bir bütünü içeriyor. Her şeyinizin Allah'a teslim olduğu, iradenizin de teslimi dahil bir bütün. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın bu 7 safhasının hepsini yaşamışlar ve Allah'a ruhlarıyla, veçleriyle, nefsleriyle ve iradeleriyle teslim olmuşlar. 7 safhanın 7'si de yaşanmış. Bugün mü? Bugün 7 safhanın 7'si de hiç kimse tarafından bilinmiyor. Sevgili kardeşlerim, şeytan hepinizin mutluluğuyla uğraşıyor. Allah insanı yaratmış bir tek hedefe yönelik olarak, insanın mutlu olmasını temin etmek için. Bütün şartları bu istikamette koymuş. İstediği bir tek şey var. Bütün insanlar mutlu olsun diyor. Ve son derece basit bir sebebe dayalı olarak, son derece kolay bir sebebe dayalı olarak, bütün insanlara cennet saadetinin 3. katını garanti ediyor Allah-u Teala. Ve dünya saadetinin de yarısını. Ve herkesi evliya yapmayı garanti ediyor Allah-u Teala. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o kişi 3. kat cennetin sahibi mutlaka kılınır Allah-u Teala tarafından ve mutlaka Allah'ın evliyası olur ve ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder. Nefsinin kalbinde de 150'den fazla nur birikimi olacağı için dünya saadetinin %50'sinin de 51'inin de sahibi olur.
Ve bu Allah'ın garantisi içindedir. Allah'a ulaşmayı diler kişi, üçüncü basamakta, 10 tane İslam'la mürşidine ulaşır, tabiyetini Allah garanti eder, tahakkuk ettirir. Allah'ın yönetimi altında olay cereyan eder. Ve bundan sonra kişi ruhunu Allah'a doğru yola çıkartır. Ruhu 21. basamakta Allah'a ulaşır.

İblis insanlara ne bırakmış? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikri bile yok etmiş. Şimdi bir iddiada bulunduk. Dedik ki İslam 7 safhadan ibarettir. Bütün sahabe 7 safhayı da gerçekleştirmiştir. Öyleyse ispat edelim. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Sahabe dilemiş mi? Dilemiş. İkinci safha mürşide ulaşıp tabi olmak. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş mu? Hepsi olmuş. Üçüncü safha 21. basamak. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Ruhu Allah'a ulaştırmak nedir? Ruhun hidayetidir. Ali İmran 73. İnnel hida hidallah. İnne muhakkak ki el hida hidayet. Hidallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı, hidayete ermişler mi? Kesin. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sizin asıl olanına tabi olurlar. Sizi dinliyorlar mıydı? Dinliyorlardı. Tabi oldukları ahsen olan yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü. İster emir olarak versin, ister Kur'an-ı Kerim ayet olarak söylesin ama mutlaka sahabe ona tabi oluyorlardı. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zaten ulaştırmasalar bundan sonrasını yapamazlardı. Yani fiilik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edemezlerdi. Onları da teslim ettiklerini göreceğiz. Öyleyse sözlerimizin ispatı sadedinde dedik ki sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Dilemiş ama ispat etmedik. Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe mürşitlerine tabi olmuş mu? Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu noktada bir tartışma olmadığı için, bütün sahabenin tabiiyeti kesin olduğu için bunun ispatı da gerekmez ama ispat edelim. Allah Teala diyor ki Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde orada sana biat, Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biat etmiş. Zaten söylediğimiz gibi bu konuda bir ihtilaf yok. Öteki konuların hepsine itiraz ediyorlar da ondan sevgili kardeşlerim. Onun için hep ispatlı konuşmak mecburiyetindeyiz ki insanlar dinlerini öğrensinler, hidayeti öğrensinler ve hidayete ersinler. Hidayet çağının içindeyiz. Ve hidayeti öğretecek olan da biziz, bununla vazifeliyiz. Bu devrin hidayetçisi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki ikinci safha şek ve şüphe yok. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Üçüncü safhada garantide söyledik ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Zaten dördüncü safhada bir defa daha ispat edeceğiz onu. Ama üçüncü safha kesin. Yani bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Şimdi bakıyoruz Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerine. Aynen şöyle söylüyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَابِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Misak, ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği yemin, ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşma yemini. Bu yeminin adı, Kur'an'daki adı misak. Şimdi bakalım onlar misaklerini bozmazlar dedikten sonra ne diyor Allah-u Teala? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَنَ

ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki bir takım insanlar varmış, bunların misaklarını bozmazlarmış ve ruhlarını Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlarmış. Özellikleri ve yuhafune su'al hesap, kötü hesaptan korkarlar onlar diyor Allah Teala. Kötü hesap ne? Günahların sevaplardan fazla olması, yani kişinin hüsranda kalması hali. Mümin 103 onu söylüyor. Onlar ki günahları sevaplarından fazladır. Kaybettikleri deliler kazandıklarından fazladır. Onlar hüsranda olanlardır. Onlar ebediyen cehenneme gidecek ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlar. Öyleyse kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkanlar ancak bunu yapıyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyip ruhlarını da Allah'a ulaştırıyorlar. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar ve yahşemle Rabbihim, Rablerine karşı huşu duyanlar. Bir özellikle kişilerin huşuya ulaşması. Zaten huşuya ulaşmadan hiç kimse ruhunu Allah'a teslim edemez. Peki bundan sonraki 22. ayet-i kerimeye bakalım. Allah Teala diyor ki vellezine sabr ibtigae peçe rabbim. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın veçini, zatını dileyenlerdir. Allah'ın veçi iki şekilde dilenir. Bir, Allah'ın veçine, zatına ruhu ulaştırmak dilenir. Böylece Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir bunun adı. İki, Allah'ın zatını görmek dilenir. Çok ötedeki, nihayetteki nokta. Bütün teslimlerin, iradenin tesliminin de gerçekleşmesi halinde mümkündür. Rad suresinin bu 22. ayet-i kerimesinde, 23. ayet-i kerimeyi de okuduğumuz zaman görüyoruz ki hem Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek var bunun içinde, hem de Allah'ın zatını görmeyi dilemek var. Şimdi birinci kesimin var olduğunu düşünelim ki bu basitti. 21. basamaktaki bir olay. Diğeri 27. basamağın, 28. basamağın, son basamağın, salah makamının en son mertebesi, bir insanın varabileceği en son nokta. Allah'ın zatını görebilmek. İradeyi Allah-u Teala'ya bağlamak. Şimdi onu öteye bırakalım. Ama işimize bakalım. Bu kişi Allah'ın zatına ulaşmayı diliyor. Kim o? Allah'ın zatına ulaşmış olan kişi. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah Teala. Kim onlar? Vellezine yasulune ma emerallahi bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Bu Allah'a ulaşanlar kimlermiş? Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Öyleyse birinci safa ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bütün sahabe dilemişler mi? Ulaştıklarına göre ulaşanlar da sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğuna göre mutlak olarak dilemişler. İkinci safa mürşide ulaşıp tabi olmak. Bütün sahabe tabi olmuş. Birincisi 3. basamakta başlıyor. İkincisi 14. basamakta başlıyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ulaştırmışlar. Zümer 18 öyle söylüyor. Yetmez. Şimdiki sualimiz, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Ruhlarını Allah'a ulaştırıp da ne yapmışlardı? Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Etmişler. Ve fizik vücutlarının teslimini de göreceğiz ki ruhların da Allah'a teslim ettikleri bir defa daha ifade ediliyor. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor.
diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Neymiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Devam ediyor ayet-i kerime. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, Habibim diyor Allah Teala. Acaba onlardan da Allah'a veçlerini teslim edenler var mı? Hem Yahudilerden var, hem Hristiyanlardan var. Belki %10'un altında bir rakam ama var. Diyor ki Allah Teala, varsa bil ki diyor, onlar o fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler evvelce hidayete erenlerdir. Evvelce önce ruhlarını Allah'a teslim edenlerdir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse önce ruhunu Allah'a teslim ettiğini Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde bir defa daha kesinleştirmiş. Yani hem Zümer 18 hem de Âl-i İmrân 20, her ikisi de sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Âl-i İmrân 20 ayrıca onların fizik vücutlarını da, bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Nereye geldik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. En büyük mürşide tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmiş. Üçüncü safa. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Dördüncü safa. Yeter mi? Yetmez. Hayır. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsinin daimi zikre ulaştığı Zümer suresinin 18. ayeti girmesinde ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala, onların hepsi ulul elbab oldular diyor. Daimi zikrin sahibi oldular. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesinde diyor ki, o ulul elbab kullarım var ya, onlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar, daimi zikrin sahibi olmuşlar, hikmet sahibi olmuşlar. Hepsi, yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Öyleyse burası İhlas makamı. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لَيَهُدِّينَ هِنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini afetlerden âri kılarak, afetlerden temizleyerek, nefslerini halis kılmakla emrolundular diyor. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Allah-u Teala ruhu Allah'a teslim etmenin hanif fıtratının bir gereği olduğunu söylüyor. Nefs tezkiyesi ruhunda teslimi anlamına geliyor. Ve Allah-u Teala bunu söylüyor. Ruhun Allah'a teslim olunduğu yerdeki takva, Allah'a yönel, Allah'a ulaş ve takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Bir evvelki ayetinde de diyor ki, kendini hanif olarak dine ikame et. Ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında, yani ne? Dini yaratmasında,
ne de insanları hani fıtratıyla yaratmasında bir değişme göremezsin diyor. Sadece bütün insanlar insanlık tarihi boyunca hep hani fıtratıyla yaratılmışlar ve bütün insanlar için onların yaşayabileceği bir tek din olmuş Hanif dini. İşte böyle bir standartta bütün sahabenin ne gördük? Ruhlarını da veçlerini de neslerini de Allah'a teslim ettiklerini, ama baştan başlarsak eğer Allah'a ulaşmayı dilediklerini bir, irşat makamına ulaşıp tabi olduklarını iki, ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını üç, ulaştırarak Allah'a teslim ettiklerini üç, fizik vücutlarını ahsen kılarak Allah'a teslim ettiklerini dört, nefslerini gene ahsen kılarak Allah'a teslim ettiklerini gördük sahabenin. Beş safa oldu. Altıncı safa sahabenin irşada ulaşması. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Allah-u Teala Hücurat 14'te, affedersin Hücurat 7'de şöyle söylüyor. Diyor ki ey sahabe, biliniz ki Allah, aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer siz, o sizin sözlerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kilit gösterdi ve kalbinize yazdığı iman kelimesiyle nefsinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabenin irşada ulaştığını gelecek nesillere müjdeliyor Allah Teala. Ya da bir ibret vesilesi kılıyor. Onlar irşada ulaştılar. Siz de diyor Allah Teala, emrimi yerine getirin ve irşada ulaşın. Farz mı kılınmış yoksa üzerimize? Elbette farz. İşte Bakara 186 Allah Teala buyuruyor. Ucibu davete dahi izade deani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallahum yaşudun. Diyor ki Allah Teala, bize dua edenin davetine icabet ederiz. Ne zaman? Yeter ki diyor, onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Amin olsunlar, mümin olsunlar ve yeter ki böylece irşada ulaşsınlar. İrşada ulaştıkları takdirde biz onların duasına yüksek oranda icabet ederiz. Ama amin oldukları takdirde de icabet etmeye başlarız. Ondan evvelki küfür kademesinde davete icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe 6. safayı da gerçekleştirmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Ya 7. safa? İradenin teslimi. Allah Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki,

0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ. Diyor ki, ey amini olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Ya da bir başka ifadeyle Kur'an-ı Kerim'deki hakkul yakin takvası olsun. Kur'an-ı Kerim'de 3 tane yakin kavramı geçiyor ki bugün artık o kavramların hepsi unutulmuştur. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. 3 tane yakin söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 7 tane takvanın 7.'si iradenin Allah'a teslimiyle gerçekleşiyor. Bütün sahabe bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar mı? Allah Teala bir hakkın takvanın ölçüsü olarak onu veriyor. Bu ifade. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bu ifadeyi kullanmışsa Allah Teala, orada iradenin teslimi var. Bir hakkın takvanın ölçüsü var. Hakka tukatihi takva orada Bakara 102'de kullanılıyor. Ve arkasından da şartları, alameti farikası veriliyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Bakıyoruz, Bakara 132'den 136'ya kadar geçen ayetlerde Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsediyor, Hazreti Yakup'tan bahsediyor, peygamberlerden bahsediyor. Onların hepsinin bir hakkın takva ile teslimi külli ile Allah'a teslim olduklarını ifade ediyor. Ve o hakka tukatihi takvanın standardını orada da veriyor Allah Teala. Ve Hazreti Yakup torunlarına diyor ki ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ve daha sonra o söylediklerin hepsinin Hazreti Yakup'un, onun torunlarının, Hazreti İbrahim'in, daha birçok isim sayıyor Allah Teala, hepsinin Allah'a bir hakkın takvayla teslim olduklarını görüyoruz. Ve 136. ayet-i kerimesinde Bakara suresinin Allah Teala sahabenin de aynı standartlarda Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Bir evvelki ayet-i kerimede de Allah Teala siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün ifadesini kullanıyor. Yani eskiler, o resuller, peygamberler nasıl Allah'a bir hakkın takva ile teslim olmuşlarsa sahabenin de aynı standartlara teslim olduğunu söylüyor Allah Teala. Yetmez. Bir hakkın takva ile takva teslim olan, Allah Teala'ya teslim olan kişi hakkul yakın takvasında teslim olan birisidir. Yani Allah'ın zatını görmeye ehil olandır. Bir başka ifadeyle işhat makamına tayin olan kişidir. Bütün sahabenin irşat makamına tayin olduğunu da kesinleştiriyor Allah Teala Tövbe Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse neler söylüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. 14 asır ve küsur sene sonra, 14 küsur asır önce Kur'an-ı Kerim indirildi. Ve Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın 7 safhası vardı. Ve Allah Teala diyor ki Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka bir din hiç olmamıştır. Ve Hanif dinin Arapça adı İslam'dır diyor Allah Teala. Ve bu kainatın tek dininin sahabe tarafından yaşandığını söylüyor Allah Teala. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bakıyoruz ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamışlar. Hanif dininin 7 safhasını da yaşamışlar ve bütün sahabe Allah'a kul olmayı, Allah'a köle olmayı başarmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda gözlerimizi bugüne çeviriyoruz. Acaba bugün hangi üniversitede Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşmak, teslim olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, böylece ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu ahsen kılarak, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği şeyleri işlemeyen bir hale getirerek Allah'a teslim etmek, nefsi daimi zikre ulaşarak aynı standartlarda, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette Allah'a teslim etmek ve irşada ulaşmak, yani nefsin kalbini müzeyyen kılarak irşada ulaşmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak, bugün bu 7 tane safhanın hiçbiri yok ortalıkta sevgili kardeşlerim. Hepsi yok olmuş, tarihin karanlıklarına gömülmüş. Arkasında ne var biliyor musunuz? Arkasında sadece şeytan var. İnsanlara unutturmayı istediği için bu temel hedefleri, insanları asırlar boyunca bir hedefe doğru yönlendirmiş, Kur'an'dan ayırmayı başarmış. Bunun için de demiş ki, Kur'an'ı anlamak zordur. Siz anlayamazsınız. Öyleyse bunu sadece Kur'an-ı Kerim'i anlayabilenler size anlatsın. Ve bu da anlayabilenlerin, anlayabildiklerini söyleyenlerin asırlar boyunca kitap yazmalarıyla devam etmiş. Ve bugün bütün üniversitelerde öğretilen bütün İslam dersleri hep o kitapların ışığı altında yazılmış ve bu ışık insanları sadece karanlığa itmiş. 14 asır sonra İslam'ın 7 safhasının 7'si de kaybolmuş, yok olmuş. Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim'i bırakıvermişler. Bugünün Resulü de bunu söylüyor, bugünün devrinin imamı. Benim kavmim Kur'an'ı bıraktı, Kur'an'ı terk etti. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olay bu. Her şeyden evvel Kur'an'ın terk edilmesi söz konusu. Kainattaki en büyük cürüm olarak değerlendiriyoruz bunu. En büyük suç. Kur'an-ı Kerim'in terk edilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratıyor. Ve mutluluğu, cennet saadetini 7 bölümde dizayn etmiş. Yer safhası İslam'ın bir üst cenneti ifade ediyor. Ancak yedinci cennete ulaşabilenler en üst seviyede hem dünya saadetinin bütününe hem de cennet saadetinin en üst boyutuna sahip oluyorlar. 14 asır sonra İblis insanlara öyle bir din öğretisi kabul ettirmiş ki suya sabuna dokunmadan insanları asırlar boyu kandırarak gene insanlara yazdırdığı kitaplarla ve dinin Kur'an'dan değil de o kitaplardan öğrenmesini öğütleyerek ve asırlar boyunca insanları kandıra kandıra bunu sağlayarak ve usul haline getirerek İslam'ın yedi safhasını da bütün dünyaya unutturmuş. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, hangi din adamı, hangi üniversiteden hangi din adamı çıkar da bunlar var, ben bunları öğretiyorum diyebilir? Hepsi yok olmuş. Ve bugünkü din adamlarına bunları anlattığımız zaman bize diyorlar ki böyle şeyler yok Kur'an-ı Kerim'de. Kardeşlerim, bir korkunç iblis istilası bütün dünyayı hercümerç etmiş durumda. Hayır, hercümerç içerisinde felç etmiş durumda. Ve İslam, Hazreti İbrahim'in hanif dini, kainatın tek dini unutulmuş durumda. Unutmayın, Hazreti Musa da İslam'dı. Hazreti İsa da İslam'dı. Hazreti İbrahim de İslam'dı. Bir başka ifadeyle hepsi Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaşadılar. Adem Aleyhisselam'dan ilk insan ve ilk peygamberden son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar bütün peygamberler hanif dinini yaşadılar. Onlara tabi olanlar da. Şu anda bütün dünyada her hangi dinden olursa olsun o insanların içinde Allah'ın resimleri var. Ve onlar da biz size ne öğretiyorsak onları öğretmeye çalışıyorlar. Hiçbirinin de sesi duyulmuyor. Hepsinin sesini kısmayı başarmışlar. Ve onların da kendi ülkelerinde aynı şeyler söz konusu. Hakikatler örtülüyor. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın emirleri iki cepheli emirler. Bir, hedef emirler. Yedi safa. İslam'ın yedi safhası da hedeftir. Önce birincisine, sonra ikincisine, sonra da sırasıyla 3, 4, 5, 6, 7'sine ulaşacaksınız. Hedefiniz bu düzeyin içerisinde nihayete kadar devam edecek. Allah-u Teala hepsini üzerimize farz kılmış. Yetmez bizden ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak ve ahd almış. Ruhumuz için misak almış. Fizik vücudumuz için ahd almış. Nefsimiz için yemin almış. Ve bu yemin, misak ve ahdin ötesinde irademizin de Allah'a teslimi gerekiyor. Ama nefsini Allah'a teslim eden birisi için bu işlev otomatik olarak gerçekleşeceği cihetle Allah-u Teala bizden irademizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak veya ahd, yemin türü herhangi bir şey almak gereğini duymamış. Ama Allah'ın ahdi dört teslimi de içeriyor. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi ve Allah'ın vasiyeti gene dört teslimi de içeriyor. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse Allah-u Teala'nın yedi safhada gerçekleşecek olan yedi tane hedef emri var. hedefin ne olduğunu düşünelim. Diyelim ki bir geziye çıkıyorsunuz. 7 tane vilayet dolaşacaksınız. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vilayetlere birer birer gideceksiniz. Hepsi hedefiniz. 1. hedef, 2. hedef. Not almışsınız. Haritayı dizayn etmişsiniz. Hedefler tayin edilmiş. 7 tane vilayete gideceksiniz. Altınızda da bir araba var. Bu arabaya binmeden oraya gidemiyorsunuz. Bu arabayı kullanacaksınız. İşte o vasıtadır. Arabanın birçok bölümleri var. Hepsi birleşerek arabayı oluşturuyor. Vasıtanın bütününü. Bu vasıtayı kullanarak 7 tane menzile gideceksiniz. 7 tane hedefiniz var. 1.'ye gitmeden 2.'ye ulaşamıyorsunuz. Mutlaka 1.'den geçerek gideceksiniz. Öyle bir yolculuk. Ve yol giderek bitleşiyor. Peki hedefin ne olduğunu gördük. 7 tane vilayet. Şartlar var. 1.'ye ulaşmadan 2.'sine kimse ulaşamaz. 2.'nin yolu mutlaka 1.'den geçiyor. 3.'nin yolu 1.'yle 2.'den geçiyor. Başka bir yerden gidiş yok. 4.'nin yolu mutlaka 1.'den, 2.'den, 3.'den geçiyor. Başka bir yol yok. Ve böylece 5., 6., 7. menzile de hep birbirinin ardına ulaşmak mecburiyetindesiniz. Başka bir yerden dolaşarak gidemezsiniz. Bir tek yolunuz var. Ve bu yolu vasıtayla aşmak durumundasınız. Otomobiliniz, otomobilin direksiyonu var, motoru var, aktarma organları var, tekerleri var. Otomobil bir bütün. İşte hedefle vasıtayı açıklamış olduk. Şimdi bu söylediğimiz 7 tane safha hedeflerimiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, rüştüne ulaşıp tabi olmak, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradenizi de Allah'a teslim etmek. 7 tane hedef. Bunları gerçekleştirdiğiniz zaman iblis sizin önünüzde bir kuzu olmak mecburiyetinde. Çünkü iblis, yani şeytan, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ve nefsinizin afetlerini sıfırladığınız andan itibaren şeytanın sizin üzerinizde hiçbir tesiri olamaz. Şeytan sizin gazıbacınız olur. Her seferinde yenilmek mecburiyetindedir. Ve bu nokta onun en çok gücüne giden, en büyük etki duyduğu bir noktadır. Bu noktaya, bu hedefe sizin ulaşmamanız için her şeyi yapan şeytanın şimdi üçkağıtçılığına bakın. Ne yapmış biliyor musunuz? Bu hedefleri yok etmiş. Peki yok etmiş ama insanların da bir şeylerle meşgul olması lazım. Vasıta emirleri, hedef emirlerin yerine geçirmiş. O 7 tane menzile gidebilmek için namaz kılacaksınız. Oruç tutacaksınız. Zekat vereceksiniz. Hacca gideceksiniz. Kelime-i şehadet getireceksiniz. 5 tane şarta indirgemiş olayı. Neden 5 tane şart diyorum? Çünkü vasıtaların arasında en önemlisi yok. Önemli olan hangisi? Namazdan da mı daha önemli? Evet, namazdan da daha önemli. Bir 6.'sı var. Zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü zikir yoksa hiçbir hedefe gidemezsiniz. Bir defa Allah'ın farzlarını gözümüzün önünde yok ediyor İblis. Zikir farz mıdır? İşte Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime ve eskir ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Ne diyor? Ne diyor Allah Teala? Allah'ın ismiyle zikret diyor. Açık ve kesin bir farz. Yeter mi sevgili kardeşlerim? Yetmez. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, öyle bir zikirle Allah'ı zikredin ki çok zikir olsun. Allah'ı çok zikretmekle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Ötesi var mı? Ötesi de var. O da farz. Daimi zikir. Zikri daim, farz. Ama Allah Teala Nisa yürüyüşte diyor ki feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Üçü de farz. Üçünde de zikretmek mecburiyetindesiniz. Zikretmediğiniz her saniye negatif dereceler kazanıyorsunuz. Yani kazandıklarınız adım adım eksiliyor. Sevgili kardeşlerim, böylece zikri iblis devre dışı bırakmayı başarmış. Zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir farz. Ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yok. Kavram olarak yok etmiş iblis. Zikir hatırlamaktır demiş. İnsanlara da bunu kabul ettirmiş. Allah Teala farz kılmasına rağmen zikir farzların arasında yok. Yoksa ne olur? Yoksa hiçbir menzile giremezsiniz. Bu vasıta emir yoksa, zikir yoksa hiçbir menzile, 7 tane safhanın hiçbirine ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikir yoksa Kur'an'ın en önemli vasıta emri yok edilmiş oluyor. En büyük emir. En büyük ibadet hangisidir? Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala bize öğretmeden evvel biz de sizin bildiğiniz gibi biliyorduk. Yani Kur'an'daki en büyük ibadet namazdır biliyorduk. Namaz dinin direğidir. En büyük ibadettir. Hayır. Namaz en büyük ibadet değil. En büyük ibadet zikir. İşte Ankebut suresi 45. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Uttu uhiye ileyke minel kitabin. Ve yekumu salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Buyuruyor Allah Teala. Habibim diyor, sana kitaptan vahyedileni onlara oku, tilavet et ve namaz kıl. Senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama bil ki bu üç zikrin içinde zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek en büyüktür. Zikrullah en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama zikrullah, Allah'ın ismini devamlı olarak tekrar etmek, o en büyüğüdür diyor Allah-u Teala. Ne yapmış iblis? Deveyi hamuduyla beraber çalmış ve Kur'an-ı Kerim'de zikir, çok zikir, daimi zikir farz olduğu halde zikri saf dışı bırakmayı başarmış. Olmazsa olmaz şartı. Neden? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediniz, cennetin birinci katı mutlaka sizin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cennetin birinci katına mutlak olarak ulaşır. Sonra ikinci kat gelecek. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah üzerinize rahim esması tecelliye başlayıp size 10 tane ihsan verir. Bu 10 ihsanla sizi Allah mürşidinize ulaştırır. Ve onu sevmeyi Allah size yaşatır, Allah sevdirir. Ve Allah'ın gösterdiği, hacet namazı kıldığınızda gösterdiği irşat makamına gidip tabi olursunuz. Oldunuz. Ne oldu? Kalbinizin içinde, kalbinizin mührünü açtı Allah-u Teala tabi olduğunuz gün. Kalbinizin içinde bulunan bütün insanların kalplerinde küfür yazar. Küfrü çıkardı kalbinizden ve kalbinizin içine iman kelimesini yazdı. Önemli mi? Bakın ne kadar önemli. Bu noktadan sonra zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman ne olur? Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşır size. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. İki grup nur. Bu iki grup nur göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın açtığı yolu takip eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin sadece göğüslerinden kalplerine nur yolunu açar Allah-u Teala. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ve bu iki tane nur göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın açtığı Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünüzden 4 enerji grubu birden baskı yapar. Bu baskı mührü kalbinizin alt kapısına zilmani kapıya indirir ve kapıyı mühürler. Zikir boyunca 4 enerjinin baskısı devam edeceği için karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Şeytanın karanlıkları, afetleri konsantre edici sistem. Buna karşılık nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları gelmeye ve tesir icra etmeye başlar. Rahmetle farz, rahmetle salavat. Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Fazıllar da bunun zıttı olan manyetik alanın sahibidir. İki zıt alan birbirini çekeceği için iman kelimesi fazılları toparlamaya başlıyor etrafında. Zıt kuvvetler birbirini çektiği için iki zıt manyetik alan, kuzey kutbu ile güney kutbu, nefsinizin kalbinde zikirle Allah'ın katından gelen faziletler iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. Toparlanıyor. %1, 2, 3, 4, 5, 6, %7 olduğu gün nefsi emareye ulaştınız. Ve irşat makamına ulaştığınız gün sizden ayrılan ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere birinci hedefe, birinci teslim hedefine ulaşmak üzere sizden ayrılır. İlk %7 nurla birinci gökkatına ulaşır. Nefsi emare. İkinci defa %7 nur. Nefsi levvame, ikinci kat. Üçüncü defa %7 nur. Nefsi mülhime, üçüncü kat. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur. Mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte ruhunuz Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında yok olarak Allah'a teslim olmuştur. Böylece tesliminizi gerçekleştirmiş olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda muhtevaya dikkat edin. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman ilk tesliminiz gerçekleşir ve siz üçüncü safayı tamamlamış olursunuz. Unutmayın, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin bu basamağa, 21. basamağa gelmesini, Allah'a ulaşmasını ve 22. basamakta ruhun Allah'ın zatında yok olmasını, yani Allah'a ruhun teslim olmasını garanti etmiştir. Burası sizi üçüncü kat cennete götürür. Bu noktada nefsinizin kalbinde huşu sırasında %2 rahmet birikimi olmuştur. 7 tane kat boyunca da 7 tane %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Fazilet birikimi. %49 fazilet, %2 de rahmet olmak üzere nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Özelliği ne? nefsinizin, kalbinin %100'üne afetler hakimdi başlangıçta. Ve şeytan nefsinizin kalbindeki bu nurların hepsine tesir etmek imkanının sahibiydi. Öyleyse ne ifade eder bu? Şunu ifade eder. Şeytan sizi kullanıyordu. Farkına bile varmadan siz şeytanın nefsinin söylediği şeylerin çoğuna yanaşıyordunuz. Allah'ın emirlerini değil, yasak ettiği şeyleri yapıyordunuz. Emirlerini ise yapmıyordunuz. Arkasında şeytanın nefsinizin üzerindeki tesiri söz konusuydu. İşte böyle bir dizaynda burası ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yer. Neyle oldu? Zikirle oldu. Eğer zikirle Allah'ın faziletleri nefsinizin kalbine girmeseydi, nefsinizin kalbinde bu aklanma olmasaydı, ruhunuz hiçbir zaman Allah'a ulaşamayacaktı. Bu nurlar %91'i bulduğu zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. 25. basamaktasınız. Bu nurlar %100'e ulaştığı zaman daimi zikirdesiniz. Nefsinizi de Allah'a teslim etmiş olursunuz. Sonra nefsiniz yer olur. İrşada ulaşırsınız. Sonunda da iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Demek ki sadece zikirle olgunlaşan bir teslimler dizisi var. Ruhunuzun da ve içinizin de nefsinizin de iradenizin de Allah'a teslimi zikir adı verilen bir işlevle gerçekleşiyor. Eğer zikir olmazsa teslim de yok. İslam da yok. Çünkü İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve Allah-u Teala söylediğim gibi 4 emanetin de Allah'a teslimini üzerinize farz kılmış. Böylece İblis zikir kavramını ortadan kaldırmış. İslam'ın 7 safhasının 7'sini de devreden çıkarmış. Ve en kötüsü vasıta emirleri farz emirler gibi insanlara yutturmuş. Şimdi insanlara soruyorsunuz, niçin dünyaya geldin? İslam'ın 5 şartını yerine getirmek için diyor. Neden? İslam teslim olmak demektir. Ve 5 şartı vardır. Ben de 5 şartın hepsini yerine getiriyorum. Ve de İslam teslim olmak demek olduğuna göre ben Allah'a teslim oldum diyor. Ne ruhun tesliminden, ne vücudun tesliminden, ne nefsin tesliminden haberleri yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha vaktimiz oldu. Bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamanın o hudutsuz hazzına sahip olduktan sonra konumuz tamamlandı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.
1: Allah Teala ifade buyuruyor. Diyor ki zalike yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Çünkü dileyen kişi kendisine Allah'a giden bir yol ittehaz eder ve Allah'a varan kişi için Allah bir sığınaktır. Ne zaman bu yolu ittehaz etmiş oluyoruz? Mürşidimiz bizim ruhumuzu dergaha götürüp de orada ona bir rahle verdiği anda biz artık sırat-ı müstakimdeyiz. Allah'a giden bir yol ittihaz ettik, seçtik ve kendimize mal ettik. Çünkü o mürşidin elini öptük ve o mürşid bizi Allah'a ulaştıracak. Demek ki birinci olay mürşidimizin ruhunun başımızın üzerine yerleşmesi. İkinci olay da bu ruhun, bizim vücudumuzdaki ruhu yedini alarak Allah-u Teala'ya götürüp teslim etmesi. İki olay. Üçüncü olayda bir başka gerçekle karşı karşıyayız. Bizim kalbimize iman yazılıyor. Gene Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri buyuruyor ki biz onların kalplerine imanı yazarız diyor Allah Teala. Kalplerimize imanın yazılması ne ifade eder? Bakın Hucurat suresinin 14. ayet-i kerimesi ne diyor? Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki onlara siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin çünkü kalbinize henüz iman yazılmadı. Demek ki bir kişinin mümin olabilmesi mutlak olarak kalbine iman yazılmasına bağımlı. İşte biz Allah'ın rızasına doğru yola çıktığımız zaman mürşidimizin elini öpüyoruz. O yola çıkmak çünkü ruhumuzun derya götürülmesine sebebiyet veriyor. İşte o gün Allah Teala diyor ki o gün onların kalplerine imanı yazarız diyor. Mürşidimizin elini öptüğümüz gün mümin oluyoruz. Ve mümin olduğumuz zaman nefsimize ait olan kalbin üzerinde bir mühür var. Bakara suresi 7. ayeti kerime. Allah Teala diyor ki o mühürün üzerinde küfür yazılı. İşte o güne kadar üzerinde küfür yazılı bir kalbe sahip olan bizler ancak o gün mümin oluyoruz. Çünkü Allah Teala diyor ki o gün o küfür kelimesini yok ederiz. Kalbin üzerindeki mührün üzerine iman kelimesini yazarız ve artık kalbimize iman yazılmış olur. Bu demektir ki zikir yaptığımız takdirde olaylar tamamlanmıştır. Nefis tezkiyesi başlayacaktır. Neden? Kalbimizin üstünde bir kapı var. Bu kapının üzerinde bu hatem adlı mühür var. Mühürün üzerinde eskiden küfür yazıyordu. Küfür yazdığı için de o mühürün kalbimizin içine Allah'ın rahmetini bırakması söz konusu değildi. Şartlı bir olay var. Eğer huşu sahibi olursak biraz yerinden kırılıyor sadece. Ama içeri katiyen giremiyor. Çünkü üzerinde küfür kelimesi yazılı, mümin kelimesi yazılı olsaydı, iman kelimesi yazılı olsaydı kalbimizin içine girebilecekti. İçine girseydi ne yapacaktı? Kalbimizde bir kapı daha var. Aşağıda şeytanın karanlıklarının kalbimize ulaştığı bir başka kapı. İçeri girebilseydi o kapıyı kapatacaktı. Şimdi ne zaman ki mümin oluyoruz, zikir yaptığımız zaman bakın neler oluyor. Birinci olay şu, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri göğsümüzü bir şerh olayına tabi tuttu ve kalbimize bir yol açtı. Artık Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rahmeti göğsümüzden kalbimize ulaşabilecek. Zikir yaptığımız zaman sadece bu rahmet kalbimize kadar gelir. Geldi, zikirdeki bilmediğimiz güç, kalbimizin üstünde olan ama artık üzerinde kafir yazmayan, mümin yazan, iman kelimesini muhtevi olan o mührü aldı, içeri bastırdı. İçeri giren mühür, şeytandan gelen karanlıkların kalbimize dolduğu kapıyı tamamen örter. Bunun anlamı şudur. Yukarıdaki kapının tamamen açılması, Allah'ın rahmetinin zikir yaptığımız sürece o kapı genişleyince kalbimize dolmasını sağlıyor. Şeytandan gelen karanlıklar ise artık kalbimize ulaşamıyor. Çünkü mührün aşağı bastırılması sebebiyle şeytandan gelen karanlıkların kalbimize ulaştığı kapı tamamen kapandı. İşte Allah'tan gelen rahmet, şeytandan zikir yaptığımız sürece yeni karanlıklar kalbimize ulaşmayacağı için mevcut karanlıkları temizlemeye başlıyor. Ve temizliğin zikrin sonuna kadar devam etmesi söz konusu. Zikir boyunca bu zikrin vücudumuza ulaştırdığı Allah-u Teala'nın rahmeti devamlı bir temizlik ameliyesi takip ettiriyor. İşte buna nefsin ıslahı diyor Allah-u Teala veya başka bir ifadeyle nefsin tezkiyesi diyor. Artık nefsimiz Allah'tan gelen rahmetle tezkiye ediliyor, arındırılıyor, temizleniyor. Fiziki bir temizlik ameliyesi var. Nasıl Allah-u Teala'nın yağmur adımındaki rahmeti damların üzerine düştüğü zaman onları toz ve topraktan mutlak olarak nasıl temizlerse Allah'ın rahmeti de kalbimize ulaştığı zaman kalbimizdeki karanlıkları, pislikleri beraberine alıp gidiyor, temizliyor. böylece kalbimizde bir temizlik ameliyesi başlıyor. İşte dördüncü olay bu. Nefis tezkiyesine başlamamız. Şimdi hatırlayalım Furkan suresinin 70. ayeti kerimesini. Ne diyordu Allah Teala orada? Kim tövbe ederse o kişi cennete gider diyordu. Ve tövbenin şartlarını sıralıyordu. Bir, bu tövbe kişiyi mümin kılar diyordu. İşte mümin oldu. Mürşidimizin elini öptük. İki, bu tövbe diyordu kişinin nefis tezkiyesine sebebiyet verir. İşte nefsimizde tezkiye olayı böylece başladı. Üçüncü olay, biz onların günahlarını sevaba çeviririz ve gerçekten Allah Teala sözü

Kimin de günahları çoksa onu cehennemimize alırız diyor. Demek ki bu olay öyle bir olay ki bizim bütün günahlarımızı sevaba çeviren Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu sevaba çevirme işlemi dolayısıyla bizi o anda ölsek cennetine kabul edebilecek olan bir mertebeye ulaştırıyor. Bunun sebebi şudur. Eğer bir insan yolun güçlüklerine göğüs germeyi kalbine koyamazsa Allah-u Teala'ya varmayı da dileyemez. Her kim Allah-u Teala'ya varmayı diliyorsa o kişi yolun güçlüklerine göğüs germeyi kesin olarak planlamıştır, kararlaştırmıştır ve kalbine koymuştur. Hal böyleyse Allah-u Teala onun mükafatı olarak o kişiye günahlarını sevaba çevirmeyle mükafat veriyor, onu ödüllendiriyor. Böylece 5 tane olay gördük ve gördük ki bu olaylar Furkan suresinin 70. ayeti kerimesiyle tıpatıp uyuyor. Yani Furkan suresinin 70. ayeti kerimesindeki tövbe demek ki bizi Allah'a götürecek olan tövbe, bizi Allah'a ulaştıracak olan mürşidimizin önünde yaptığımız tövbe. Peki böyle bir tövbeyi yaptık, mürşidimize ulaştık. 5 olay oldu. 6. olay herkese ait olan bire onluk hediyeyi Allah Teala diyor ki bir sevap işlediğiniz zaman 10 katını yazarım. Bir günah işlediğiniz zaman yalnız günah kadar yazarım. Fazla yazmam. Ama biz Allah'ın yoluna girdiğimiz zaman Allah Teala ve Tekat Hazretleri'nin ihsanı bire ondan zemin katta bire 100'e çıkıyor. Birinci katta bire 200'e çıkıyor. 7. katta bire 700'e çıkıyor. Ve böylece biz Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin ihsanlarını bire 10 iken bire 700 almaya başlıyoruz. İşte 6. olayda Bakara suresinin 261. ayeti kerimesinde Allah Teala'nın anlattığı bu olay. 7. olayda ise Allah'a ezelde verdiğiniz yeminler için artık bizim fiili harekete başlamamız söz konusu. Yani fikir planından, düşünce planından, hareket planına Allah'a verdiğimiz yeminlerin uygulanmasını artık çıkardık. Ve fizik olarak dünyada namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, kelime-i şehadet getirmişiz. Paramız varsa hacca gitmek istikametinde gayretlerin sahibiyiz. Ama Allah'ın bizim için söz konusu ettiği 3 yeminimizi, nefsimizin tezkiyesini, ruhumuzun Allah'a vasıl olmasını ve vücudumuzun Allah'a birinci kulluğunu, ilk kul oluşunu tamamlamak üzere, tahakkuk ettirmek üzere yola çıkmışız. İşte burada artık düşünce planından hareket planına geçiş var. Biz onun ifası için yoldayız ve bunu yapabilecek yetkideyiz. Çünkü kalbimize Allah'a ulaşmayı koymuşuz. Koymasaydık bu söylediğim olayların hiçbiri zaten tahakkuk etmezdi. Onu koymamız ise, kalbimize Allah'a ulaşmayı koymamız, yerleştirmemiz ise, bunu mutlaka yapabileceğimizin kesin işaretini taşıyor. Çünkü Allah Teala diyor ki, kim Allah'a varmayı murad ederse, Allah'ın tayin ettiği o vakit mutlaka gelecektir diyor. Demek ki dilemek, yolun güçlüklerine göğüs germenin sağlam bir işareti. Kalbimize onu koymak boşuna bir olay değil. Mutlaka her ne pahasına olursa olsun Allah'a varmayı diliyoruz, istiyoruz. Allah da bunu görüyor ve biliyor ki kalbimizde bu talep var. Ne zaman işitiyor? Baştan da işitmişti ama asıl işitmesi hacet namazını kıldığımız zaman Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Ya Rabbi bizi mürşidimize ulaştır. Demek ki mürşidin rolü neymiş? Nefis tezkiyesinde mürşide ancak ulaştığımız zaman kalbimize iman yazılabiliyor. Kalbimize iman yazıldıktan sonra ancak nefis tezkiyesi olayı başlıyor. Ondan evvel nefis tezkiyesi olayı yok. Sadece biz zikir yaparız ama zikrin karşılığında nefsimiz hiçbir zaman tezkiye olmaz. Çünkü kalbimize iman yazılmamış, mühür içeri girip de aşağıdaki kapıyı kapatmıyor. Yukarıdaki kapıyı da Allah'ın rahmetinin kalbimize ulaşması için boşaltmıyor. Ama şimdi ne oldu? Artık biz mümin olduk. Allah için yaptığımız bu gayretler semeresini vermeye başladı. Mümin olduğumuz andan itibaren bizim için bir yeni olay var artık. Artık kalbimizin üzerindeki mühür

0: zikir yaptığımız zaman içeri giriyor. Şeytandan gelen karanlıkları en azından zikir süresince içeriye bırakmıyor. Demek ki o zaman biz tıpkı hayra ulaşmış bir insan kadar mutluyuz. Çünkü nefsimizdeki karanlıklar yok olmaya başlıyor o devre içinde. Ve şeytandan gelen telkinler artık bize tesir edici bir hüviyette ulaşamıyor. Böylece nefis tezkiyesi olayı bizim için başlıyor ve Allah'a doğru bir yolculuk devam edecek. Önce zemin katta bir eğitim görüyoruz. Sonra ruhumuz nefsimizin emmareyi tamamlaması üzerine zemin kattan birinci kata çıkmaya başlıyor. Levame kademesini tamamlayınca ikinci kata çıkmaya başlıyor. Milhime kademesini tamamlayınca üçüncü kata, mutmainede dördüncü kata, radiyede beşinci kata, mardiyede altıncı kata, yani Allah'ın rızasını kazandığımız zaman altıncı kata, orada bir nurlanma ameliyesi ve nihayet tezkiye oluyor nefsimiz. Biz de yedinci kata çıkıyoruz. Yedinci kattaki yedi alemi geçiyoruz ve bunların sonunda Allah-u Teala ve tekat hazretlerine siddetin müntahayı aşan ruhumuz Adem'e ulaşarak, yokluğa ulaşarak yoklukta Allah'ın zatına vasıl oluyor. İşte buna vuslat diyor Allah-u Teala ve Yunus suresinin 25 ve 26. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Diyor ki Allah Darüsselam'a davet eder. Dar Eddar Allah-u Teala'nın bir esması. Esselam bir ikinci esması. Darüsselam deyince kendisini söylüyor. Teslim yurdu. Allah teslim yurduna davet eder ve teslim yurduna davet ettiklerini sırat-ı müstakimine ulaştırır diyor Allah-u Teala Yunus 25'te. Böylece biz Allah-u Teala'ya vasıl oluyoruz ve bu şekilde Allah'a verdiğimiz üç yemini tahakkuk ettirmiş oluyoruz, yerine getirmiş oluyoruz. Ezelde verdiğimiz üç yemin demek ki nefsimizin tezkiyesi, bu tezkiye kademelerine paralel olarak ruhumuzun yükselmesi ve Allah-u Teala'ya vasıl olması, sonra da fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, bu üç kademenin birbiri arkasından oluşması bizim Allah-u Teala tarafından cennete alınmamıza da sebep teşkil ediyor. İşte böylece Allah ile olan ahdimiz tamamlanmış oluyor. Bu kademeye kadar geçen süre içinde bütün bu yaptıklarımız bize ne sağladı? Bizim mümin olmamızı sağladı. Bizim Allah'a ulaşmamızı sağladı. Allah'a verdiğimiz üç yemini, nefsimizi tezkiye etme yeminimizi, ruhumuzun Allah-u Teala'ya vasıl olması yeminini ve Allah'a kul olmamız yeminini sağladı. Sonuç mu? Allah'ın vaat ettiği cennet. Yani kıyamet gününden sonra Allah-u Teala ve tekat hazırtır. Bizi inşallah bu yeminler dolayısıyla cennetine kabul buyuracak. Bu söylediğimiz bizi takva sahibi de yaptı. Ama acaba dünya saadetini sağladı mı? Hayır. Buraya kadar geçen kesim bizi dünya saadetine ulaştıramaz. Mutluyuz yalnız zikir yaptığımız ahvalde. Zikir yaptığımız süre içinde mutluyuz. Hiçbir şey saadetimizi engelleyemez. Ama zikirden çıkıp da günlük hayatımıza döndüğümüz andan itibaren tekrar zikir devresine girene kadar başka insanlardan büyük bir farkımız yok. Olaylar bize başkalarına nasıl tesir ediyorsa tesir ediyor. Başkaları nasıl olaylardan şikayet ediyorsa bizim için de aynı şey söz konusu. Yalnız burada bir farklı bir olayımız var. Allah'tan razı olmuşuz. Olaylar bir kısmı bize zararlı, bir kısmı faydalı. Ama gene diyoruz ki evet bu olay bize gerçekten hiç beklemediğimiz, çok üzüldüğümüz bir zararı verdi ama biz gene de Allah'tan razıyız. Yani aslında zararları zararhanesine rahat rahat yazabilecek bir durumdayız. Henüz tasfiyeye ulaşmadık. Öyleyse dünya saadeti oluşmadı. Henüz İslam da olmadık. Sadece birinci teslimi tamamladık. Ruhumuzu Allah-u Teala'ya vasıl ettik ve teslim ettik. Birinci teslim tamam. Ama ne nefsimize ne fizik vücudumuza henüz Allah-u Teala'ya teslim etmedik. Şimdi böyle bir statü içinde acaba bizler ne yapabiliriz, ne yapmalıyız? Tabiatıyla bu vuslat dediğimiz olayın ötesine geçmeliyiz. Acaba nasıl geçeceğiz? Allah'ın emirlerini daha üst seviyede yerine getirerek, zikrimizi arttırarak yolumuza devam ediyoruz. Şimdiye kadar ulaştığımız makam velayet makamıdır. Artık veli olduk. Söylediğim gibi cenneti de hak ettik. Fakat ne var ki henüz dünya hayatında o sonsuz mutluluğa ulaşabilmiş değiliz. Böyle bir saadet için daha üst kademelere tırmanmamız lazım. Nitekim yolumuza devam ediyoruz. Bir süre sonra Allah-u Teala ve Takatas Hazretleri Enam suresinin 126. ayet-i kerimesinin tatbikatını yapıyor bizde. Diyor ki Allah-u Teala Enam 126'da onlara indi ilahide teslim yurdu vardır. Ve Allah da onlara dost olmuştur. Dikkat edin, fena makamında, birinci makamda velayeti elde ettiğimiz yerde biz Allah'ın dostu olduk, veli olduk, biz Allah'ın dostu olduk. Ama henüz Allah bize dost olmadı. Allah-u Teala dostluğunu bir hediye ile pekiştiriyor. İşte o hediye indi ilahide huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda Allah-u Teala'nın bize hediye ettiği bir tahttır. Bu taht altındandır. Üzeri de mücevherlerle süslüdür ve boşlukta durur. Hiçbir yere dayanmadan huzur namazı kılanların huzur namazını kıldıkları seccadeler dizisinin üstünde yerden 4 metre falan yukarıda altından birçok tahtlar var. Üzerleri mücevherlerle süslü tahtlar. İşte bu tahtlar Allah'ın erayık adlı hediyesidir ki Allah-u Teala onları bize hediye ettiği zaman fenadan bekaya geçiyoruz ve artık indi ilahide baki oluyoruz. Bu beka müessesesi bizim için ikinci kademesidir velayetin. Yolumuza devam ediyoruz. Bir üçüncü kademeye ulaşıyoruz. Yolumuza devam zikrimizi arttırmak suretiyle oluşuyor. Ve zikrimiz artık günün yarısına doğru yaklaşıyor. Yani 24 saatlik bir günün 12 saatine yakın bir sürede biz artık zikreder olduk. Böyleyse ki eğer mutlaka bir şeyin daha farkına varmışızdır. Farkına vardığımız şey Allah-u Teala ve Takatas Hazretleri'nin bize verdiği ikinci emanet hakkında. Bu ikinci emanet fizik vücudumuz. Birincisi neydi? Ruhumuzdu. Onu Allah-u Teala'ya ulaştırdık ve teslim ettik. Allah onun için bir sığınak oldu. O da sığınağa sığındı ve orada Allah'ın katında. Şimdi ikinci emanet var fizik vücudumuz. Allah-u Teala onun da Allah'a teslimini istiyor. Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah emanetleri ehline yani sahibine iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Ayet-i kerimenin Arapçasını kim söyleyecek? Nazmiye. Evet. İnnallâhe muhakkak ki Allah ye'murüküm. Ye'muru emreder küm size. Ne eder? En tueddül emanati. Emaneti tevdi etmenizi, vermenizi, teslim etmenizi ehliha, ehline, sahibine. Demek ki emanetleri emanat diyor Allah Teala, emanetler. Bütün emanetleri sahiplerine teslim etmekle vazifeliyiz. İşte bize verilen üç emanet var. Fizik vücudumuz, nefsimiz ve ruhumuz. Bunlardan birincisini teslim ettik. Nerede? Velayetin birinci makamında, fena makamında. Sonra Allah-u Teala ve Takatas Hazretleri bize bir taht ihsan etti. Fenadan bekaya geçtik. Sonra bir gün farkına vardık ki bu vücut bize bir emanettir. Öyleyse emaneti onun sahibi olana teslim etmeye karar verdik. Böyle bir kararın oluşması bizi şuraya götürüyor. Madem ki diyoruz bu bizi temsil eden fizik vücut Allah'ındır. Bizde bir emanet olarak bulunmaktadır. Ve Allah-u Teala da indirmiş olduğu kitapla bu emaneti nasıl kullanmamız lazım geldiğini bize enine boyuna bildirmiştir. Öyleyse biz bu emaneti o emanetin sahibinin emirlerine uygun olarak kullanalım. Bu kararı almamız yetmez, kararı tatbik etmemiz gerek. Ne zaman ki gerçek anlamda bu kararı tatbik etmeye başlarız. Yani fizik vücut adlı bu emaneti Allah'ın emirlerini bütün boyutlarıyla yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili de işlemeyen, işletmeyen bir hüviyette tatbik sahasına koyarız. Yani şu fizik vücut yalnız Allah'ın emirlerini onun emrettiği biçim ve boyutta yerine getiren ve yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. İşte o zaman bu vücudumuzu Allah'a teslim etmiş oluruz. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen." Kim o kişiden daha fazla muhsindir dinde? "Eslemu veçhiye lillahi." O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. "Ve ittibae millete İbrahim'e hanife." Hanif olarak Hazreti İbrahim'in milletine tabi olmuştur, ittiba etmiştir. Demek ki fizik vücudumuzu Allah-u Teala ve tekaddes hazretlerine teslim etmemiz Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince veçhimizin teslimi olarak geçiyor. Bu teslimi yaptığımız takdirde üçüncü kademeyi de tamamladık demektir. Zikrimizi arttırıyoruz. Öyle bir güne ulaşıyoruz ki artık zikrimiz günün yarısından daha öteye geçmiş. Ne zaman günün yarısından daha ötesini, daha fazlasını zikirle geçiriyorsak, bunun anlamı şudur: artık bizim rağbetimiz faydalı alanlarıdır ve bunu ispat etmiş durumdayız. Faydalı alanlar, zikirle geçen 24 saatin zikirle geçen alanları. Unutmayın ki zaman bir kronometre olarak işliyor. Her an hayat filminize, eğer Allah-u Teala'yı zikretmiyorsanız, her an negatif rakamlar devamlı yazılıyor. Eğer Allah-u Teala'yı o sırada zikrediyorsanız, gene her an pozitif rakamlar işliyor. İşte Allah-u Teala ve tekat hasretlerini zikrettiğiniz ahvalde Allah-u Teala'nın bir emrine, Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesindeki farza riayet ediyorsunuz demektir. Bu farz ne ifade ediyordu? Feskürallâhe kıyamen kuyuden ve alâ cunubiyum. Ayaktayken, otururken ve yatarken daima Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Açık ve kesin bir farz emir. Daima Allah-u Teala'yı zikretmek. Oturmak, ayakta olmak ve yatmak. İnsanın bulunabileceği üç konum. Bir dördüncü konum, dördüncü pozisyon yok. Bir insan ya ayaktadır, ya oturur haldedir, ya da yatıyor haldedir. Ama dördüncüsü yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala Allah'ı zikretmemizi emir buyurmuş. Her kim bu zikri söylediğim boyuta ulaştırabilmişse, yani günün yarısından 12 saatten daha fazlasını zikirle geçirebiliyorsa, o kişi için tercih demek ki faydalı alanlar. Artık faydalı alanlar, yani pozitif derecat kazandığınız zaman parçaları, negatif derecat kazandığınız ya da derecat kaybettiğiniz zaman parçalarından daha öteye geçmiştir. Öyleyse siz artık zahitsiniz. Rağbetiniz Allah'ın güzelliklerine, rağbetiniz Allah'ın emirlerine, bunu 12 saatten daha fazla bir süreyle Allah'ı zikretmekle ispat etmiş oluyorsunuz. Ve siz o andan itibaren artık zahitsiniz. Ama bu sizi daha çok çalışmaya itiyor. Ve Allah'ın verdiği nihai emre doğru yaklaşıyorsunuz. Ve o emri yerine getiriyorsunuz. Nedir o emir? Otururken, ayaktayken ve yatarken daima Allah'ı zikretmek. Peki böyle insanlar var mı? Her devirde var olmuştur. Allah-u Teala tarif ediyor onları Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, o ulul elbab kullarım var ya, onlar otururken, ayaktayken ve yatarken daima beni zikrederler. Demek ki hep Allah'ı zikreden, her an Allah'ı zikreden bir takım insanlar var. İşte bunlara ulul elbab diyor Allah Teala. Ulul elbab lübbün sahipleri Allah demek. Lüb Allah'a açılan bir kapıdır ki o kapı kalbinizdedir. Kim ulul elbabsa o kapının sahibidir. Ne zaman Allah'tan kalbinize gelen rahmet kesintisiz bir hüviyette size ulaşıyorsa, hiçbir kesinti olmaksızın size ulaşıyorsa, o takdirde Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin sizin kalbinizde ulaştırdığı, oluşturduğu nesnenin adına Yüce Rabbimiz lüb diyor. İki tane be ile yazılıyor. İşte bu lüb öyle bir hazinedir ki Allah'la bu kainattaki en sağlam şekilde temasa geçtiniz demektir. Allah'la temasınız da kesintisiz bir şekilde devam edecek. Allah ile öyle bir iple bağlandınız ki o ip sonsuz bir şekilde sizin Allah'la irtibatınızı sağlayacaktır. Kim daimi zikre varmışsa kısa bir süre sonra mutlaka bu söylediğim noktaya ulaşır. Çünkü daimi zikir öyle bir şeydir ki alttaki kapı daima kapalı. Öyleyse daimi zikre ulaştığınız andan itibaren artık kalbinize karanlıklar ulaşamayacak şeytandan. Sadece Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinden Allah'ın rahmeti, Allah'ın aydınlıkları kalbinizin içine dolacak. İşte bu Allah'ın aydınlıklarının, rahmetinin kalbinize doluşu, kalbinizi kısa bir zamanda tamamen aydınlıklara kavuşturacak. Neden? Çünkü artık şeytandan karanlıklar gelemiyor. Allah'ın kapısı ise bütün boyutlarında açık ve o kapı geliştiğince Allah'ın rahmeti gelip kalbinizi temizliyor ve kalbinizi tamamen dolduruyor. Ve böylece siz Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin lübbüne sahip oluyorsunuz. Bütün sırlar oradadır. Rabbinizi mi görmek diyorsunuz? Lübbün sahibi olmanız gerek. Ne zaman lübbün sahibi olursanız o zaman sizin için geçerli olan odur ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri size mutlak olarak bütün hazinelerini teslim edecektir. Bir takım velilerden bahsediliyor. Tayyi mekan sahibi veliler, ilham sahibi veliler, gönül gözü açık olan veliler, Allah-u Teala'yı gören veliler, hepsi doğrudur. Hepsi yerli yerine oturur. Hepsi lübbün sahibi olmuşlardır. İşte o lüb öyle bir Allah-u Teala'nın hazinesidir ki sizi sonsuz bir şekilde Allah'ın güzelliklerine ulaştırır ve o güzelliklerin içinde yaşatır. Artık Allah'ın güzelliklerinden hiç ayrılmak istemezsiniz. Bu güzellikler öylesine size nüfuz eder ki sanki bu dünyada yaşamıyormuşsunuz gibi hissedersiniz kendinizi. Bir sonsuz haz içinde Allah'ın güzelliklerini yaşayarak, daima Allah-u Teala'yı görerek, nereye baksanız Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerini görürsünüz. Çünkü Allah-u Teala'yı baş gözüyle görmek söz konusu değildir. Artık lübbün sahibisiniz. Kalbiniz Allah'ı size gösterecek olan aydınlığa, ferahlığa kavuştu. Evvelce üzerinde perdeler vardı. O perdeler kalbinizin karanlık olmasına sebebiyet veriyordu. Bakara suresinin 7. ayeti kerimesinde Allah Teala diyor ki, onların kalplerindeki basar, görme hassası, semi, duyma hassası ve fuat, hissetme hassası, bu hastalığın üzerine diyor bir dışavet çektik diyor, bir perde çektik diyor Allah. İlham kapısını açmıştır ama gönül gözü açılmamıştır kulun. Bunlar daimi zikirden evvel Allah'ın hediyeleri. Ama kim daimi zikre ulaşırsa, daimi zikre ulaşan kişi Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin ilhamına, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rüyetullahına, yani her şeyi görür, gönül gözüyle yetmez. Allah'ı da görür. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri eğer bir insana zatını göstermeyi dilerse o kişiyi önce lübbün sahibi kılar. Kim lübbün sahibi ise işte o kişinin ismi Ulul Elbab'tır. Daimi zikre ulaştıktan sonra üç kademede bu sebeple Ulul Elbab adını alır. Çünkü hepsi lübbün sahibidir. Yani Ulul Elbab dediğimiz daimi zikre ulaşmış olanlar,
1: Allah,
0: muhlisler dediğimiz bir sonsuz aydınlığın sahibi olanlar. Nedir bu? Yani o olay kalbimizde öyle bir temizlik ameliyesi başlatıyor ki, bu temizliği öyle bir noktaya ulaştırıyor ki kalbimizde hiçbir karanlık kalmıyor. Tam bir aydınlığın hakim olduğu, bir başka ifade kullanalım, nefsimizin bütün afetlerinden kurtulduğumuz, yerine ruhumuzun bütün hasletlerinin fazilet adı altında nefsimizin 19 fakültesine yerleştiği yeni bir alan. Biz o zaman lübbün sahibiyiz. Artık bizim için dünya, hayır yalnız dünya değil, kainat. Kainat açıktır. Bizim için her yer cennettir. Çünkü başkalarına Allah-u Teala'nın söylemediği sırlar bize söylenecektir artık. Kainat mı? Bize gösterilecektir. Bu kainatın en ötesinde son sır Allah'ın zatıdır. O da gösterilecektir. Kim lübbün sahibi ise mutlaka rüyetullah'a ulaşmıştır. Tayyi mekan, evet. Allah'ın bütün güzellikleri bu lübbe sahip olanlar tarafından Allah'ın ihsanları olarak gerçekleştirilir. Unutmayın, kapılar hepinize açık. Hiç kimse bu kapıların dışında değildir eğer o kapıya ulaşmayı gerçekten diliyorsa. Öyleyse vardığımız yer artık nihai noktadır. Eğer Allah-u Teala ve Tekatas Hazretleri sizi en üst seviyeye ulaştıracaksa, irşat kademesine ulaştıracaksa, sizin için bir başka ve son olay var. İrşat kademesine ulaştıracaklarına, bu lübbün sahibi olduktan sonra Allah-u Teala bir tövbeye davet eder. Tövbeyi nasuh diyoruz bu tövbeye. Bu tövbeyi nasuh bir kişinin irşat kademesine ulaştırılacağının kesin delilini taşımaktadır. Ve Allah-u Teala böyle bir tövbeden sonra muhlisleri artık salihler haline getirir, salihlerden kılar. İşte kim söylediğimiz lübbün sahibi olmuşsa, yani muhlis olmuşsa, o kişi için Allah-u Teala ve Tekatas Hazretlerinin ihsanı son şeklini bulmuştur. Burada gördüğümüz nedir? Şudur. O kişi lübbün sahibi olmuştur ve asıl tabiri kullanalım, İslam olmuştur. Çünkü eğer o kişi nefsini Allah'a teslim etmeseydi, nefsinin bütün fakültelerindeki afetlerden kurtulamazdı. Kurtulması söz konusu olamazdı. Ne zaman ki o kişi nefsindeki bütün afetlerden kurtuldu, işte o nokta o kişinin ıslah olduğu, o kişinin teslimlerini tamamladığı nokta. O noktaya Allah-u Teala İslam oluş noktası diyor. Demek ki yeminlerimizi yerine getirmemiz bizi İslam kılmıyor. Onun çok ötesinde bir olay İslam olmak. Ne zaman ki ruhumuzu, fizik vücudumuzu ve en sonunda nefsimizi Allah'a teslim ederiz, işte o zaman bizim için İslam olmak söz konusudur. Çünkü biz Allah'ın bize verdiği üç emaneti de artık Allah'a teslim ettik. İşte bu teslimlerdir ki bizi İslam kılar. İslam olmanın birinci muhtevası teslimlerdir. İkinci muhtevası ise sulh ve sükundur. Bir sonsuz sulh ve sükuna sahip oluyoruz. O noktadan itibaren kesintisiz sonsuz bir sulh hali, sonsuz bir sükunet hali, yani kesintisiz bir saadet. Allah'ın kullandığı tabirle hazzül azim. Her şeyden sadece haz duyduğumuz, hiçbir olayın bize negatif bir etki yapamadığı bir muhteşem yeni dünya. İşte Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yer bu. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlerine Yüce Rabbimizin verdiği emir hep bu istikamette. Acaba İslam'a ulaşan bir kişi gerçekten saadet haline ulaşır mı? Artık hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki mutlaka ulaşır. Çünkü nefse emanede bulunan insanlar sonsuz bir sıkıntı içerisindedirler. Her an huzursuzluk içerisindedirler ve bu insanlar bu huzursuzlukla Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin emrini yerine getirmezler ve yerine getirmedikleri için huzursuzdurlar. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Etrafınızda binlerce bu insanlardan var. Şu anda bu ülkede mahkemelerdeki dosya sayısı nüfusun yarısı kadar. Bir insan tek başına davacı ve davalı olamaz. Davacı ve davalı iki ayrı kişidir. Öyleyse aşağı yukarı bütün nüfus birbiriyle davalı. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir ülkede böyle bir sonuç son derece açık bir gerçeğin ifadesidir. İnsanlar nefsi emmaredeler. Nefsi emarede olan insan huzursuzdur, sıkıntılıdır, saldırgandır ve başkasının saldırısına mutlaka mukabele etme gereğini duyar. Bu öyle bir metredir ki insanların devamlı birbirine hasım olmasını, kavgalı olmasını icap ettirir ve bu ülke şu anda böyle bir noktada. Allah'ın istediğine, Allah'ın istediği insanların sülh ve sükûne ulaşması, bir sonsuz mutluluğu yaşaması. Böyle bir saadet haline ise ancak İslam olmak halinde ulaşıyoruz. İşte bakınız, nefs-i emaredeki bir kişi devamlı bir huzursuzluğun içinde. Neden? Birinci sebep şudur. O kişinin nefsi devamlı şerri emrediyor. Yusuf 53'te Allah-u Teala'nın, Hazreti Yusuf'un Allah-u Teala'ya söylediği şey şu. Nefsim bana şiddetle şerri emreder, kötülüğü emreder diyor. Bütün nefisler nefs-i emarede yalnız şerri emrederler. İşte bu şer emir dolayısıyla da insanlar daimi bir kavganın içindedirler. Niçin? Eğer içimizde nefsimiz bize şerri emrediyorsa ruhumuz mutlaka karşı çıkacaktır. O da hayrı emredecektir. Öyleyse nefsimizle ruhumuz arasında devamlı bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga olacaktır. Vücut ülkesinde iç savaş var. İç savaş varsa, savaş varsa sulh ve sükun yoktur. Savaşın olması hali sulh ve sükunun olmamasını, yok olmasını icap ettirir. Öyle bir olayla karşı karşıyayız ki Allah-u Teala ve Tekatü Hazretlerinin bizlere ulaştırdığı o güzel şeylerden eser yok böyle bir davranışta. Nefsimiz devamlı şerre davet ediyor, ruhumuz devamlı hayra davet ediyor ve devamlı bir kavganın içindeler. Öyleyse harp var, sulh yok. İkinci olay nefsimizin emredici olmasından kaynaklanıyor. Emredici nefs şerri emrediyor ve yaptırıyor dediğini ve biz şer işliyoruz. Şer işlediğimiz süreç içerisinde bizlerin mutlu olması, saadete ulaşması mümkün değil. Çünkü her şer işleyen, günah işleyen kişi o günahı işlerken mutlaka günahın sıkıntısını duyar, huzursuzluğunu duyar. Tıpkı hayır işleyen bir kişinin hayır işlediği zaman hayrın huzurunu ve mutluluğunu duyması gibi. Öyleyse şer işleyen insanlar için devamlı bir huzursuzluk söz konusu olacaktır. Hep şer işledikleri için. Nefs-i emare de hep şer işleten bir hüviyettedir. Bir insan şer işleyince mutlaka onun ruhu nefsine azap edecektir. Şerrin hüviyeti kadar bir azap mutlaka o kişiye ruh tarafından tatbik edilir. Öyleyse halk arasında vicdan azabı denilen bu azap her şer işlenmesini takip edecektir. O insan devamlı bir vicdan azabı da çekme durumunda olacaktır. Ayrıca dışarıdan bir kişinin, herhangi bir kişinin bize bir şer tatbikatını, yani zulüm işlediğini düşünün. Bize zulüm etsin bir insan. Böyle bir durumda biz nefse emaredeysek, mutlaka nefsimizin öfke, kin, intikam, gayz gibi afetleri harekete geçecektir. O insandan şiddetle intikam almayı dileyecek nefsimiz. İşte bu içimizi tırmalayan intikam hissi dolayısıyla o kişiden intikamımızı alamazsak şuur altımızda bir birikim oluşuyor. Bu birikim yavaş yavaş büyürse stres haline geliyor ve bizim sinir doktorlarına gitmemizi icap ettiriyor. Eğer intikamımızı alırsak, içimizden şiddetle intikam almak arzusu geldi ve intikamımızı aldık. Ama intikam da bir şerdir. Öyleyse gene şer işlemenin sıkıntısını duyacağız. Şer işlemenin arkasından ruhumuz mutlaka nefsimizi azap tatbik edecek. Bu sefer de vicdan azabı duyacağız. Öyleyse nefsi emaredeki bir kişi neden davalı oluyor bu kadar? İşte bu sebepten. Herkes birbirine düşman, herkesin birbirine yaptığı birinin devamı oluyor. Yani spiral devamlı yükseliyor. Birisi bir başkasına bir haksız fiilde bulunduğu zaman karşısındaki de ona aynı şekilde bir haksız fiilde bulunuyor. Böylece devamlı bir karşılaşma, kavga, gürültü bizim alemimizde devam edip gidiyor. Ama ne zaman ki biz İslam oluruz, İslam olduğumuz takdirde bu olayların hepsi artık sona erecektir. İslam olduğumuz takdirde bizim için söz konusu olan şey artık sonsuz bir saadet halidir. İşte bakınız, birinci olaydan başlayalım. Eğer biz İslam olduysak, nefsimizde hiçbir afet kalmadı, bütün afetlerin yerini ruhumuzun hasletleri aldı. Öyleyse artık nefsimizde sadece ruhumuzun hasletleri var. Hiçbir zaman nefsimiz şer odakları onda kalmadığı için bizi şerre davet edemez artık. Sadece hayra davet etmesi söz konusu. Ruhumuz da zaten hayra davet ediyordu. Eğer bir insanın iç dünyasında ruhu da nefsi de onu hayra davet ediyorsa, o insanın iç dünyasında kavga olması mümkün değildir. Sulh ve sükun o kavganın yerine gelip yerleşecektir. Barış olacaktır. Öyleyse birinci olay bitti. Nedir o? Vücut ülkesinde dahili harp var demiştik. Hayır, artık harp yok. Harp yerini sulh ve sükuna bıraktı. İki taraf anlaştılar. Silahları bıraktılar ve sulh olayı doğdu. İç dünyamızda sulh. Peki bunun neticesi nedir? Neticesi şudur: eğer ruhumuz da nefsimiz de bize hayrı telkin ediyorsa, aklın iki tane müşaviri var. Biri ruh, biri de nefs. Her ikisi de hayrı talep ettiğine göre aklın yapabileceği bir tek şey vardır. İki müşavirin istediğini yerine getirmek. Kısaca hayır işlemek. İşte biz hayır işlediğimiz zaman günah işlemenin huzursuzluğunu ve sıkıntısını artık hiç mi hiç çekmeyeceğiz demektir. Öyleyse o noktadan itibaren nefsimizdeki kötü odaklar yok olduğuna göre, şer talebi bizden sadır olmayacağına göre, yalnız hayır talebiyle hareket eden aklımız sadece fizik vücudumuza hayır işleyecektir. Öyleyse biz sonsuz olarak bir hayrın işlenmesi statüsü içinde yaşayacağız. Yani devamlı hayır işlemenin huzurunu ve mutluluğunu yaşayacağız demektir. Ondan sonra şer işlemenin huzursuzluğu ve sıkıntısı bize asla gelip bulamayacak. Daha sonra ruhumuzun nefsimizden azap etmesi olayı vardı. Ama biz artık şer işlemiyoruz. Şer işlemediğimiz cihetle de hiçbir zaman ruhumuz nefsimiz üzerine azap tatbik etmeyecektir. Etmesi mümkün değildir. Bunun arkasından bizim için söz konusu olan şey, Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin dış ilişkileri. Diyor ki sonsuz hazzın sahipleri. Biz ne zaman sonsuz hazzın sahibi oluruz? Eğer dışarıdaki bir kişi bize bir zulüm tatbik ederse, şunu biliriz ki o kişi o zulmün ait olduğu derecatı kaybetmiştir. Biz de o zulmün gerektirdiği derecatı kazanmışızdır. Kim derecat kazanırsa o kişi hayra ulaşmıştır. Kim de derecat kaybetmişse o kişi şerre ulaşmıştır. Öyleyse başka birinin yaptığı bir haksız fiil, bir zulüm bize sadece derecat kazandıran bir olaydır. Öyleyse biz o olayla derecat kazandık. O kişi bize hayır kapısı oldu. Bize şer işleyen, bize zulüm yapan kişi aslında Allah'ın indinde bir hayır kapısıdır. Biz o seviyede Allah'ın indindeki olayları dünya üzerindeki olaylardan daha kuvvetli ve daha üst seviyede mütalaa edenlerden oluyoruz. Hal böyleyse, o kişi bize bir hayır kapısıysa, biz de bunun idrakindeysek, nefsimizde zaten kin, öfke, gayz gibi negatif afetler yok olduysa, o kişiye karşı öfke duyamayız, kin duyamayız. Sadece onun davranışlarından bize hayır ulaştırdığı için memnun oluruz. Eğer memnunsak, bizim mukabil hareketimizde, aksülemelimizde, reaksiyonumuzda ne olacaktır? Hayır istikametinde olacaktır. Hem bize hayır kazandıran, hem de ona hayır kazandıran istikamette. Öyleyse, biz burada başka birisi bize zulmediyor diye asla bir üzüntünün içine girmediğimiz gibi, kin, intikam gibi afetler bize asla tesir edemiyor. Öyleyse o kişiden intikam almayı aklımıza bile getirmiyoruz. Dolayısıyla eğer aklımıza getirmiyorsak o kişiden intikam almadığımız için bir şuuraltı birikiminin bizde oluşması mümkün değildir. Çünkü böyle bir talebimiz yok. Talep oluşmadığından dolayı bir şuuraltı birikimi hiçbir zaman bizde oluşamaz. Diğer taraftan o kişiden intikam almayı düşünmediğimiz için intikam alsaydık bir şer işlemek dolayısıyla ruhumuz nefsimize azap edecekti. Bir de biz şer işlemenin huzursuzluğunu duyacaktık. Böyle bir şeyi de hiçbir zaman yaşamamız artık mümkün değil. Böylece görüyoruz ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin İslam şerefine ulaşmış olan bir kişi bu İslam şerefini yaşadığı boyutlar içerisinde daima huzurludur, daima mutludur. Sonsuz bir sülh ve sükun onu kaplamıştır. Ve görüyorsunuz ki hiçbir şey onun mutluluğunu ve sülh ve sükun hastalarını bozamaz, ortadan kaldıramaz. Böylece öyle bir yere ulaşmış oluyoruz ki Fussilet suresinin 34 ve 35. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala bu durumu anlatıyor. Diyor ki, size yapılan hiç seyyiatla salihat bir olur mu? Size yapılan seyyiatı salihatla söndürün. Seyyiatı yani kötülüğü salihatla yani iyilikle söndürmek yetkisinde olanlar sabır sahipleridir. Siz böyle yaptığınız zaman yani seyyiatı salihatla söndürdüğünüz zaman sizin düşmanınız olan kişi umulur ki size candan dost olmuştur. İşte kim seyyiata salihatla mukabele edebiliyorsa o kişi sonsuz hazzın, hazzül azimin sahibi kılınır diyor Allah Teala. Demek ki insanlar sonsuz hazzın bir gün sahibi oluyorlar. İşte hepinizin İslam şerefine nail olarak o sonsuz hazzın sahibi olmanızı dileyerek bugünkü sohbetimi inşallah burada bitirmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sualler var mı? Evet, söyleyin buyurun. Oturun lütfen, lütfen.
1: Hocam, ben 7 yaşından itibaren bir orucumu tutuyorum. Ramazanlarda bir ay namazımı kılıyorum. Çalıştığım için, bir sayfa olmadığı için yani sohbetimize gelinceye kadar kılıyordum. Sohbetimde 3. katılışım ve babamla birlikte bir çaylar tutarım. Yani çay sürekli değil, 15-20 gün mutlaka bir çaylarda orucumu tutarım.
0: Evet.
1: Ve
0: söyledikleriniz çok basit. Yani açık bir şekilde onu gösteriyor ama ben bir dakika. Evet. Kalabilirsiniz. Gelin isterseniz şimdi. Şöyle biraz. Verin. İki elinize tutun lütfen. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Ben pişmanım. Yaptığım günahlardan. Ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağım.
2: Kendime.
0: Şeyhül Azam Hazretlerini.
2: Şeyh olarak.
0: Seçtim.
2: Kabul ettim.
0: Hadi bakalım. Üç kere. 7000 zikirden de başlıyorsun inşallah. Allah hayırlı etsin. İnşallah eşine de nasip olur. Anlatıyor musun ona burada?
2: Tabii anlatıyorum hocam. Hep destekliyor. Sürekli destekliyor.
0: Çok harika.
2: Ben bir tane bebeğim var daha 1 yaşında hocam.
0: Maşallah. Maşallah.
2: Bugün ben sizin zikrinize gelmem için müdür beyden izin istedim vermedi. Ve ben şu ana kadar izinsiz olarak çıktım geldim.
0: Allah yardım eder. Merak etme. Allah her şeyi kadirdir.
2: Eşim çok inançlıdır. Aslında çok istiyor ama hiç zaman olmuyor. Sağlık Bakanlığı'nda görev yapıyor kendisi.
0: Pazar günleri falan da mı yok?
2: Hep mesaide. Yani sürekli genel müdürleri falan hiç bırakmıyor. Gece bile bazen arayıp götürüyorlar.
0: Evet. Onun için başka formüller var. Kasetleri götürürsün inşallah. Ve sabır nosyonundan ki ruhun bir hasletidir o. İnsanlar nefis sahibi iseler yoksundurlar. Bu itibarla da acelecidirler. Yani Allah Teala sadece mevcutları vermiş burada. Nefsimiz ne istiyor? Şer istiyor. Allah Teala'nın nefsi emareden bahsettiği şey, kastettiği şey o zaten. Yusuf 53'te de onu söylüyor. Nefsim bana şiddetle şerri emreder diye. Günahı emreder diye bir şey var. Ama daha pek çok ayet-i kerime var bu konuda. Yani nefsimiz nefse emaredeyse bizden istediği bir tane şey var. Şer. Mesela namazın vakti mi girdi? Kılma dersen şimdi. Yat uyu. Sabah olsun hele bir. O zaman yaparsın bu işi. Herhangi bir kişiye bir şey mi yapılacak? Hep engel olacaktır. Mesela birisine para vermeniz lazım. Sizi fakirlikle korkutur. Yani nefsi emaredeki bir kişi için hep bir takım şeytanın telkinleriyle Allah'ın emirlerini yerine getirilmemesi söz konusudur. Bunlar nefsin afetleri. İşte bunları şer diyoruz hepsine. İnsan bu sebeple nefs olarak şerri diler. Ama aynı zamanda insanın içinde bir başka güç daha var. Allah'ın emriyle orada bulunan Allah'ın emirlerini fizik vücutta mutlaka ifa ettirmek isteyen bir başka güç. Adına ruh diyoruz. O da hep hayrı talep eder. Bu sebeple söylediğim gibi nefsi emaredeki bir insan daimi bir kavganın içindedir. Nefsiyle ruhu devamlı bir kavganın içindedir o kişinin. Aceleye gelince o da nefsin afetlerinden bir tanesi. Sabır ruhun hasletlerindendir. Acelecilik de nefsin afetlerindendir. Tabiatıyla İnsan pek acelecidir diye Allah Teala ve Tekat Hazretleri bunu da burada vurgulamış oluyor. Allah razı olsun. Evet, cezbe. Ya şey nasıl kullanıyordu? Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen diye başlıyor değil mi?
3: Kitaplarından korkanların tüm kitapların derileri ürperir. Sonra hem derileri hem de kalpleri Allah'ın zikrine ısınmışlar. İşte bu kitap Allah'ın dilediğini onunla doğru yola hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırdı artık ona doğru yol götüren
0: olmaz. Evet. Vecilet, vecilet mi geçiyor burada? Oradaki vecilet kelimesi kalbin titremesini bakayım şimdi baştan başlayalım. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen. Esaniye takşeyre mühü cülüdül lezine yehşevne rabbiyum. Sümme tel'inü cülüdühüm ve kulüvühüm ila zikrillahi. Oradaki tel'inü kelimesi. Allah'ın zikrinden hem kalpleri hem de derileri titrer. O titreme böyle bir hareketli şekilde vücut tutuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devamlı böyle bir titremenin içindeydi. Her gün 100 defa, 200 defa çok titrerdi yani. Sık sık Allah Teala ona cezbe verirdi. Cebrail aleyhisselam geldiği zaman da çok daha şiddetli cezbeler hasıl olurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Onun için o Yahudiler ve putperestler diyorlar ki siz ona bakmayın, o saralıdır. Onlar tabii böyle diyecekler. Çok normal bir olay. Ama Allah Teala cezbesini dilediğine verir. Çok sağlam bir anahtardır. Özellikle ilham alan kardeşlerimiz için cezbe sağlam bir anahtardır. Yani Allah Teala ve tekatasızlığından mı, şeytandan mı size o ilham geliyor diye tereddüt ettiğiniz anda ilham alanlara ve cezbeli olanlara söylüyorum. Allah Teala'ya hemen müracaat etsinler, ya Rabbi bu senden mi diye. Allah'tansa mutlaka üç cezbeyi arka arkaya verir. Üç cezbenin arka arkaya gelmesi kesin bir işarettir. Çünkü Allah'tan başka hiçbir güç insanı cezbe veremez. İnsanı böyle sallayamaz. Gayri ihtiyari bir de ses çıkarmasına sebebiyet veriyor insanın cezbe. Ve Allah'ın bu dünyadaki en büyük hediyelerinden bir tanesidir. Bütün cezbeliler adına hamd ederiz, şükrederiz Rabbimize. Cezbeli olmayanlara da vermesini dua ederiz ama çok nadir kardeşlerimiz cezbeden korkuyorlar. Aman diyorlar, biz herkesin içinde böyle cezbelenmeyelim. Onlar da böyle bir korkunun içerisindeler ama bir gün korkularından vazgeçerlerse onlara da gelecektir inşallah. Allah her şey kadirdir. Gündür nasıl, güzel bir şey mi? Güzelmiş. Allah razı olsun. Tabii.
4: Allah'a ulaşmaktan başka bir de Allah'ın kendisini görmek istiyoruz.
0: İyi ya, onun için de dua edin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sözlerimize sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bildirmekle başlamak istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizim yolumuzda sadece sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, bütün kapılar sevgiye açılır. Nefrete yer olmayan bir dünyada yaşayanların dünyası bizim alemimiz. Başkaları bize düşman olabilirler. Bu onların bileceği iş. Ama biz onlara düşman olmayız, olamayız sevgili kardeşlerim. Hiç kimsenin cehenneme gitmesini arzu etmeyiz. Bize düşman da olsalar, bizim ömrümüz boyunca bu can bu tende kaldıkça gayretimiz onların da kurtuluşuna medar olmaktır. Medar olmaya çalışmaktır. Öyleyse, a benim canım efendim. Ne diye böyle bir gayretin sahibisin diye aklınıza bir sual gelebilir. Sevgili kardeşlerim, bu gayreti bize veren biz değiliz. Allah. Öyleyse sınırsız gayretin sahibiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep bu gemi bu istikamette doğa hareket edecek. Bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir gemi. Sevgili kardeşlerim, yalnız sizler için yaşıyoruz. Sadece sizlerin mutluluğu için varız. Bütün mutluluklar hepsi sizin olsun diye bir gayretin içindeyiz. Biz sizlerle Allah'ın katındaki dostlarız. Çünkü hanginiz ruhunu ağlamlaştırırsa derhal arkamızdaki saflarda hemen arkadan gelen bir sonraki basamakta yerinizi alırsınız. Allah-u Teala'ya ulaşmak mı? En geç 6 aylık. Çok yavaş hareket ettiğinizi düşünün. 7-8 aylık bir olay olsun. Ama normal standartlarda 5-6 ay içinde bu iş mutlaka gerçekleşir. Sonra arkamızda namaz kılacaksınız. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dostumuzdur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o da dostumuzdur. İkinciler, birinciler gibi olamadıkları için, yardımımıza muhtaç oldukları için dostumuzdurlar. Biz onları dost telakki ederiz. Biz herkesin dostuyuz. Sevgili kardeşlerim, insanların şu dünyada mutluluğu yaşayabilmeleri, ölümden sonra, kıyametten sonra mutluluğu yaşayabilmeleri, sadece onların kurtulmayı dilemeleriyle mümkündür. Bu da bir dilektir sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu cenneti dilemektir. Bu kurtuluşu dilemektir. Bu mutluluğu dilemektir. Ama bir kişi mutluluğu dilerse mutlu olamaz. Şartlar tahakkuk etmemiştir.
Bir kişi cennete dilerse cennete ulaşamaz. Şartlar tahakkuk etmemiştir. Ama cennete ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu cennete ulaştırır. Öyleyse Allah'ın lügatıyla konuşalım. Onun lügatında olaylar böyle. Bir insan mutlu olmayı dilerse o kişi mutlu olamaz. Salt mutlu olmayı dileyerek mutlu olacağını düşünüyorsa hayır sevgili kardeşlerim. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a da ulaşır, mutlu da olur. 5-6 aylık ömrü varsa. Yoksa mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda birkaç saniye içinde olay tamamlanır. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi ama hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi fark etmiyor musunuz? 28 senedir biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için bütün hayatımızı vakfetmişiz. Kalkmışız, buralara gelmişiz. Sizin için

diyorlar. Onlar 14 asır evvel yaşanan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamıyorlar. Onu çoktan unutmuşlar. Allah-u Teala hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize sonsuz olarak ki onlar neyi yaşamışlarsa onların hepsini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Onların yaşadıklarını sizlere hadislerle ispat etmeye çalışsaydık hep aynı cevabı alacağımızı biliyoruz. Bu hadis uydurmadır. Bu hadis mevzudur. Bunun senedi yoktur. Buna benzer şeylerle hep bizim de ispat edemeyeceğimiz bir dizaynda insanlar karşımıza çıkacaklardı. Ama şimdi karşımıza çıkamıyorlar, kaçıyorlar. Çünkü biz onlara Kur'an ayetleriyle ispat ediyoruz söylediklerimizi. O söylediklerimiz ki onları biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Yolumuzu Allah çizdi. Ve bu can bu tende kaldığı sürece de hep sizler için var olacağız. Sizlerin kurtuluşunuz, Allah'ın cennet saadetine ulaşmanız, dünya saadetine ulaşmanız, mutluluğunuz, onlar bizim hedeflerimizdir. Bizim hedefimiz sizsiniz, sizsiniz, sizsiniz, hepinizsiniz. Sadece sizin mutluluğunuz için yaşayan bir garip var burada. Bir garip insan. Kendisini Allah'a adamış birisi. Allah için var olan birisi ve hayatının bütününü sizler için harcayan birisi. Ama şurasını mutlaka söylemeliyim. Çok mutlu birisi. Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, o zaman kendinizi düşünecek vakit bulamazsınız. Mutsuz da olamazsınız. Hiç boş zamanınız olmaz. Size ulaşmaya çalışanlara vakit azlığı sebebiyle ulaşamamaktan belki biraz sıkılırsınız. Giderek yetişemediğinizi göreceksiniz. Zaman geçtikçe, etrafınızdaki insanlar çoğaldıkça, hepsine ulaşamamanın o derin hüznünü yaşayacaksınız. Ama sevgili kardeşlerim, eğer bilirseniz ki o ulaşmaya çalışanlar da telefonlarla, bilgisayarla ulaşmaya çalışanlar da aslında Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. O zaman onlar için de mutluluk duyacaksınız. Çünkü Allah'ın cennetine Allah'a ulaşmayı diledikleri anda ehil olmuşlardır. İşte şimdi sizinle yarınlık ediyoruz. Bir sohbet bu. Allah'tan bahsediyoruz. Sizlerden bahsediyoruz. Sizlerin mutluluğunuzdan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu saadeti yaşarken etrafınızda mutsuz bir insan gördüğünüz zaman üzülmez misiniz? Mutlaka üzülürsünüz. Ama ne yapabilirsiniz ki? Onların saadeti sizin elinizde değildir. Siz sadece yol gösterebilirsiniz. Eğer insanlar o yolu tercih etmezlerse, insanlar Allah'ın
onları mutluluk hedefine ulaştırmak için emrediyor.

hukuki hususları gerçekleştirmezlerse o insanlar mutsuz olacaklardır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu mutsuz olan insanlar hep başkalarını mutsuzlukların sebebi zannedeceklerdir. Ömürleri boyunca bu yanlış yargıyla yaşayacaklar ve de kendi hayatlarını mahvedeceklerdir. Oysa ki şu dünya yaşanmaya ve mutlu olmaya değer bir dünya. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a, Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Eğer bir yozlaşma söz konusu olursa mutlaka bundan sonraki safhalardadır. Çünkü bütün insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra tehlikeye girerler. Şeytan başkalarıyla değil, onlarla uğraşır. Onları tekrar pençesine almaya çalışır. Ve ne yazık ki küçük bir kısmını da olsa bu konuda kendi emellerine alet edebilir. İşte mutsuzluk başlamıştır. Kişinin kalbindeki nurlar dağılmaya başlamıştır. Çıkılan yokuştan aşağıya iniş başlamıştır. Mutsuzluk hep devam eder. Hamdolsun ki böyle insanlar sayıları az olanlardır. Büyük kesim Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a ulaşmış ve orada kalmayı başarmış olanlardır. Bundan sonraki terakki üst seviyeye doğru devam ederse o kişi mutlaka beka makamının sahibi olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edip muhsinler makamının sahibi olacaktır. Bu noktadan itibaren daimi zikre ulaşmak çok kolay bir vetire değildir. Ama ulaşanların varlığı bu istikamette sizlere ümit vermelidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi niçin yarattı? Hiç düşündünüz mü? Onun sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Evet, hepinize hitap ediyorum. Sizlerin, her birinizin tek tek mutluluğunuzu ister Allah Teala. İşte siz davranışlarınızla, sözlerinizle huzursuz bir tablo çiziyorsanız, mutlu değilseniz, bu muhtevada biz size yardım etmek için her şeyi her zaman yapmaya hazırız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. İşte bu insanlar mutsuz olan insanlardır. Vuslattan evvel veya sonra netice değişmez. Zaten İki defa muslattan sonrası da artık mümkün değildir. Başlangıçta bütün insanlar dalalettedirler, fısktadırlar. Allah'a ulaştıktan sonra yoldan sapanlar yeniden fıska düşerler. Bu ikinci fısktır.
Allah Teala onlara bir imkan daha verir. Tekrar Allah'a ulaşmayı dilemelerini, tekrar Allah'a ulaşmalarını sağlar. Bu ikinci defa hidayete eren kişi, eğer hidayetten sonra bir defa daha düşerse, bu üçüncü fısktır ve son fısktır. Bu noktadan itibaren Allah onların kalplerini mühürler ve onlar asla bir daha hidayete eremezler. Kalplerine Allah Teala küfrü yazarak mühürler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dünya geçici bir yerdir. Bu dünyada 10 sene yaşarsınız, 100 sene yaşarsınız. Ama orada kıyametten sonra yaşayacağınız cennet veya cehennem milyarlarca yılı ifade eder. Bir sonsuz zaman parçası. Şu dünyadaki 50-60 senelik hayatınızda o mutluluğu hak etmek için bir gayetin sahibi olmalısınız. Cenneti hemen hak etmeniz mümkündür. Arkasından ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız hiçbir zaman size problem olmaz. 33 bin zikre ulaştığınızda ruhunuz Allah'a vasıl olmuştur. 5-6 aylık bir zaman devresinde bu iş için kafidir. Ama önemli olan bu noktadan sonra Allah'ın yolundaki varlığınızı devam ettirebilmenizdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin bu kadar güzel olduğu bir dünyada ne diye kendinize zulmediyorsunuz? Kim diyorsa ki ben mutsuzum, bu dünyada benden daha mutsuz insan mı var? Onlara sesleniyorum. Mutsuzluğunuzun arkasında başka biri yok. Söylediklerimizi dinlemeyen, yapılması lazım geleni yapmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen veya diledikten sonra oradan düşen ve bir daha o hedefe yönelmeyen siz varsınız. Sakın başkalarını suçlamaya kalkmayın. Allah'ın indinde vebal alırsınız. Allah Teala zannın bir kısmı size haram kılındı diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler veya dileyip Allah'a ulaştıktan sonra düşüp de tekrar o gayretin içinde olmayanlar veya ikinci defa hidayete ulaştıktan sonra yeniden düşenler, işte bunlar huzursuz ve mutsuz yaşayan insanlardır. Kendi hayatlarını kendileri karartmışlardır ve hep hayatları boyunca bir suçlu arayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki hepiniz için Allah'tan dilediğimiz tek şey sizin daha üstün, daha üstün, daha üstün mutluluklara ulaşmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Üçüncü basamak. 14. basamak mürşidinize ulaştınız. Allah gösterdi mürşidinizi, dikkat edin. Allah mutlaka size mürşidinizi gösterir. O gösterdiyse, siz ona ulaştıysanız, ulaşıp tabi olduysanız bilin ki ikinci kat cenneti de elde ettiniz. Ruhunuz vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yeter mi, yetmez? Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası gitmiştir.
sebeplisiniz. Dünya mutluluğunun da yarısına sahipsiniz. Şuraya kadar olan kesime beraberce baktığımız zaman ne görüyoruz? Siz bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve sizi Allah kendisine ulaştırdı. İfadeyi çok açık olarak söylüyor. 1. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Bunun manası mutlaka ulaştırırdır. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın katında ve sözünde hulf olmaz. Allah'ın hiçbir sözü söylediği istikametin dışında tahakkuk etmez. Ne söylemişse mutlaka o olur. Hilaf yoktur. O Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer mutsuzsanız kendinize zulmetmiş olmuyor musunuz? Sözlerimi iyi düşünün, iyi değerlendirin. Hatanın neresinden dönseniz, sizin için yeni bir hayatın başlangıcını teşekkür ettirir. Biz hepiniz için dua ederiz. En yüce köşede olup da şu dünyada benden daha mutsuz insan var diyen sizin için de dua ederiz. İşte sizinle yarınlık ediyoruz şimdi. Şu anda bizi ya bilgisayardan ya televizyondan izliyorsunuz. Söylediğimize dikkat edin. Mutluluğunuz başkasının elinde, bizim elimizde, bir başka insanın elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Sizin Allah-u Teala'dan yapacağınız bir talebi bekliyor Allah-u Teala. Eskiden böyle bir şey bilinmiyordu diyorlar. Nasıl insanlar Allah'a ulaşıyordu diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bilinmesi gerekmiyor. Allah'ın evliyalarının hayatını okuyan herkes fena fillah diye bir makamın var olduğunu kesin olarak daha bu yola merak eder etmez öğrenir. Fena fillahın manasını Allah'ın anladığı zaman ruhunun Allah'ın zatında ifna olması, yok olması manasına geldiğinde bilir. Ve Allah'ın tüm keramet sahibi evliyasının, yani ermişlerden Allah'ın keramet sahibi kıldığı kişilerin hepsinin fenafillah olduklarını bilir. Fenafillah olup da elbette milyonlarca insan da keramet sahibi olmayabilir. Ama her Allah'ın yoluna giren insan onlar gibi birisi olmak için Allah-u Teala'dan hep talepte bulunmuştur. Hacı Bektaşiveli gibi birisi olmak, Mevlana Celaleddin Rumi gibi birisi olmak, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi birisi olmak, Yunus gibi birisi olmak ve hepsinin müşterek tarafları Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmaları, fena filah olmaları. Bunu isteyen kişi, onun gibi birisi olmak isteyen kişi bu talebin sahibidir. Allah içinden hep onu geçirir. Ben de onun gibi olayım. Ben de fena filah olayım. Fena filah olayım demek, sana ulaşmayı diliyorum demek. Fena filah olmayı diliyorum demek, ruhumu sana ulaştırmayı, hatta zatında yok etmeyi diliyorum demek. Allah'ın zatına ulaşan herkes kalbinden böyle bir talebi mutlaka geçirmiştir. Hiçbir evliya yoktur ki böyle bir talebi kalbinden geçirmemiş olsun. Hep evvelki evliyaların hayatları anlatılır. Onların menkıbeleri söylenir. Bunlar herkesin kalbinde kök salar. Ve
ben de onlar gibi olmak istiyorum diye, ben de ermek istiyorum diye Allah'a müracaat eder. İşte Allah'a ruhunu ulaştırmış olan bütün evliyaya Anadolu halkı ermiş der. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Öyleyse eskiler biliyor muydu böyle bir ifadeyi, bilmiyor muydu diye tartışmak bize çok anlamsız geliyor. Allah'ın yoluna giren herkesin kalbinde bu talep vardır. Bir Allah'ın evliyası ermişi nasıl ise ne yapmışsa ben de onu yapmak istiyorum. Onlar senin fena fillah olmuşlar. Ben de fena fillah olmak istiyorum. Bu talep kalpten Allah'a ulaştığı zaman zaten kelimeye dökülmüştür. Kişi ümitle ve Allah'a yalvararak böyle bir talepte bulunursa zaten o zaman bilmeceyi çözmüş olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Sadece demin söylediğimiz ayet-i kerimede değil. Şura 13'te değil. Aynı zamanda Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Onları bırakır diyor. Dilemeyen dilemediği standart içinde kalır. Onları bırakır diyor Allah Teala. Dalaletteler dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece iki türlü insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, dilemeyen insanlar. Dilemeyen insanların gidecekleri yer cehennemdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu hedefe yönelenlerdir. O kişinin 5-6 aylık bir hayatı varsa Allah mutlaka o kişileri kendisine ulaştıracağına dair bu iki ayet-i kerimede garanti vermiştir. Sözünü tutmaması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmanın o zevki mi, o muhteşem mutluluğu mu, tam bizim Yaşar Kemal'in tabiriyle dil inen tarifi gayri mümkün söz. Aynen böyle söyler. Dil inen tarifi gayri mümkün söz. Bir mutluluk ki deme gitsin. Ne zaman başlar mutluluğunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman önünüzdeki 5-6 aylık devre sizin için dilinen tarifi gayrimümkünsüz bir mutluluk devresidir. Sevgili kardeşlerim, neden öyle diyeceksiniz? Çok basit. Allah Teala şeytanla ilişkinizi bir anda keser. Halbuki ondan evvel şeytan sizi bu hedeften uzaklaştırmak için her numarayı mutlaka denemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememeniz için her şeyi yapmıştır. Ondan evvel neden mutsuzdunuz? Çünkü farkına bile varmadan şeytan size, tağut size kumanda ediyordu. Kumanda eden şeytanlardır. Herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Ve dikkat edin sözüme. Herkes devamlı
Bu şeytanların onlara söylediği şeyleri kulaklarından duymadıkları için, işlerinden duydukları için, kalplerini duydukları için kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki Allah Teala Nur 21'de diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytan adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle emrolunmak Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunmak demek. Fuhuşla emrolunmak nefsinin afetleri istikametindeki hedeflere yöneltilmek olarak emrolunmak. Yani Allah neyi istiyorsa, neyi emretmişse onu yapmamaya yönlendirilmek, Allah neyi yasak etmişse onu da işlemeye yönlendirilmek. Bu fuhuştur. Kişinin nefsinin afetlerinden şuna veya buna tabi olması hali. Kişinin nefsinin afetlerine tabi olması hali her açıdan ayrı bir fuhuş işareti taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar şükrediyoruz, ne kadar hamd ediyoruz biliyor musunuz? Sadece şu sohbeti sizinle beraber yapabildiğimiz için bile. Hamdolsun ki hayattayız. Hamdolsun ki sizlere seslenebiliyoruz. Hamdolsun ki Allah Teala sizleri kurtaracak olan ilmi bize öğretti. Hamdolsun ki bir engel olmadan o ilmi size aktarabiliyoruz. Bunun için senelerce nasıl uğraştık biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Birer birer radyolarımızı, televizyonlarımızı kapattılar. Bir düşman çevre bütün gücüyle Allah'ın bu hakikatlerini sizlere ulaşmamıza mani olmaya çalışıyordu. Sevgili kardeşlerim, onlar kuvvetin sahibiydiler. Ve gereğini yaptılar. Radyolarımızı, televizyonlarımızı kapattılar. Ama sonra radyoların bir kısmını yeniden açtık. Bir tanesi halen açılamadı. Hala bürokratik engeller konulmaya çalışılıyor bir kısım insanlar tarafından. Televizyonumuz için de aynı şey söz konusu sevgili kardeşlerim. Ama biz oradan değil, buradan yayın yapıyoruz artık. Ve hamdolsun ki size uydudan ulaşmamız mümkün oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve artık yeni standartlar duruma hakim. Onun için sizlere hitap edebilmenin, hele böyle görüntülü olarak hitap edebilmenin ve Türkiye'nin, Avrupa'nın, Kuzey Afrika'nın neresinde olursanız olun, Balkanların, Türkiye ülkelerin hangisinde olursanız olun, hepinize hitap etmek imkanının hamdolsun ki sahibiyiz. Bu bizi çok büyük ölçüde mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak, buradan tüm Avrupa'daki kardeşlerimize, Azerbaycan'daki kardeşlerimize, Türk ülkelerindeki kardeşlerimize mesaj ulaştırabilmek, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, işte yarenlik dediğim böyle olur.
İçimizi size açmanın mümkün olduğu bir ortamdayız. Bunun için yaşıyoruz. Allah Teala bize bu vazifeyi verdi. Bununla bizi vazifeli kıldı. İnsanları hidayete erdirmek. Öyleyse bizden daha mutlusu var mı? Yok zannediyoruz. Ama kim kendisini mutlu hissederse o mutludur. Mutluluğa da dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bedavadan kimse mutluluğu kazanamaz. Ben mutluyum diyen insanlara sorun bakalım hangi şartlarda mutlusun diye. Onu en çok üzebilecek bir iki misal verdiğinizde onun mutluluğunun yok olduğunu ona gösterdiğiniz zaman ve mutluluğun devamlı bir veçile olduğunu söylediğiniz zaman olay tersine döner. Mutluluk nedir sevgili kardeşlerim? Mutluluk devamlı bir uyum halidir. Devamlı ve kesintisiz, devamlı yani kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Sizinle diğer insanların arasındaki kavganın bitmesidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz halidir. Yasaklarını işlememeniz halidir. Yasakları Allah tayin eder. Siz tayin edemezsiniz. İse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde insanlar mutsuzsa kendilerine zulmetmiyorlar mı? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, diledikten sonra Allah'a ulaştıktan sonra yoldan düşmüşse ve o da Allah'a yeniden ulaşmayı dilemezse böyle bir durumda o kişi kendisine bu dünyada mevcut olan zulümlerin en büyüğünü yapıyor demektir. Ama dilese Allah Teala derhal şeytanla arasındaki ilişkiyi bir anda keser. Şeytan artık ona münkerle ve fuhuşla emredemez. Allah Teala'nın ilahi kudreti buna kesin bir engeldir. O kişi çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Düşmüş olan birisini düşünün. O da yeniden dilediği takdirde yine aynı güzellik için hazırdır. Yine mutluluğu yaşayacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Ne zaman nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet birikmiş de o kişi ruhunu alalaştırmışsa bu noktada Allah'ın koruyucu kalkanı kalkacaktır. Şeytan yeniden devreye girip o kişiyi tekrar tuzağına düşürmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanı iyi tanıyın. Allah'ın dostlarını düşman göstermeye çalışın insanlara. Bu kadar çok insanın bize düşman olmasının arkasında başka bir sebep mi var derseniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an'daki İslam bir süre devam etmiş. Sahabeye tabi olmuşlar. Onlara tabiin denmiş. Tabiine de tabi olmuşlar. Tebe-i tabiin gelmiş. Onların adı da Tebe-i tabiin.
Daha sonra da onlara tabi olanlar ve bütün tarikatlardaki insanlar o tabi olanlara, tabi olanların devamından feyz alanlardır. Bir kol Hazreti Ali'den geliyor. Bir kol Hazreti Ebu Bekir'den geliyor. Hazreti Ebu Bekir'den gelen kol Hafî zikrin sahipleri. Hazreti Ali'den gelen kol Cehri zikrin sahipleri. Ama hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan, sahabeye tabi olanların, onlara tabi olanların, ondan sonrakilere tabi olanların hiçbir eksiklikle karşılaşmadan, yani tabiyesiz bir devre yaşanmadan bugüne kadar gelen kullarından bahsediyoruz. İşte o tarikat mensupları ki onlar Kur'an'ın bütününü yaşayanlardır. Bugün her ne kadar onlara yani bizlere kökten dinciler deniyorsa da aslında kökten dinci adı verilenler Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. Neden? Çünkü bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte 7 safhasında yaşamışlar İslam'ın. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanlar tağut adını alır. Tağutun kuluysa o kişinin mutlu olması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Hiçbir şekilde değil. Tağut devamlı olarak onunla meşgul olur. Elindeki avını asla kaçırmak istemez. O kişinin Allah'ın hakikatlerini öğrenmesi halinde gideceği yer mutlaka Allah'ın zatıdır. Şeytan, insan ve cin şeytanlar buna tahammül edemezler. Herkesle ayrı ayrı uğraşırlar. Bütün gayretleriyle onların Allah'ın yolundan sapmalarını temin etmeye çalışırlar. Ne kadar gayret ederlerse etsinler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmasına şeytan ve onun avanesi hiçbir şekilde mani olamaz. Çünkü Allah Teala o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar, Allah'ın zatında ruhu yok olana kadar, ruhu teslim olana kadar Allah Teala'ya şeytan o kişiye dişlerini geçiremez, hiçbir zarar veremez, o kişinin mutluluğuna da engel olamaz. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırdığı yerde nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. O dünya mutluluğunun yarısını yaşamaktadır. Bu Allah'ın hediyesidir. Dünya mutluluğunun yarısı cennetin üçüncü katı. Allah'ın karşılıksız hediyesi. O sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. İşte bu köle sizlerin mutluluğunuz için yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Acaba ne zaman din öğretenler dinlerini öğrenecekler dersiniz? Doğru bir eğitim ne zaman başlayacak bizim ülkemizde de? Aslında doğru eğitim başlamış durumda Allah'ın üniversitesinde. Hamdolsun ki resmi bir üniversitenin Amerika Birleşik Devletleri'nde Virginia eyaletinde kurulmuş olan bir
Bilgisayar Üniversitesi'nin, University of Allah'ın hamdolsun ki resmi bir hüviyeti söz konusudur. Burada herhangi bir üniversite hangi standartta bir diploma veriyorsa biz de inşallah mezunlarımıza aynı standartta bir diploma vermek üzere devletten gerekli yetkileri çoktan hamdolsun ki aldık. Buradan Virginia'dan ve o resmi üniversitenin, University of Allah'ın Allah Teala bizi sahibi kılmakla mutlulukların en üstünde ulaştırdı. Bu yıl değil sevgili kardeşlerim ama gelecek yılın iki senesinin sonunda inşallah kardeşlerimiz ilk mezunları üniversitenin ortaya çıkacaktır. Bu da ayrı bir mutluluk konusu değil mi? Burada Amerika'da International Mir Foundation'ı kurdurdu Allah Teala bize. International Mir Foundation bir non-profit organization'dır. Yani kar gayesi gütmeyen bir kuruluş ve herkes bu konuda ben kar gayesi gütmüyorum demekle böyle bir hedefe ulaşamaz. Bunu ciddi sebeplerle ispat etmek mecburiyetindesiniz. Bugün hamd ederiz, şükür ederiz ki Allah-u Teala'ya International Mir Foundation bir non-profit organization olarak yıllar önce gene Virginia'da resmi hüviyet kazanmıştır. Bu bakımdan boşlukta olan bir kuruluştan bahsetmiyoruz. University of Allah, Allah'ın üniversitesi, International Mir Foundation tarafından kurulmuştur. Hamdolsun ki o foundation'ın da başkanıyız. Üniversitenin de başkanıyız. Burada prezident deniyor. Türkiye'de rektör deniyor. Sevgili kardeşlerim, her şey resmi bazda en güzel standartta kurulmuştur. Sizlere hizmet için varız. Ve hedefimiz burada bir külliye kurmaktır. Bir camimiz olmalıdır diye düşünüyoruz. Bir bize ait olan bir camimiz olması düşünüyoruz. Olması lazımdır diye düşünüyoruz. Şu anda bir camimiz var ama bu bizim camimiz değil. Burada kira ile kalıyoruz. Bu konuda da emri aldığımıza göre nasıl evvelkileri emri aldık, Allah-u Teala hepsine tamamlamayı nasip kıldı. Bunu da tamamlayacağız. İnşallah Allah-u Teala'nın yardımıyla yeni bir hedefe doğru yürüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde sağlam bir zeminde yürüyorsunuz bizimle birlikte olanlar. Geleceğe emin, güvenli adımlarla yürüyorsunuz. Her şeyin en güzelinin sizlerin olması için bir gayretin sahibiyiz. Sizler için yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizler için varız. Hayatımızı Allah Teala sizlerin mutluluğuna adattı. Öyleyse ideali olan insanlar hayatlarını o idealleri uğruna harcarlar.
Hamdolsun ki Allah Teala bizleri ard arda ideallerin sahibi yapıyor. Türkiye'deki Mehir Vakfı da, Amerika'daki International Mehir Foundation, gene Mehir Vakfı Foundation o anlama geliyor. Ve Allah'ın Üniversitesi, bunlar Allah-u Teala'nın bize kurdurduğu kurumlar ve hepsi resmi hüviyette faal. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da bağnazlık yok. Hak edene hak ettiği veriliyor. Engel çıkartılmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söylemek istiyoruz. Bütün mutsuz olanlara da mutluluk kapılarını ardına kadar açıyoruz. Diyoruz ki sadece bir tek sebeple mutsuzsunuz. Ya Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için veya vuslattan sonra, düştükten sonra Allah'a ulaşmayı yeniden dilemediğiniz için. Ama her iki halde sonuç aynıdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilememeniz. Ha benim can kardeşlerim, neden? Neden bu zulmünüz? Kendinize zulmediyorsunuz. Hem bu dünyada mutsuz olacaksınız, hem de gideceğiniz yer cehennem olacak. Yazık değil mi size? Yoksa mutsuz olduğunuzun farkında değil misiniz? Halinizden belli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Kalbinizden belli olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin cennet ve dünya mutluluğuna ulaşmanız Allah-u Teala'dan en büyük dileğimizdir. Unutmayın, bizler sizler için yaşıyoruz. Sizlerle bir bütünüz, sizlerle mutluyuz. Öyleyse geleceğin Hidayet Meşaleleri Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın, Üniversite of Allah'ın değerli mensupları ve bütün inananlar Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Ve Allah'ın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık. Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz?
Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz. O, onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı,
söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın on ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zulmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü rahmet, fazla, salavat partikülleri, nurlar ve mührü zulmani kapının üzerinde tutar. Zulmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %50 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame, sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne?

Nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz, arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde.

0: hepinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivelayla, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bir güzel güne daha başlıyoruz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle beraber olmak, bir güzelliği yaşamak demek. Sizlerle beraber olmak, Allah'ın varlığını daha yakından hissetmek demek. Sizlerle beraber olmak, sizin mutluluğunuzu hissetmek, saadete saadet katmak demek. Öyleyse bizler Allah yolunda olanlar, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki varız. O bizi yarattı. Öyleyse yüce yaratıcımız Allah-u Teala bize emirlerini gönderiyor. Niçin gönderiyor emirlerini acaba? Sadece bir tek sebebe dayalı. Bütün emirleri Allah-u Teala'nın bizi mutlu kılmaya yöneliktir. Hepsine dikkatle bakın. Hangi emri gözden geçirirseniz geçirin, arkasında mutlaka ama mutlaka bizim mutluluğumuz var. Allah'ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok sevgili kardeşlerim. Ama bizim Allah'a sonsuz ihtiyacımız var. Netice itibariyle her şeyimizle sadece bir yaratıkız. Kainatın yaratıcısının bir yaratığı. Hepimiz birer mahlukuz. Bizi yaratan Allah'ın yarattığı Allah için yaşaması lazım gelen varlıklarız. Neden Allah için yaşamamız gerekiyor? Çünkü Allah bizleri insan olarak yaratmış. Biz insanları yalnız Allah-u Teala kendisi için yaratmış. Bizim dışımızda, insanın dışında Allah'ın yarattığı her şey, canlısıyla, cansızıyla bütün bir kainat sadece ve sadece bizler için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey bizim için. Her şey insan için. Ama insan Allah için. Sevgili kardeşlerim, her halükarda onunla bizim aramızda bir sonsuz ilişkiler dizisi söz konusudur. Bütün güzellikleri onunla birlikte yaşarız. Ve eğer biz insanlar onun tarafından bir sebebe dayalı olarak yaratılmışsak, bu sebep sadece bizim kulluğumuzdur. Evvela şunu yerlerine oturtmalısınız. Ben Allah için yaratıldım. Bunu demelisiniz hepiniz birbirinize. Ben Allah için yaratıldım. Peki bunun manasının şumulu nereye kadardır? Herkesi kaplar. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Eğer biz bunu söyleyebiliyorsak, ben Allah için yaratıldık diyorsak, şunu bileceğiz ki, bizim dışımızdaki herkes Allah'ı temsil eder. Yani ne demek istiyorum? Yani bizim dışımızda bulunan herkes, onlara herhangi bir güzelliği ulaştırdığımız zaman Allah'ı temsil ederler. Bu hizmeti onlara değil, Allah'a yapmış oluruz. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir kapısıdır. Kimler yaratılmışsa o etrafınızda var olan bütün arkadaşlarınız, dostlarınız, hatta düşmanlarınız sizin mutluluğunuz için vardırlar. Sevgili kardeşlerim, olur mu öyle, olur mu diye düşünenler olabilir aranızda. Düşmanlarımız da mı diye? Evet, düşmanlarımız da. Çünkü onların beklemediği bir iyilikte bulunduğunuz zaman bundan muhteşem bir haz alacaksınız. Kimi size düşmanca davranıyor görürseniz, mutlu olmak istiyorsanız ona bir iyilikte bulunun. Kolay mı diye soruyorsunuz şimdi de. Size göre nasıl? Öyleyse siz de öyle bir insan olacaksınız ki seyyiate hasenatla karşılık vermeniz gerek. O zaman Allah için olacaksınız. Eğer böyle değilseniz şu anda Allah için yapabilirsiniz. Henüz o standartların içine girmediniz. Henüz Allah için değilsiniz. Henüz nefsiniz içinsiniz. Dikkat edin. Ruhunuzu ve fizik vücudunuzu nefsinizin afetlerinden soyutlayın. Onların dışında bırakmaya çalışın. Bu düşünce standartına ulaştığınız zaman, eğer herkes sizin için yaratılmışsa, sizin mutlu olmanızın bir vesilesi iseler, etrafınızda bulunan bütün insanlar sizin mutluluğunuza açılan birer kapıysa, o zaman neden o kapılardan geçmiyorsunuz? O insanlara bir nebzecik mutluluk verdiğiniz anda onların yaşadığı mutluluğun iki katını siz yaşayacaksınız. Bunu biliyor musunuz? Etrafınızdaki her şeye dikkatle bakın. Her şey sizin için yaratıldı. Gökyüzü, yeryüzü, deniz, kara, çiçekler, ağaçlar, kuşlar, balıklar, etrafınızda ne varsa, hangi standartların içinde olurlarsa olsunlar, hepsi sizin için. Sevgili kardeşlerim, olayı herkes bana düşman, herkes benim kötülüğümü istiyor, herkes şeytanla işbirliği etmiş ve herkes bana zarar veriyor şeklinde düşünürseniz, size sadece o küçücük misali vermek isterim. Hani çölün kıyısında bulunan iki adam, sadece yarım bardak suları var. Biri diyor ki, eyvah, sadece yarım bardak suyumuz kalmış. Öteki de diyor ki, hamdolsun ki Allah-u Teala'ya hala yarım bardak suyumuz var. Sevgili kardeşlerim, işte size sizin için altın değerinde olan Allah-u Teala'nın tavsiyesi bu. Ona deyin ki, ya Rabbim, sana sonsuz hamd ve şükrederiz ki hamd edecek ve şükredecek çok şeyimiz var. Yoksa siz yok mu zannediyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Eğer siz gören gözlerin sahibiyseniz, işiten kulakların sahibiyseniz, çalışan bir vücut makinesinin sahibiyseniz, akciğerlerinizde, karaciğerlerinizde, midenizde, bağırsaklarınızla, bütün vücut uzuvlarınızla uyum halinde çalışan bir sistemin sahibiyseniz, sadece fizik vücudunuz için bile Allah'a ne kadar şükretseniz azdır. Siz bir trilyonersiniz. Hepiniz. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Sizde var olan şu gözlere sahip olamayan birisi, göremeyen bir insan, sırf sizin Allah-u Teala tarafından bedava verilmiş olan şu görme hastanızın sahibi olabilmek için bütün servetini feda etmez miydi? Siz öyle olsaydınız yapmaz mıydınız bunu? Öyleyse şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Allah bunları bize karşılıksız vermiş. Sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. Şu fizik vücudumuz, sevgili kardeşlerim, sadece bir elbisedir. Şu dünya adı verilen fizik standartları algılayabilmemiz için bize verilen bir emanet. Ne zaman bunu anlayacaksınız? İlk tayin mekanı yaşadığınız zaman. Onun dışından düşüncenizin, aklınızın kumanda ettiği nefsinizin içinden fizik vücudunuza baktığınız zaman, işte öldüğünüz zaman da onu göreceksiniz. Fizik vücudunuzun dışından kendinize bakacaksınız. Ama göreceksiniz ki siz yaşıyorsunuz. Ölen fizik vücudunuz, topraktan yaratılmış olan, yine toprağa gidecek olan şu dünyadaki elbiseniz. Sevgili kardeşlerim, siz bir sonsuzluksunuz. Öyleyse şu yakınlarda annesi, babası, evladı, yakınlarından birisi ölmüş olan, boşuna üzülen kardeşlerimiz, sizlere sesleniyorum. Boşuna üzülmeyin. Onlar ölmediler. Onlar yaşamaya devam ediyorlar. Sonsuza kadar yaşayacaklar. her zaman onları ziyaret etmek imkanının sahibisiniz. Sadece bir hacet namazı kılıp Allah'tan talepte bulun deseniz, ben rahmetli olan annemle, rahmetli olan babamla, rahmetli olan arkadaşımla orada merzah halinde olmak istiyorum. Ya Rabbi bana bunu nasip kıl. İşte bu bir anahtar. Bu anahtarla merzah aleminin kapısını açarsınız. Ne görürsünüz? O gitti, artık onu göremeyeceğim diye arkasından gözyaşı döktüğünüz karşınızda. Sabaha kadar sizinle beraber. Dünyada eksik kalan ne varsa orada ondan o bilgilerin hepsini alabilirsiniz. Her şeyin yük oturduğunu göreceksiniz yerli yerine. O yaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu üzüntülerinize dikkatle bakın. Neden üzülüyorsunuz? Şu dünya adı verilen gezegende size Allah Teala bir hayat vermiş. Etrafınızdaki insanlarla Allah için yaşayıp en güzel bir dostluğu paylaşmak varken neden onları üzüyorsunuz? Böyle yaptığınız zaman hala anlamadınız mı? Üzülen hep siz olursunuz. Mutluluğun anahtarı nefsle değil, ruhla yaşamaktır. Ya da nefsinizin afetleriyle değil, ruhunuzun hasletleriyle yaşamaktır. Hayatınızı ruhunuzun hasletlerine açın. Kapıları ruhunuzun hasletlerine teslim edin. Oradan size ulaşacak olan güzellikleri, o güzellikleri yaşamaya çalışın. Öyle yaptığınız takdirde başka insanlara sizleri üzecek olan bir vasıta değil, sizleri mutluluğa ulaştıracak olan Allah'ın yegane vasıtaları olarak baktığınız zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onlar sizin için varlar, unutmayın. Bir güzellik daha, siz de onlar için varsınız. Siz hiçbir şey yapmasanız, onlar size bir güzelliği sergilediği zaman siz onlar için onların mutluluğunun bir vasıtası oluyorsunuz. Çünkü size yaptıkları her güzel davranış, onların sizin bu davranıştan aldığınız hazın iki katını en az yaşamasına sebebiyet verir. Bu sizi mutlu edecek, sizi memnun edecek olan bir davranışta bulundukları zaman geçerli. Ya o davranışı vücuda getirene kadar düşünceleri, ben ne yaparım da ona bir nebze mutluluk verebilirim? Ben ne yapabilirim de ona onun seveceği, onun hoşlanacağı bir şeyler yapabilirim? Bunu yaptığınız an siz o kişiyi mutlu etmiş olursunuz. Ama bunu yapmayı planladığınız andan itibaren, onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar asıl mutluluğu yaşayan sizsiniz. Öyleyse o kişi daha ona mutluluğu ulaştırmayı planladığınız andan itibaren sizin mutluluğunuzun kapısıdır. O kapıdan geçtiniz. Ta ona mutluluğu ulaştırdığınız ana kadar geçen bütün zaman parçalarında Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Bir mutluluk üçgeni. Daimi zikre ulaştığınız zaman bir mutluluk karesi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse onlar sizin için bir mutluluk vasıtası. Mutluluğunuzun hepsi mimarı. Tabii bunun farkında bile olmadan yaşarlar. Ya siz? Sevgili kardeşlerim, size soruyorum. Siz farkında mıydınız? Olaya nasıl bir bakışla bakarsanız, olaya nasıl bir girişle girerseniz, siz o kadarsınız. Ya kendi mutluluğunuzun mimarı ya da mutsuzluğunuzun zavallı temsilcisi. Seçimi siz yapın. başkalarıyla kendiniz arasında bir eşitlik sisteminin mutlak var olduğunu düşünün. Çevrenize sizden ne ulaşırsa onlardan size sadece onun eşidi geri döner. Allah'tan gelen de ilavesidir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse siz onlar için bir mutluluk vasıtasısınız. Onlar da sizin için bir mutluluk vasıtası. Bütün mesele Allah'ın size teslim ettiği mutluluk anahtarını mutsuzluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz? Yoksa mutluluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz? Onu düşünün. Şeytan ve kör nefsiniz size hep karanlık mağaraların yolunu gösterecektir. Hep başkalarına kötü davranmanıza sebebiyet vermek isteyecektir. Çünkü şeytan sadece ve sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Bunun için size neslinizin o hastalığını tatbik sahasına getirmek için büyük gayret sarf eder. Üstün olmak istemek, bunu başkalarına kabul ettirmek. Sevgili kardeşlerim, üstün sadece Allah'tır. Biz insanlar bir demokrasi içinde insanların eşit olması lazım geldiğini bir prensip olarak kabul ederiz. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın huzurunda birbirine eşit iki tane bile insan yoktur. Sonsuz merdivenlerden oluşan bir yelpaze içerisinde siz her an o merdivenin bir basamağındasınız. Bir saniye sonra başka bir basamaktasınız. Ondan bir saniye sonra daha başka bir basamaktasınız. Hiç kimse sizinle eşit değil. Çünkü onlar da devamlı her saniye bu basamakları değiştiriyorlar. Neden mi? Çünkü hayatınızın her saniyesinde bir derece kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz. Hiçbir şey yapmadığınızı düşünüyorum. Olduğunuz yerde oturuyorsunuz. İbadet etmiyorsunuz. Ama kimseye de bir kötülüğünüz yok. Öyleyse şöyle düşünebilirsiniz. Ben şu anda hamdolsun ki kimseye bir kötülüğü olmayan bir insanım. Öyleyse bu durumda ben derecat kaybetmiyorum. Ama şu anda bir ibadetim de yok. Derecat da kazanmıyorum. Öyleyse hamdolsun olduğum yerdeyim. Mi diyorsunuz? Yanlış. Derecat kaybediyorsunuz. Merdivenlerin her saniye bir basamak altına iniyorsunuz. Mutluluk yukarıya doğru bir seyir takip eder. Allah'ın merdivenlerinde mutsuzluk da aşağıya doğru. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bunları yerli yerine oturtmaya çalışın. Siz ne olduğunuzu fark edin evvela. Siz herkes için bir mutluluk vasıtasısınız. Herkes sizin için bir mutluluk vasıtası. Eğer Allah'ın gözlükleriyle bakabiliyorsanız, siz herkes için bir mutsuzluk vasıtasısınız. Herkes de sizin için bir mutsuzluk vasıtası. Eğer şeytanın gözlükleriyle bakabiliyorsanız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda seçim başkalarının değil, seçim sizin. Başkaları şeytanın penceresinden baksalar, siz onlar için bir mutsuzluk vasıtası olsanız, onlar da sizin için bir mutsuzluk vasıtası olabilir mi? Olamaz. Siz Allah'ın gözlükleriyle bakıyorsanız. Bir insan düşmanıyla mutlu olabilir mi? Gayet tabii. Elbette. Bu imkan hepinizin elinde. Ne zaman size düşman olan birisine Allah mutlaka nasip eder, bir iyilikte bulunursanız, onun beklemediği bir güzelliği, ona karşı husumetinizin olmadığını, ona karşı sadece sevgi beslediğinizi ona ispat ettiğiniz an, siz mutluluğun üst seviye bir boyutunu yaşarsınız. Çünkü normal bir insana karşı göstereceğiniz bir sevgi halesi, sizden fışkıran bir Allah'ın güzellik nuru, o kişi ne kadar düşmanınızsa sizin için o kadar çok mutluluğa vesile olur. Sevgili kardeşler, hep insanlar şunu anlayamazlar. Bir insan ne kadar çok günahı varsa, ne kadar çok günahla Allah'ın yoluna girerse, o kişinin derecatı o kadar çok artar. İşte bu misali düşünün. Size ne kadar çok düşman olurlarsa olsunlar, en çok düşman olana yaptığınız bir güzel davranış size en büyük mutluluğu verir. İnsanlara göre adım adım artan bir mutluluk. Hatırlayın Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerini. Ne diyordu Allah-u Teala? Onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırdılar, onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz seyyiati hasenatla önleyin. Seyyiate, yani kötülüğe, hasenatla, yani iyilikle mukabele edenler var ya, onlar bu hasa çok insana verilmez. Onlar hazzül azimin sahipleridir. Neden? Çünkü etraflarında kim varsa herkese onları mutlu edecek bir davranışla davranıyorlar. Böyle bir davranışın sonucu ne olur? Böyle davranan kişiyi sonsuz bir şekilde mutlu kılar. Siz başkaları için yaşadıkça Allah için yaşarsınız. Allah için yaşayan herkes aslında kendi mutluluğun anahtarını eline geçirmiş olan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, kulvara eşit şartlarla girdik. Kim Allah'ın güzelliklerini keşfedebilirse, bu keşif Allah'ın ilavesiyle sonsuz boyuta ulaşır. Allah Teala'yı tanıdıkça ne diyorduk? Evvela ondan hoşlanacaksınız. Sarığını seveceksiniz. İkinci safa. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Üçüncü safa. Sonra ona hayran olacaksınız. Dördüncü safa. Her biri mutluluğunuzun yükseldiği pik noktaya doğru gider. Dördüncüsü sizi en üst noktaya ulaştırır. Allah'a hayran olmak. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Hoşlanmada, sevgide, aşık olmada, insanlar karşılarındakileriyle birlikte hem seviye olabilirler, aynı seviyede olabilirler. Ama hayranlıkta aynı seviyede olmaları mümkün değildir. Hayran olan mutlaka hayran olunandan aşağıdadır. Acaba anlatabildim mi? Ona bir gün hayran olacaksınız. Onun gayesinin sadece ve sadece sizi mutlu etmek olduğunu fark ettiğiniz zaman değil, yaşamaya başladığınız zaman. Önce fark edersiniz. Sonra tespit edersiniz. Bunu yerli yerine oturtursunuz. Doğru olduğu kanaatine ulaşırsınız. Sonra tatbikatta adım adım güzelliği yaşamaya başlarsınız. Ve ona hayran olduğunuz noktada bu tatbikatın en üst boyutuna çıkarsınız. O zaman görürsünüz ki Allah ile aranızdaki ilişki sadece mutluluğa dönüktür. Ya da şeytanın yolunu seçersiniz. O zaman da görürsünüz ki dünya bir mutsuzluklar demetidir. Ama zannettiğiniz gibi size mutsuzluğu yaşatan başkaları değildir. Size mutsuzluğu yaşatan ta kendinizsiniz. Başka hiç kimse değil. Siz eğer siyah renkli gözlüklerle bakıyorsanız her tarafı siyah görürsünüz. Eğer şeffaf gözlüklerle bakarsanız doğruyu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, bakış açınızı Allah'ın söylediği platformda, Allah'ın istediği standartlara yönelterek kullanın. Başka insanları mutsuzluğunuzun değil, mutluluğunuzun bir parçası olarak düşünün. Ne olur bir kelimeyle, bir cümleyle, bir davranışla onlara bir nebzecik mutluluk vermek isteseniz, onlarla ilgilendiğinizi belli etseniz, onların gönlünü alacak olan bir şeyler söyleseniz, bir davranışla bunu hissettirseniz, ne kaybedersiniz? Şeytan ve nefsiniz bunu size yaptırmamak için çok büyük bir gayretin içindedirler. Siz güzelliğe dönmek istedikçe şeytanın üzerinizdeki nüfuzu sizi negatif istikamette yönetmek için giderek artacaktır. O bütün gayretiyle size Allah'ın söylediklerinin tamamen tersini kabul ettirmeye çalışacaktır. Hayatınız boyunca hep onunla mücadelede olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinleyen sizlerin arasında belki beni sevmeyenler de vardır. Olmaz mı? Ama biz onları severiz. Onları sevdiğimiz için onların bizi sevmemesi de bizi mutlu eder. Sevgili kardeşlerim, acaba burasını anlıyor musunuz? Sizi sevmeyen birine sadece bunu söylemeniz bile bir mutluluk vesilesi değil midir? Allah'ın gözlükleriyle bakıyorsunuz. O zaman düşman yoktur. Siz kimseye düşman olamazsınız. İşte Allah-u Teala sizden onu istiyor. Öyle bir güne ulaşın ki diyor, iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasındaki kavga bitsin, düşmanlık bitsin. Öyle bir güne ulaşın ki sizinle başka insanlar arasındaki kavga bitsin, düşmanlık bitsin. Sizin açınızdan değerlendirme. Öyle bir güne ulaşın ki Allah'ın emirleriyle ve nehileriyle kavganız bitsin. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğun anahtarı budur. Ve anahtar size baştan teslim edilir. Doğuşunuzda. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını öğrenmek için varsınız. Sizden sadece mutlu olmanızı isteyen Allah-u Teala sizi yeterli bütün vasıtalarla donatmıştır. Bir düşünce, akıl adı verilen bir müesseseyi size teslim etmiştir. Herkese teslim ettiği kadar. Sizin onu algılama kapasiteniz ne kadarsa o kadar mutlu olabilirsiniz. Dilerseniz mutluluğu yaşarsınız. Dilerseniz mutsuzluğu yaşarsınız. Ve bana hemen şunu söylemek için pek çoklarınız hazırsınızdır. Kim mutluluğu istemez ki? Mutsuzluğu yaşayanlar, mutluluğun kendi ellerinde olduğunu bilmedikleri için mutsuzluğu yaşayanlardır. Ve kim mutsuzluğu istemez ki sualin cevabı, işte onlar kendileridir. Mutsuzlardır. Ve mutlu olabilmek için söylediklerimizi hiçbir açıdan değerlendirmedikleri cihetle mutsuzdurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala mutluluğun anahtarını size teslim etmiş zaten dediğim zaman hiç kimsenin aklı buna yatmaz başlangıçta. Hadi canım sen de der kişi. Şöyle bir kendisine bakar. Mutlu muyum? Hani deveye demişler ki senin sırtın kambur, eğri. Deve de kendine bakmış. Yahu demiş benim neren doğru ki? İşte bütün insanlar bu büyük hatanın içinde yorula yorula dünyada ölen bir gezegende hayatları boyunca şeytanla işbirliği halinde, insan ve cin şeytanlarla işbirliği halinde devamlı mutsuzluğu oynarlar. Bir yanlışlıklar komedyası değil, bir yanlışlıklar trajedisi oynanır dünya üzerinde. Hadi gelin sizinle beraber yolculuğa çıkalım. Sabah, bu sabah evinizden çıktınız. Vapura mı bineceksiniz? Trene mi? Otobüse mi? Dolmuşa mı? Ne gördünüz bir etrafınıza? Dikkatle bakın. Mutsuz, huzursuz, sinirli, yani asabi insanlar. Neden sevgili kardeşlerim biliyor musunuz? Çünkü siz de onlardan biriyseniz, o asık suratlı insanlardan biriyseniz, bilmiyorsunuz Allah'ın mutluluk reçetesini. Onu bilmediğiniz için başka insanlarla aynı kazanda yoruluyorsunuz. Siz ona layık değilsiniz. Oradan çıkın. Siz bilin ki o asık suratlı insanların her birisi aslında sizin için bir mutluluk vesilesi olabilir. Her birisi. Ne kadar asık suratlı olursa olsun, ne kadar öfkeli olursa olsun, anahtarlar onlarda değildir. Sizin mutluluğunuzun anahtarları sizdedir sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz aslında benim mutluluğumun bir anahtarısınız biliyor musunuz? Şimdi ben buradan dünyanın bu köşesinden sizlere hitap etmek gibi muhteşem bir zevkin içindeyim. Biliyorum ki sözlerimi tatbik edenlerimiz mutluluğu yaşayacaklar. Neyle yaşayacaksınız? Ben size bu anahtarı, Allah'ın bana öğretmiş olduğu bu anahtarı size teslim ediyorum diye. Öyleyse mutluluğunuzda benim payım var. Sevgili kardeşlerim, nasıl sevinmem? Bazı kardeşlerimiz telefon ediyorlar. Falan olayda ben şöyle bir mutluluk yaşadım diye. Ne kadar mutlu oluyorum biliyor musunuz? Falan olayda ben şöyle bir huzursuzluğu yaşadım diyenlere de neden yaşadıklarını izah etmek yine bir mutluluk kaynağı değil mi? Konuşmamız bittiği zaman o kardeşimizin mutluluğu yeniden yaşamak için kendisine bir zemin hazırladığını hissetmeli mutluluğunu yaşıyorum bu sefer de. Ama hep aynı şey. Hep mutluluğu yaşamak. Eğer ben size hizmet ediyorsam aslında Allah'a hizmet ediyorum demektir. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şu söylediklerimizle hanginizin kalbine bir damlacık mutluluk ulaştırabiliyorsa, mutluluğu yaşamak için anahtarı teslim ediyorsam, size sadece kapıyı açmak kalmıyor mu? Mutluluk kapısını. Neden denemiyorsunuz?
2: sabahtan öğleye kadar geçen şu saatler içinde bunu yapamadığınızı kabul ederim. Ama öğleden akşama kadar geçecek saatler önünüzde. Bütün insanlar sizin için hazır. Kime şu kadarcık bir mutluluk ulaştırabilirseniz, onun iki katını mutluluğa ulaştırdığınız an Allah-u Teala ve ruhunu size yaşatır. Ama ondan evvel de o insanlara mutluluk vermek için siz bir arayışın içinde olduğunuz an, o noktadan itibaren mutlu bir insansınız. Hayatınıza mutsuzluğu hiç sokmamak mı istiyorsunuz? O zaman çok kolay. Sadece başkaları için yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, her zaman insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse neden onları mutluluğunuzun değil de mutsuzluğunuzun bir vasıtası olarak görüyorsunuz? Onların size karşı davranışları kırıcı mı? Üzüntü verici mi? Huzursuzluk verici mi? Acaba bunda sizin de payınız yok mu? Bir düşünün bakalım. Her olay kendisinden evvel gelen olayın tamamlayıcısıdır. Ya sizin tarafınızdan vücuda getirilmiştir son olay, ya da karşınızdaki diğer kişi tarafından. Eğer sizin tarafınızdan vücuda getirilmişse top sizdedir. Eğer onlar tarafından vücuda getirilmişse gene top sizdedir. Ne demek istiyorum? Size birisi bir kötü davranışta bulunmuşsa sizden bir cevap ister. Aynı kötü davranışı siz de ona gösterin ki daha fazla sertlik gösterebilsin. O anda başka birine olan, başka birinin kendisine yüklediği o öfke spiralinin tesiri altında sizi bulmuş karşısında, size kötü davranıyor, ters davranıyor. O davranışın arkasında o gün başkasının aldığı, başka insanların aldığı izlenimler var. Sokakta, dolmuşta, trende, vapurda hep etrafında mutsuz insanlar görüyor. Huzursuz, sıkıntılı, başkalarından sıkıntı yüklenmiş olan ve bu sıkıntıyı başkalarına vermek üzere fırsat arayan insanlar. İşte böyle bir toplum olduk sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'ı unuttuk. Hangi ülkede insanlar Allah'ı unutmuşsa o insanlar mutsuzdur. Para, sahip olduğunuz şeyler, otomobiller, uçaklar, hiçbir şey ifade etmez. Onlar mutluluğunuzun vasıtası değildir. Onlar nefsinizin afetlerinin tatmini için vardır. Ve nefsin bir afetini tatmin ettiğiniz zaman bu tatmin yeniden arzuya dönüşür. Allah'ın kanunu böyle. Nefsin bütün afetleri için bunu %100 bir reçet olarak düşünebilirsiniz. Ne zaman nefsinizin bir afetinin talebini tatmin ederseniz, bir süre sonra tekrar arzuya dönüşecektir. Devamlı sizi yiyen, sizi devamlı huzursuz eden bir makineyi hayatınız boyunca hep çalıştırırsınız. Ve elde ettiğiniz şey sadece ve sadece mutsuzluktur. Ama başka türlü davranabilirsiniz. O makineyi size mutluluk verecek olan bir dizaynda her zaman çalıştırabilirsiniz. Sözüme dikkat edin. Bu çalıştırmanız başkalarına bağlı değildir. Sadece size bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, kimlerle beraber olursanız olun, siz orada mutlu olabilirsiniz. Aslında her şey size bağlı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sizlere can dostlarım, gönül dostlarım diye hitap etmek öylesine güzel bir şey ki, bizler dostuz. Bizler birbirimizi seviyoruz. Bir sevgi hanesinin iki tarafını oluşturuyoruz. Öyleyse seviyorsak mutluyuz. Sevgili kardeşlerim, bir takım insanlar da diyecekler ki, biz de seviyoruz ama mutsuzuz. Tabii mutsuzsunuz. Çünkü siz seviyorsunuz ama sevginin bedelini başkasına ödetmek istiyorsunuz. O bedeli siz ödemeye hazır olmadıkça hep huzursuz olursunuz. Neden başkasının sahasındasınız? Oradan çıkın. Kendi yarı sahanıza, kendi hayatınıza dönün. Sevdiğinizden bir şey eklemeyin. Sadece vermeyi öğrenin. Almadan vermek. O zaman hem seversiniz hem mutlu olursunuz. Mutsuz olmanız mümkün değildir. Çünkü kendi sahasında, kendi sahanızda top oynuyorsunuz. Başkalarına sizi mutsuz etmesi için fırsat vermiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızdan beklentiyi çıkardığınız an, başkalarından bir şey beklemediğiniz an, kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya başladınız demektir. Vermeyi mutluluğun vasıtası olarak kabul ettiğiniz an mutluluğu yaşayabilirsiniz. Her an hangi şartların içinde olursanız olun, tekrar ediyorum, hangi şartların içinde olursanız olun, tekrar ediyorum, hangi şartların içinde olursanız olun, başkalarına mutluluk verecek olan bir şeylerin mutlaka sahibisiniz. Alternatifleri istediğiniz kadar çoğaltın, aksi neticeye varmanız mümkün değildir. Mutlaka başkalarına huzur verecek olan, mutluluk verecek olan, onları memnun edecek olan bir şeylerin her zaman sahibisiniz. Sadece aklınız bile bu konunun bir hazinesidir. Olaylara Allah'ın gözüyle bakın. Birisi, etrafınızdan birisi size karşı kötü davranıyorsa, hemen onu suçlamaya kalkmayın. Mutlaka siz ona karşı onun böyle davranmasına icap ettirecek bir şeyler yapmışsınızdır. Nefsiniz ve şeytan size onu unutturmaya çalışsa da bu böyledir. Size yapılan her kötü davranışın arkasında mutlaka siz onu hak etmişsinizdir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Sadece size o kötü davranışta bulunan insandan bahsetmiyorum. Sizin dışınızdaki herkes Allah'ı temsil eder. Onlara, size o kötü davranışı yapan kişiye değil, sizin dışınızdaki insanlardan kim olursa olsun, herhangi birine yaptığınız bir negatif davranış, onları negatif istikamete etkileyecek olan bir davranış, mutlaka toplumun başka bir noktasından geri tepecektir. Size mutlaka geri dönecektir. Allah'ın kanunu, verdiklerinizle aldıklarınız daima birbirine eşittir. Daima sıfırlanır. Öyleyse, ben ona hiçbir şey yapmadığım halde o bana kötü davranıyor dediğiniz zaman, evvela bundan emin olmayın. Ona hiçbir şey yapmadığınızdan emin olmayın. Ona da mutlaka herhangi bir davranışınızda bir şeyler yapmışsınızdır. Ama Diyelim ki daha yeni tanışıyorsunuz biriyle, ondan bir kötülük gördünüz. Bunun sebebi ona yaptığınız bir kötülük olmayabilir. Ama başka birisine mutlaka bunu hak eden bir davranışta bulundunuz. Sevgili kardeşlerim, eşitlik hiç bozulmaz. Onun için vermek almaktan mukaddestir diyoruz. Allah'ın güzellikleri istikametinde yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman vermenin sizin için asıl olduğunu kabul edeceksiniz. Ne verirseniz onu geri alacağınızı, bunun Allah'ın kanunu olduğunu bilmeniz lazım. Ne verirseniz sadece onu geri alabilirsiniz. Öyleyse eğer olay buysa neden etrafınıza hep güzellikler vermiyorsunuz da bu durumlara düşüyorsunuz? Onlardan size negatif davranışların gelmesi sizin onlara olan negatif davranışınıza bağlı değil mi zannediyorsunuz? Allah'ın kanunu eşit seviyeyi gösterir. Bileşik kaplar kanunu nasıl su seviyesini birbirine bağlı olan bütün kaplarda aynı yükseklikte oluşturursa, sizin için de başka insanlarla sizin aranızdaki ilişki aynı su seviyesini gösterir. Onlara bir kötülük ediyorsanız birisine, başka birinden de olsa size aynı miktarda bir negatif davranış mutlaka gelecektir. Ama eğer siz bir başkasına, etrafınızdaki bütün insanlara onları mutlu etmek gayretinde olarak bir şeyler vermeye çalışırsanız, bunu başaramasanız bile çevreden size güzel davranışların geri döndüğünü göreceksiniz. Öyleyse unutmayın, bırakınız başka insanlara mutluluğa ulaştırmayı, onu düşünmeye başladığınız an başkasına mutluluk vermek için ilk harekete geçtiğiniz an olay başlamıştır. Sizden bir şeyler çıkıyor. Gayretiniz sizden çıkan bir şeyleri temsil eder. Onlar size mutlaka mutluluk olarak geri döner. İşte ister düşünce platformunda olsun, İster kuvveden fiile çıksın, başkalarına verdiğiniz şey eğer mutluluksa onlardan size mutluluğun geri dönmesi gerekmiyor. Daha o mutluluğu onlara yaşatmayı düşündüğünüz andan itibaren siz mutlusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu dünyayı kendinize zehir etmenin bir anlamı kalıyor mu? Alemi var mı? Şimdi düşünün bakalım, eğer siz mutsuz bir insansınız, şeytanın elinde oyuncak değil misiniz? Demek ki size dilediklerini gayet rahat bir pozisyonda yaptırıyor iblis. Sizden çevrenize negatif dalga boyları ulaşıyor. Çevrenizden de size negatif dalga boyları geri dönecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne verirseniz onu alırsınız. Sözüme dikkat edin. Ne alırsanız onu verirsiniz değil. İkisi arasında akla kara kadar fark var. Ne verirseniz onu alırsınız. Öyleyse her aldığınız şey verdiğinizin bir bedelidir. Size Allah-u Teala mutlaka verdiğinizi kanunu gereğince geri gönderir. Üzerine ilave mi? 700 kat o ilave eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onun için diyorum ki vermek mukaddestir.

açılır. Çünkü düşünce platformunda da olsa siz bir şeyler vermeye başladınız. Etrafınıza mutluluk vermenin ilk adımları düşünce platformunda açılır. Bu açılan adımlar sizi başka mutluluklara taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, neden öyle değilsiniz diye sorun kendinize. Neden öyle değilsiniz? Çünkü şeytan size anlatmaya çalıştığım bu Allah'ın kanunlarını yok etmek için insanlık tarihi boyunca size öğretisini tekrar ediyor. O iblisçe, o şeytanca, o sizi sonsuz bir musibete götürecek olan dizaynı. Kim etrafınızda asık suratlıysa, abuz bir çevreyle dolaşıyorsa, insanlara nasıl kötülük edebilirim diye bir şeyler yapmaya çalışıyorsa, arkasında sadece şeytan ve şeytanın tesir ettiği onun kör nefsi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda kendinize neler düştüğünü bir düşünün. Siz varsınız. Mutlu olabilecek olan bütün imkanların sahibisiniz. Hangi pozisyonda olursanız olun. Öyleyse siz verdiklerinizle onları geri almanın sahibi oluyorsanız, neden verdiğiniz şey güzellik olmuyor da çirkinlik oluyor? Çünkü size geri dönen şey çirkinlikse, sizi rahatsız eden bir şeylerse, sizden çıkan negatiflerin size geri ödenmesidir bu. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey son derece açık değil mi? Siz başkalarına Allah'ın size, sizin için istediğiniz şeyin güzelliğin iki katını vermesini iç dünyanıza sığdırdığınız zaman, bunu kabul ettiğiniz zaman Allah'tan o mükafatı alırsınız. Bir şeyin sahibi olamıyorsanız arkasında başkasına verme, bana ver hissiyatı hakimdir. İnsan tabiatının en belirgin vasfını eski sultanlardan birisi kanun olarak koyuyor ortaya. İki kişi var karşısında, diyor ki her birinize size vereceğimin iki katını vereceğim. Şimdi bana söyle diyor birincisine. Ne istiyorsan söyle, sana ne verirsem arkadaşına iki katını vereceğim. Ne söylüyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu suale muhatap olanlardan ilk söz hakkı kendisine verilen kişi, benim bir gözümü çıkartın diyor. Sevgili kardeşlerim, işte insanları yöneten kanun nefslerimizin şeytan kanalıyla üzerimizdeki bu ağır hakimiyetidir. Haset adı verilen bir duygu, nefsin bir büyük afeti, bütün insanları mutsuz etmek için kol gezmektedir. Diyelim ki siz 5-6 kişiden oluşan bir arkadaş grubusunuz. Başkalarını devreye katmıyorum, sadece bu kadar var diyorum. Ve bu toplumun içinde herkes başkalarından üstün olduğunu ispat etmeye çalışır. Herkes Allah'ın kendisine etrafındaki kişilerden daha çok vermesini ister. Onlara Allah Teala bir şey verdiği zaman

kendisinden başkasına verildiği için Allah'a şükretmez. Şükretse ona Allah Teala diğerine verdiğinden daha fazlasını verecek. Hazır buna. Ama şükretmez. Başkasını kıskanır. İnsan tabiatındaki haset denilen hastalık başkasına değil kendisine yontan bir hüviyet taşır her zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başkalarının size ne yaptığına değil, sizin onlara ne yaptığınıza bakın. Ben bu sözü söylediğim zaman karşımdaki kişiyi üzmüş olurum diye düşünebildiğiniz an doğruya ulaştınız demektir. O bana böyle söylediği için, bana bir kötülüğü yaptığı için ben de ona bu kötülüğü yaptım demeniz sizi sadece o kötülüğü yaptığınız kişiyi de sadece üzen, huzursuz eden bir davranış biçimidir. Toplumda ahlak müessesesi, Allah'ın kanunlarına itaat yok oldukça daha çok huzursuz bir toplum oluşacaktır. Huzursuzluğun arkasında Allah'ın söylediklerinin unutulması söz konusudur. Öyle bir toplumda artık herkes birbirinin mutluluk vasıtası değildir. Artık herkes aldığıyla ve verdiğiyle birbirini huzursuz eden bir davranış biçiminin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, asr-ı saadeti bir düşünün. Sahabeye Allah-u Teala'nın ne söylediğini bir düşünün. Diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Gördüğünüz yerde birbirinizi öldürüyordunuz. Ama Allah sizin kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Şimdi bakalım can dostundan Allah'ın muradı ne? Demin bahsettiğim Fussilet suresinin 35. ayeti kerimesi. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi çok insana verilmez. Onlar Hazır Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. İşte sahabenin başlangıcı. Kötülükle mukabele eden insanlar. Sahabenin sonu, iyiliğe iyilikle mukabele eden insanlar. Toplumun hepsi değişmiş. Yapı değişmiş. O yapıda toplumun bütün fertleri birbirleri için yaşıyor. Medine'de yapılan hiçbir ev yok ki o eve bütün sahabenin alın teri bulaşmış olmasın. Herkes birbiri için yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün güzellikler var olmuştur. Toplumun birbirine karşı olan davranışları, toplumun bütün fertlerini mutluluğun doruğuna çıkarmıştır. Onun için dünya şartlarında fakir insanlar olan sahabe, mutluluğun bütün boyutlarını yaşamışlardır. Öyleyse dünya serveti değildir insanı mutlu eden. Öyle aileler görürsünüz ki fakirdirler. Çok eksikleri vardır dünya nimetleri açısından. Ama mutludurlar. Bu sırrı kıyısından, köşesinden, bir yerlerinden yakalamışlar ve tatbik ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden onlar tatbik etsin de siz etmeyesiniz? Öyleyse şimdi kendinize sormalısınız. Mutlu muyum diye. Çoğunuz mutluyum diye cevap vereceksiniz. Ama unutmayın ki mutluluğunuzun sebebi başka insanlar değil.
Allah'ın karınları sizin için de çalışıyor. Allah sizi de mutlu etmek istiyor. Bu güzellik aynı zamanda sizin için de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk sizin için. Sadece siz mutluluğun vasıtalarını kullanamadığınız için mutsuzsunuz. Ve bu vasıtalar başkalarının elinde değil, sizin elinizde. Sadece doğruları bilmediğiniz için mutsuzsunuz. Saadeti bu sebebe dayalı olarak yaşayamıyorsunuz. Sizden başkalarına yönelen bütün davranışların başkalarına mutluluk ulaştıran davranışlar olmasını sağlamaya çalışın. Yapabilirseniz göreceksiniz ki siz mutlu olacaksınız. Etrafınızda sizinle beraber olmaktan mutluluk duyan insanlar oluşacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, saadet, sizin saadetiniz, sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değil, onlara emanet edilmemiş, size emanet edilmiş. Hayatınızın her saniyesinde mutluluğu yaşayabilmeniz için etrafınız insanlarla dolu. Her birine ulaştıracağınız bir küçücük mutluluk sizi devamlı mutluluk sahasında Allah'ın ülkesinde dolaştıracaktır. Kendinize bunu çok görmeyin. Siz mutsuz olmak için yaratılmadınız. Aklınız size bunun için verildi. Allah Teala'nın niçin sorduğunu zannediyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de? Hala akıl etmez misiniz? Hala düşünmez misiniz? Hala imanı fikretmez misiniz diye sorduğu suali, Allah'ın niçin sorduğunu hiç düşündünüz mü? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizi tahmin etmeyeceğiniz kadar, edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Ama kanun koymuş yaptıklarınıza karışmamak konusunda. Siz istemedikçe Allah-u Teala sizin davranışlarınıza müdahale etmez. Siz Allah'a köle olmayı dilemedikçe Allah size köleliği teklif etmez. Ama kul olmak Allah'ın temel emridir. Niçin kul olmanızı istiyor? Kademe kademe mutluluğu daha üst boyutlarda yaşayabilirsiniz diye. İslam'ın birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman dünya saadetiniz sıfırdır. Mutlu değilsiniz. Ama cennet saadetini elde ettiniz, birinci kat cenneti. Mürşidinize ulaştınız. Gene dünya saadetiniz sıfır. Ama cennet saadetinin ikinci kat cennetine sahip oldunuz. Ve bu noktadan sonra dünya saadetiniz başlayacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetler %7 azaldıkça siz başkalarına karşı o kötü davranışlarınızın yanı başında güzel davranışlarda da bulunmaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hani bir dizaynda ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman
Dünya saadetinin yarısını aşarsınız. Üçüncü kat cennet sizin olur. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin %90'ına ulaşırsınız. Artık düşünce platformunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan vardır. Fark etmiştir mutluluğun anahtarının kendisinde olduğunu. Hep ruhunun istediği istikamette davrandığı için başkalarına mutluluk saçar, onlardan da mutluluk toplar. Başkalarının bir mutluluk kapısıdır ama başkaları da onun mutluluğunun kapılarıdır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadeti %100'e ulaşır. Bundan sonra da hep en üst boyutta devam eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala niçin sizin Allah-u Teala'ya kul olmanızı istiyor zannediyorsunuz? Bu sadece sizin mutluluğunuza dayalıdır. Sizin saadetiniz söz konusudur. Öyleyse mutluluğunuzu en üst boyutta siz gerçekleştireceksiniz. İşte bir güzel gün, işte bir güzelliğin sonuna ulaştık sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği, size mutluluğun anahtarlarını verebilmenin güzelliği bizim aramızda yaşandı. Sizlerle bizim aramızda bugün şu dakikaya kadar. Öyleyse şimdi kendinize sorun, bu sohbetten mutluluk duydunuz mu? Eğer duyduysanız bunun bir küçücük mutluluk parçası da bana ait değil mi sevgili kardeşlerim? Size bunları anlatabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. İşte saadet budur. Sizlere mutluluğun ne olduğunu bir nebzecik açıklayabildiysem, sizi mutluluğa ulaşmak konusunda bir nebzecik motive edebildiysem, o zaman sizin mutluluğunuzda bunu başardığınız zaman benim payımın olması eşyanın tabiatına çok uygun değil mi? Bırakınız o hedefe ulaşmanızı, ama şu geçen bir saatlik zaman parçası içinde ne kadar büyük mutluluğu yaşadığımı sizlere anlatamam. Çünkü sözümün başından sonuna kadar sizin mutluluğunuz için bir gayretin içinde olduk. Ama bu gayretin içinde olan ben, sizlerin arasındaki en büyük mutluluğu yaşadım. Sizlerin kapılarınızdan geçerek. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Niçin sizlere can dostlarım, gönül dostlarım derken bu kadar huzurlu olduğumun sebebini anladınız mı? Çünkü sizlerin mutluluğu için varım. Bununla vazifeliyim. Öyleyse bu sohbet boyunca size bir nebzecik mutluluk verebildiysem, bunun sonsuz saadeti bana aittir. İşte ben Allah-u Teala'nın ihsan ettiği mutluluk reçetesini kendi başıma yaşayamam. Sizler var olduğunuz için bunu yaşamak imkanının sahibiyim. O zaman sizlere nasıl medyona şükran olmam? Rabbime nasıl hamd etmem, nasıl şükretmem? Sevgili kardeşlerim, siz de etrafınızdaki herkese onları mutlu edecek olan bir şeyler ulaştırmanın gayretinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğumun anahtarları. Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimizin hepinize
sonsuz dünya saadetini ve sonsuz cennet saadetini bir nimet olarak vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bugün de inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a selam.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Berhan. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat ala mesale ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları için yaratmıştır ve Kur'an baştan aşağı bir mutluluk öğreticisidir. Kur'an'ın hükümlerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerine getiren insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Bu konunun, yani Kur'an'ın tümünün tatbikata girişi bir insanı, ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim etmeye ulaştırır. Bu bir mutluluk yolculuğudur ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğu yaşamaya başlar. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a, Allah ulaştırıncaya kadar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir, görevi tamamlanmıştır. Geri kalanı Allah yapacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Çünkü sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ama kim Allah'a yönelirse o seçtiklerinden, kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Kullarından dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müesseseye baktığımız zaman bunun üç ayrı cephesinin olduğunu görüyoruz. Kişinin iç dünyasında mutluluk, nefsiyle ruhu arasındaki ilişki hüviyetinde sergilenir. Ne zaman nefsin afetleri azalırsa, azaldığı ölçüde kişi daha mutlu, daha mutlu olacaktır. Mutluluk, kişinin iç dünyasında bir uyum halidir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirildiği, yasak edilenlerin işlenmediği bir ortamın tahakkuku, mutluluğun bütününü oluşturur. Mutluluk, bir başka ifadeyle kavganın bitmesidir. Sulh ve sükun halidir. Yaratılışınızda bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ve Allah Teala bir ruh, kendi ruhunu üflüyor insanoğluna. Ruh da %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi hedef alan bir varlıktır ve Allah'ın ruhudur. Allah Teala bütün insanlardan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmelerini, yasak ettiği fiilleri işlememelerini ister. Ruh da bunların hepsini tam olarak ihtiva eder. Bütün ruhun emirleri Allah'ın emirlerinin yapılması istikametindedir ve nehileri de Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmemesi istikametindedir. Ama buna karşılık fizik vücudumuzun içinde bir de gene fizik vücudumuzun şeklini almış olan nefsimiz var. Bu nefsimize baktığımız zaman onun da %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz.
%100 afetlerle dolu bir nefsimiz söz konusu. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, denge Allah-u Teala tarafından başlangıçta kurulmuştur. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan nefsiniz ile Allah'ın bütün yasaklarına karşı çıkan, emirlerini ise mutlaka yerine getirmek isteyen ruhunuz, ikisi de %100, biri afetlerle, biri hasletlerle dolu olduğu için muvazene kurulmuştur. Denge kurulmuştur. Ve bu standartlar içinde yaratılırsınız. Yani nefsiniz de yaratılırsınız, fizik vücudunuz. Allah'ta ruh üfürür ve iç dünyanızdaki kötü davranışları yöneltecek olan sistemle iyi davranışları yöneltecek olan sistem dengeye gelir. Bu Allah-u Teala'nın denge unsurudur. Konunun başlangıcı. Sonra ne olur? Öyle bir nokta gelir ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz anda mutluluğa açılan bir kayığı iskeleden ayırmış olursunuz. Mutluluğa doğru bir yolculuğa çıkarsınız. Mürşidinize ulaşırsınız. Tabiyetin arkasından nefsinizle ruhunuz arasındaki denge yok olmuştur. Bir kişi mürşidine ulaşıp ona tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. O noktaya kadar dengeyi sağlayan neydi? Ruhun %100 hasletleri, yani Allah'ın emirlerini yerine getirme, yasak ettiği fiilleri işlememe hüviyetindeki davranışları ya da bu davranışları hedef alması ruhun, nefsin de Allah'ın bütün yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik, yasak ettiği fiilleri işlememeye yönelik talepleri söz konusu. Birbirine zıt iki kardeş iç dünyanızda devamlı çekişir halde ama denge sağlanmış durumda. Bazen yanlışlar, bazen doğrular ama %50 %50 bir doğru ile yanlış davranışlar dizisi bir ömür boyu hayatınızı kontrol altında tutabilir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutsuzdur, huzursuzdur. Çünkü Allah Teala tarafından korunma altına alınmamıştır. Ve o denge üzerinde kalan, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu dünyada birçok hataları işleyeceklerdir ve gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerine diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâted dünyâ vatmeyennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer
kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri, hak ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın bu dengeyle yarattığı sistemde bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusunda bir talepte bulunmaları söz konusu. Bu talepte bulunamayan insanın cehennemden kurtulması bu ayet sebebiyle Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri gereğince gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe İslam'ın 5 şartını 15 yaşından 70 yaşına kadar işlese, hepsini tam olarak yerine getirse, o kişinin gideceği yer cehennemdir ve de cehennemdir. Oradan kurtulması mümkün değildir. Ne azim bir tecellidir ki 32 senedir, 33 sene, 33. seneye bastık. Bunları biz muhterem halkımıza anlattığımız halde hala en az 12 asırdan beri öğrenilen yanlış din eğitimi insanları ve dini yaşadıklarınız nedenleri öylesine bir etkisini almış ki insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirerek cennete gireceklerini zannediyorlar. He, bizim söylediklerimizi dinlemek gereğini bile duymuyorlar. Gözümüzün önünde milyonlarca insan şu anda cehenneme doğru yol alıyor. İslam'ın 5 tane şartının kendisini kurtaracağını zannettiği için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı mutlu olmak için yaratmış. Kainatta en çok sevdiği, en çok değer verdiği ve yeryüzünün halifesi olarak değerlendirdiği, biz yeryüzünde bir halife kalacağız diyor ve Adem Aleyhisselam'la Havva Anamızı dünyada verilen bu gezegene indiriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar mutlu olmayı hak etmeleri lazım gelen mahluklardır. Çünkü bunu yaşamak üzere yaratılmışlar Allah Teala tarafından. Ama şu anda bütün dünyadaki insanların her ülkede ne yazık ki %90'dan fazlası huzursuz, sıkıntılı, mutsuz. Arkasında Allah'ın emirlerini unutmak var. Acaba neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine asr-ı saadet diyoruz? Çünkü onlar Kur'an'a uymuşlar. Nefs tezkiyesi yapmışlar. Nefslerin afetlerini %51 azaltmışlar. Sonra fizik vücutlarını teslim etmişler. Afetlerin %81'i yok olmuş. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Afetlerin %100'ü yok olmuş. Geriye Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fizik vücut gelmiş. Ve de hepsi mutluluğu enine boyuna, bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki mutluluk
afetlerinin tamamen yok olduğu, ruhunuzun hasletleri yerine Allah'ın göndereceği faziletlerin nefsinizin kalbini %100 kapladığı bir ortama ulaşmak sağlar. Ne zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolarsa, o zaman siz Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan hüviyetine ulaşırsınız. Mutluluk üç ayrı cephede teşekkür etmesi lazım gelen bir müessesedir. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu noktada %100'e ulaşır. Bu iç dünyanız. Böyle olduğu zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman dış dünyanızda da mutlu olursunuz. Neden? Çünkü artık duruma ruhunuz hakimdir. Artık siz başkalarına kolaylık etmeyen, üstün olduğunuzu onlara ispat için gayret etmek mecburiyetini duymayan, ama aslında Allah'ın nazarında üstün olan birisi olursunuz. İnsanları sevmeyi öğrenirsiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman bütün insanları seversiniz. Size kötülük edenleri bile seversiniz. Nefret ettiğiniz insan oluşmaz. Sevginizin en çok olduğu insandan en az olduğu insana doğru bir yelpaze uzanır sadece. Hiçbir insan da bunun dışında kalmaz. Nefret edemezsiniz. Nefret duygunuz, kin duygunuz bütünüyle yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, ne olmuştur da yok olmuştur? Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için oradaki öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan gibi afetlerin hepsi yok olmuştur. Onların tersi olan ruhunuzun hasletleri, faziletler adıyla o hasletlerin aynını uygulayacak olan faziletler, sizin zikrinizle fazıllar Allah'ın katından inip nefsinizin kalbini tamamen işgal etmiştir. Böylece başka insanlara karşı olan davranışlarınızda dikkat edersiniz ki hiç kimse sizin davranışlarınızdan huzursuz olmasın, üzülmesin. Sorumluluğunuzun gerektirdiği ikazlar mutlaka yapılacaktır. Ama o zaman ikaz ettiğiniz kişi bilecektir ki siz ona karşı kin duyamazsınız. Siz ona karşı nefret duyamazsınız. Sadece onun mutsuzluğu sebebiyle ona müdahale edersiniz, o mutlu olsun diye. Bu dış dünyanızdaki mutluluktur. Başka insanlarla en iyi ilişkiler içine girersiniz. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. Herkese onları mutlu etmek için yaklaşırsınız. O zaman başka insanlarla aranızdaki kavga biter. Onlar mı? Onlar sizin aleyhinizde bulunabilirler. Size çatabilirler. Düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Bilirsiniz ki öğrendikleri yanlış ilim sebebiyle doğruyu yaptıklarını zannederek size çatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinizde, eğer nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmişseniz, sizi sadece bir tek hedefe yöneltir.
O hedef mutluluktur. Huzurdur, saadettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk nedir? Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğiniz zaman her itaatte bir huzur, bir rahatlık yaşarsınız. Allah'ın yasaklarını, o yasağı işleyecek bir fırsat çıkmasına rağmen yapmamayı başaracaksınız. Allah Teala size bunu sağlayacak. O zaman Allah Teala'ya hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ve mutluluğunuz devam edecek. Öyleyse iç dünyanızda neden mutlusunuz? Çünkü iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki afetler dizisi, kavgalar dizisi artık sona ermiştir. Neden? Çünkü ruhunuz zaten Allah'a ulaşmıştır. Nefsiniz kalmıştır tek başına. Ama nefsinizin kalbindeki bütün sizi yanlışlara sevk eden Allah'ın emirlerini yapmamaya, yasak ettiklerini de yapmaya çağıran nefsinizin afetleri tamamen yok olmuş. Yerine tam tersi olan fazıllar gelip yerleşmiştir. Bütün fazıllar, fazilet adı verilen bir muhtevanın sahibi kılar kişiyi. Fazilet, Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği fiilleri işlememek şeklinde dinde tezahür eder. Öyleyse, öyle bir yapıyla yapılanıyorsunuz ki içinizden geliyor Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Zevk alarak namaz kılıyorsunuz. Zikirden zevk alıyorsunuz. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmiyorsunuz. Allah Teala'nın emrettiği ne varsa onları yapmak size hiç ağır gelmiyor. Allah için konuşuyorsunuz. Konuşmanız sizin için sadece zevk, huzur, mutluluk. Çünkü siz öyle bir noktaya getiriliyorsunuz ki söylediklerinizle başkaları mutlu oluyor. Yaşadığınız mutluluğun reçetesini Allah Teala onlara da sizin ağzınızdan ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dururken, huzur dururken, başka insanlarla en güzel ilişkileri devam ettirmek, onların da hoşnut olduğu, sizin de hoşnut olduğunuz bir dünya nizamında yaşamak varken, neden kavga? Şu ülkemizin vaziyetini görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz böyle miydik? Şu beğenmedikleri Osmanlı, hani bir takım insanlar Cumhuriyeti parlak göstermek için hep Osmanlı'yı karalarlar. Altı yüz senelik Osmanlı İmparatorluğu devresinde dünyadaki en mutlu insanlardılar. Dünyada en az suç işlenen ülke Osmanlı'ydı. Fethettiği her ülkede sülh ve sükunu mutlaka kurardı. Ve zenginle fakir ilişkisini, asille halk ilişkisini şeytani standartların tamamen dışına çıkarır.
ilahi standartlara ulaştırırdı. Yani fethettiği ülkelerde asla insanların zenginler ve asiller tarafından ezilmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Adaleti tam olarak tahakkuk ettirirdi. Sulh ve sükun bütün boyutlarıyla hakim olurdu. Hırsızlıklar, cinayetler birer birer azalarak Osmanlı'nın hükümranlığı bütün Avrupa ülkelerinde huzura ve mutluluğa yol açardı. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk dediğimiz müessese var. İnsanın huzur içinde olması, Allah'a şükretmesi, Ya Rabbi, hamdolsun, şükrolsun sana ki beni insan olarak yaratmışsın. Bana dinimi öğretmişsin. Ben dinimin gereklerini yapmışım. Ve senin sayende Yüce Allah'ım nefsimdeki afetleri temizlemişim. Senin formülünle yok etmişim. Ve huzura, mutluluğa, saadete ulaşmışım. Allah'ım sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İşte daimi zikre ulaştığınız zaman hepiniz bunu söyleyeceksiniz. Neden söyleyeceksiniz? Çünkü nefsinizde afet kalmayacak. İçinizdeki kavga tamamen bitecek. İçinizdeki kavga bitip de tamamen %2 rahmet, %98 fazladan oluşan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlememenizi, gerçekleştirmemenizi emreden bir sistem iç dünyanızda hükümran olacak. Sevilen bir insan olacaksınız. Çok sevilen. Ve bundan daha ötesi var mı? Daha güzeli? Evet. Seven bir insan olacaksınız. Herkesi seveceksiniz. Falanca size kötülük mü etmiş? Onu da seveceksiniz. Evet, elbette sevdiklerinizden sevdiklerinize fark olacak. En çok sevdiğinizden en az sevdiğinize doğru bir aşağı doğru iniş. Bu sizin elinizde olmayan bir şeydir. Herkes kendisini davranışlarıyla sizin iç dünyanızda sıranın bir noktasına oturtur. Allah'a en uzak insandan en yakın insana kadar yanınızda birçok insanlar oluşacaktır. O şeytana hizmet edenler bir süre sizin yanınızda kaldıktan sonra alacaklarını alacaklar ve kaçacaklardır. Çünkü sizin yanınızda onlar ancak kendilerine verilen bir görevi yapmak için bulunmuşlardır. Elbette siz onların hepsini bileceksiniz. Ama onlara müsaade edeceksiniz. Öğrenmek istedikleri bilgileri alsınlar diye, kime verecekler seversinler diye onlara yardımcı olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'ın dostuysanız kimseden korkmazsınız. Ölüm vız gelir. Çünkü neden ölüm vız gelir? Neden? Çünkü siz ölümün ötesini yaşamışsınızdır. Ölümün ötesi oradadır.
gök katlarında Allah'ın 7 tane gök katını avucunuzun içi gibi bilirsiniz. Yüzlerce defa, binlerce defa Allah Teala size her katı bütün özellikleriyle ayrı ayrı göstermiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki hani Orhan Veli'nin bir şiiri var, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi der. O derdini anlatmaya çalışır. Allah Teala da bize bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size mutluluğumu şeklinde bir öğretide bulunuyor. Bu mutluluk sadece bana has değil ki sevgili kardeşlerim. Bunu yaşayabilen herkes hangi şartların içinde olursa olsun mutluluğu yaşar. İşte aramızda hamdolsun ki binlerce kardeşimiz var. Huzuru yaşayabilen, mutluluğu yaşayabilen, derece derece mutluluğu yaşayabilen. Öyleyse neden mutluluk varken mutsuzluk? Öyleyse neden dostluk varken düşmanlık? Ne yazık ki şeytan mutlaka herkesin etrafında bulunan bir şeytan, herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. O devamlı ve kesintisiz olarak kişiye sanki kendi düşüncesiymiş gibi birçok şeyi intikal ettirir. Kişi çoğu zaman kendi düşüncesi zannettiği, şeytanın ona telkin ettiği hususları gerçekleştirir ve arkasından da mutsuz olur. Neden? Çünkü şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. İnsanlar bunun için hırsızlık yapar. Bunun için cinayet işler. Bunun için başka insanlara kötü, onları üzecek davranışlarda bulunur. Ve kapkara olan kalpleri bu kötülükleri yaparken bir huzursuzluk duymayabilir. Sevgili kardeşlerim, kim kendisini şeytana satarsa o mutsuzluğu satın almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ki bir tek dilek insanı cehennemden kurtarır, bir tek Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek kalpten olması şartıyla bir tek şartı var. Kalpten olacak, kalbinizden bir dilekle Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ne olur Ya Rabbi, ben de o ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştırarak ermiş evliyalarından kıl. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'ın evliyaları 7 safayı bilirler, yaşamışlardır. Ve bu birçok insan için hedeftir. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. 7 tane kademede %7, %7 daha çok zikretmek suretiyle kalpteki fazıların artışı ve %51, %49'u %7'den 7 defa fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere kişinin nefsinin kalbi %51 nurla otomatik olarak dolar. Yani eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilemişse Allah Teala mutlaka
o kişiye bütün manevi eksikliklerini gidererek zikrini belli bir seviyeye Allah çıkartarak o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena fillah olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanoğlunun mutluluğu %51'e ulaşır ve Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Söylemiştik ayet-i kerimeyi. Ama bir de Rad 27'yi söyleyerek pekiştirelim. Allah Teala orada diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Ama o dalalette olanlar var ya, o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Garanti veriyor Allah Teala. Hem birinci söylediğimiz ayette, yani Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, hem de bu ayette Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu o insanın nefsinin kalbindeki afetler %51 oranında azalacağı için, yerlerini hasletler alacağı için, hasletler ya da fazıllar demek daha doğru. Fazıllar üstün noktaya geldiği noktada, %51 olduğu noktada kişi mutluluğun yarısını elde etmiştir. Allah'ın yardımı da buraya kadar o kişiyi getirmiştir. Hiçbir engel tanımaz Allah Teala. Kişi oruç tutamıyordur. Onu orucu tutturacak vasfı Allah kazandırır. Sırf o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledi diye. Kişi namazı sevmiyor. Allah onun

cennetin, mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu an, 2. kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, 3. kat cennetin sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Eğer kişi o zikir seviyesine ulaştıktan sonra ömür boyu devam ettirebilirse, hiçbir zaman düşmez. Mutlaka ömrü boyunca mutluluğun yarısını yaşar. Öldükten sonra da, kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine, 3. kat cennete girer. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kadar garanti vermesine karşılık, insanlar bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle 3. kat cennetin, dünya mutluluğunun yarısına Allah-u Teala tarafından ulaştırılacaklarını bilmiyorlar. Onlara öğreten din alimleri bunları hiç öğretmemiş. Daha kötüsü, ...12 asra yakın bir süre adım adım insanlar dinin insanları mutluluğa ulaştıracak bütün özelliklerini yok etmişler. Farkına bile varmadan şeytanın oyuncağı olmuşlar. Ve hala öyle bir hayatı devam ettiriyorlar. Allah'ın söylediklerinin ne olduğundan habersiz olarak, her şeyleri darmadağın olmuş insanlar olarak yaşamaya devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara insanları mutlu edecek olan temel hususlar öğretilmiyor. Sadece tasavvufta olanların da, gerçek tasavvufta olanlar kesimi bunu gerçekleştirenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine tabi olmuşlar, sonra ruhlarını teslim etmişler, fizik vücutlarını teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, iradelerini teslim etmişler, salah makamına getirilmişler, irşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dinin temel faktörlerinin büyük kısmı yok olmuş. Şu anda orta yol olan İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulacağını zanneden insanların hiçbirinin cehennemden kurtulabilme şansı yok. Öyleyse şu orta yol dedikleri İslam'ın 5 şartını bizim ülkemizdeki insanların %90'dan fazlası doğru zannediyor ve onu tatbik ediyorlar. Ve ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Böyle bir sahne sizi mahzun etmez mi sevgili kardeşlerim? Biz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarken 70 milyon insanın, en az 70 milyon insanın cehenneme doğru yol alışı gerçekten çok kaygı verici bir olay. Bunu işte şu anlarda yaşamaktayız. İnsanların yanlış ilimleri sebebiyle değiştirdikleri Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayanlar, değiştirdikleri hüviyeti İslam diye kabul edip de Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayan şu anda çok büyük bir kitle söz konusu. Ve insanların kurtuluşa ulaşacakları %5'i aşamaz durumda. Sadece

Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize dini öğretti ve hayatımızı buna adadık. Biz insanların mutluluğu için yaşayan kişiyiz. Bu görev bizim omuzlarımızda ve öğrenen ve mutlu yaşayanların sayısı arttıkça büyük bir huzur ve mutluluk duyuyoruz. Allah'ın bize verdiği mukaddes görevi o insanlar kadar başarabildiğimiz için. Bizim etrafımızda olanlar muhakkiklerdir. Evvela tahkik etmişlerdir. Doğru mu söylüyoruz? Yanlış mı söylüyoruz? Nasıl tahkik etmişlerdir? Açmışlardır Kur'an-ı Kerim'i. Bütün söylediklerimizi teker teker orada bulmuşlardır. Ve zamanımızın din alimleriyle, onların söyledikleriyle bizim söylediklerimizi karşılaştırmışlardır. Aradaki uçurumu görebilmişlerdir. İşte bizim etrafımızda olan insanlar onlardır. Mutluluğu yaşayanlar onlardır. 14 asır belki sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşayanlar onlardır. Şu anda biz 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ı yaşayanlar olmakla huzur ve mutluluk duyarız ve bununla iftihar ederiz. Herkese de ispat ederiz ki aynen öyledir. 7 vakit namaz kılarız. Her Perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Her mukaddes günde de ayrıca tutarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bu mukaddes göreve bizi seçmiş. Hamdolsun ki tahkik eden, inceleyen, Kur'an'la karşılaştıran herkes 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin yaşadığı İslam'ı tam olarak tatbik ettiğimizi Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak görüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa ki bugünkü tatbikata baktığımız zaman İslami tatbikatta Kur'an'dan ne kadar büyük ayrılıklar oluştuğunu, ne kadar çok safsatanın dinimize dahil edildiğini, kavramların ne kadar büyük yanlışlıklar içine itildiğini, bunların hepsini birer birer tespit ettik. Ve din adamlarının doğru zannettikleri pek çok şeyin ama onları kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyin şeytanın insanlara verdiği o yanlış eğitimle adım adım devreden çıkarıldığı ve İslam'ın İslam olmaktan çıktığı bir dünya nizamında yaşıyoruz. İslam, Allah'a teslim olmaktır. Sözlerimizi şöyle bitiriyoruz. Ey İslam'ın 5 şartını yaşayanlar, yaşadıklarını zannederek cennete gireceğini zannedenler, soruyoruz size, İslam teslim olmak demek değil midir? Hanginiz hayır diyebilirsiniz? Öyleyse, ey İslam'ın 5 şartını yaşayanlar, hepinize soruyoruz. Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? Yoksa iradenizi mi?
Neyinizi teslim ettiniz? Eğer İslam'sanız Allah'a teslim olan birisi olmalısınız. Allah Teala 4 teslimi de farz kılmış. 28 basamakta 4 teslim ve bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. 4 teslim de farz. Bütün sahabe de teslim etmişler. Biz de o teslim edenlerin içindeyiz. 14 asır sonra asr-ı saadeti bir defa daha yaşayanlarız. Kim bu sözlerimize itiraz edebilir? Öyle birisini göremiyoruz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Biz Allah'a teslim olanlarız. Şu anda sizinle konuşan bu kişi ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'ın yardımıyla teslim eden bir kişidir. Ve Allah dördünü de farz kılmıştır. Hepiniz ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Çünkü Kur'an'da farz. İslam'ın beş şartıyla yaşayanlar sizlere sesleniyorum. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz? El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Yapılan yayınlar arasında bir dergisi, ayın bir dergisi yurt içinde ve yurt dışında dağıtılmaktadır. Bu dergiye abone olmamış kardeşlerimizin dergiye abone olmalarını istiyoruz. İlk olması birer bütçesini incelederek kendilerce bir karara varılmasını ve mutlaka bu dergiler ve diğer yayınlardan, kitaplardan ve bazı yayınlardan da istifade etmelerini istirham ediyoruz sayın hanımızda. Allah razı olsun.
2: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizin bildiği gibi bu sene dünyaca Ahmet Yesevi yılı ilan edildi. Ahmet Yesevi bugün dünya üzerinde tanınmış büyük evliyalardan bir tanesidir. Kendisi Türkistan'ın Yesi kasabasında dünyaya gelmiştir. 101 yılında. Babası da annesi de tasavvuf ehliydi. Babası irşat kademesinden birisiydi. Annesi de tasavvuftan. Ahmet Yesevi daha çok küçük yaşlardayken fizik ötesi birçok istikamette bir şeylerin sahibi olduğunu herkese göstermiştir. Daha 7 yaşındayken Aslan Baba adını verdiği ilk mürşidi ona ulaşmıştır. O mürşidine değil, mürşidi ona ulaşmıştır. Ve ilk Ahmet Yesevi Hazretlerinin el öpme olayı, yani Mümtehine Suresinin 12. ayeti kerimesine göre, Fetih Suresinin 10. ayeti kerimesine göre, Nebe Suresinin 38. ayeti kerimesine göre, Furkan Suresinin 170. ayeti kerimesine göre, mürşide tabi olma, el öpme olayı daha 7 yaşında ilk defa Ahmet Yesevi Hazretleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Yesi kasabası bir büyük dağın yamacında yer alıyor. Ve o devrin idarecisi ağ meraklısı bir zat. Onun da adı Yesevi, Ahmet Yesevi. Ve bu zat bir gün av peşinde Ahmet Yesevi Hazretlerinin doğduğu Yesi kasabasının civarındaki bir dağa ulaşıyor. Ama bakıyor ki dağın dikliği, sarklığı yüzünden avı olan ceylanı kaçırıyor. Buna çok üzülen zamanın o efendisi diyor ki bu dağın mutlaka ortadan yok olması lazım. Ne kadar evliya varsa hepsini bir araya toplamış ve demiş dua edin bu dağ ortadan kalksın diye. Herkes bir araya gelmiş, herkes dualar etmiş ama dağ yerinde duruyor. Onun üzerine bir araştırma yapıyorlar. Acaba kim eksik aramızda? Bir de bakıyorlar ki yaşı çok küçük diye Ahmet Yesevi'yi davet etmemişler. Ve davet gidiyor. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin babası, ablası Gül Hatun'a diyor ki, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin babası çok küçük yaşta rahmetli oluyor. Diyor ki eğer bir gün Ahmet için bir davet vaki olursa, dergahta bir sofra var, o sofranın açılması lazım. Eğer Ahmet o sofrayı açarsa, herkese açılma zamanı gelmiştir ve toplantılara iştirak edebilir. Ablası durumu anlatıyor. Ahmet de gidiyor dergaha ve sofrayı açıyor. Sofrayı açınca demek ki zamanı geldi diye babasının cübbesini giyip oraya ulaşıyor. Ve ulaşmasıyla beraber çok ciddi ve şiddetli bir yağmur başlıyor. Bu yağmur o dağ tepesine kadar sularla doldurmuş. Ve Ahmet Yesevi cübbesinden başını çıkardığı zaman da yağmurun durduğunu görüyor herkes. Dağda yok olmuş. İşte bu olay Ahmet Yesevi Hazretlerinin daha çok küçük yaşlarında başından geçen çok enteresan bir olay. Ve o civarda yaşayan herkese bir büyük ibret dersi bu. Ve Ahmet Yesevi Hazretleri hayatını devam ettiriyor. Hayatı boyunca iki mürşide daha ulaşıyor. Bunlardan sonuncusu Yusufi Hamedani Hazretleri. Ve Buhara'da bu büyük mürşitten gerekli dersleri alan Ahmet Yesevi bir büyük veli oluyor. Ve irşat makamına tayin ediliyor Allah Teala tarafından. Mürşidi de onu Horasan'a gönderiyor. Oradakileri irşad etsin diye. Ve orada bir süre kalıyor. Şeyhinin rahmetli oluşu üzerine Buhara'ya dönen Ahmet Yesevi Hazretleri postun sahibi oluyor. Yani oralardaki en büyük mürşit oluyor. Ve bir süre Buhara'da bu görevini devam ettiriyor. Sonra yerine bir başka mürşidi bırakarak Yesi kasabasına dönmesi emrediliyor ve dönüyor doğduğu yere. Hayatının bundan sonraki kesimini orada geçiriyor. İşte o günlerde Horasan'dakiler çok özlemişler hocalarını. Bir heyet gönderiyorlar Ahmet Yesevi Hazretlerine. Diyorlar ki bizim hocamız gelsin bir süre yeniden burada kalsın. Bu heyetin gelişi enteresan bir geliş. Çünkü hepsi turna hüviyetinde uçarak geliyorlar. Bir grup. Ahmet Yesevi Hazretleri de talebelerinden uçabilme yetkisinde olan birkaç kişiyi beraber alarak onlar da aynı şekilde uçarak Horasan'a doğru yola çıkıyorlar. Ve bir büyük nehrin kıyısında karşılaşma oluyor. Tam o sırada da aşağıdaki nehre çok zengin bir tüccar düşüyor ve bir talepte bulunuyor Allah-u Teala'nın. Ya Rabbi diyor, ben kurtulursam servetimin yarısını mutlaka beni kurtaran zata bağışlayacağım. Ahmet Yesevi Hazretleri ferasetiyle bunu fark edip hemen o zatı kurtarıyor. O da sözünü yerine getiriyor. Ve Horasan'dan gelen erlere bu servet dağıtılıyor ve Horasan'da bir süre Ahmet Yesevi Hazretleri yeniden irşat göreviyle devam ediyor. Sonra tekrar neticede Yesi kasabasına dönüyor. 63 yaşına vardığı zaman orada dergahın bulunduğu yerde kendisine bir kuyu açtırıyor. Ve oradaki bir küçücük yerde 63 yaşından 93 yaşına kadar geçen bütün hayatını geçiriyor. 30 yıl. Biliyorsunuz ki eski evliya erbayin çıkartırlardı. Yani 40 gün süreyle mutlaka toprağın altına girerlerdi. Ve orada bir hücrede 40 günü bütün dünyadan uzak geçirirlerdi. Yalnız cuma namazları müstesna. Cuma namazlarına gidebilirlerdi. Onun dışında 40 gün hem ışık almayan hem hareket etmek kabiliyeti pek olmayan küçücük bir hücrede yaşarlardı. Buna erbayin çıkartmak deniyor. Zamanımızda artık böyle bir erbayin çıkarma olayı yok. Dünya zaten kafi derecede hücre. İşte Ahmet Yesevi Hazretleri 1101 yılında doğup 1194 yılında 93 yaşında rahmeti rahmana kavuşuyor. 200 sene sonra Timur'un rüyalarına giren Ahmet Yesevi Hazretleri ona yapması lazım gelen hedefleri bildiriyor. Ve bütün hedefler doğru çıkınca Aksak Timur oraya ulaşıp, bulunduğu yere ulaşıp, yani Yesi kasabasına ulaşıp orada bir büyük cami ve bir büyük türbe yaptırıyor. Halen türbede, camide oradadır. İşte Ahmet Yesevi hakkında kalın çizgilerle bir tercümeyi hal dinlediniz. Hayatı o yıllarda geçiyor ve dünyadaki en büyük mürşitlerden bir tanesi. Ahmet Yesevi Hazretlerinin bütün dünya üzerinde tanınması bu 1993 yılını Ahmet Yesevi yılı haline getirdi. Bütün dünyada Ahmet Yesevi yılı bir takım konferanslarla, toplantılarla devam ediyor. İşte bu toplantılardan bir tanesinde de bizler beraberiz. Ahmet Yesevi de bütün büyük evliya gibi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın emrettiği, onu veli yapacak, evliya yapacak olan bütün standartları yaşadı. Olayı Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında sizlere aktarmaya çalışacağım. Ahmet Yesevi hakkında pek çok kitap yazıldı, pek çok bilgi aktarımı yapıldı. Herkes onların şiirlerinden çıkardığı kendine göre anlamlarla meseleleri izah etmeye çalıştı. Biz onlarla beraber aynı şeyi söylemek için buraya gelmedik. Biz Ahmet Yesevi Hazretleri'ni Kur'an-ı Kerim ışığında nedir ne değildir diye sizlere anlatmak için buradayız. Öyleyse herkesin yorumu kendinedir. Biz yorum yapmıyoruz. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ne emrediyor? Ahmet Yesevi ne yapmış? Bunu incelediğimiz zaman son derece çarpıcı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Allah neyi emretmişse Ahmet Yesevi Hazretleri bütün büyük evliya gibi hepsini adım adım yerine getirmiş. İnsanla Allah arasında bir yaklaşım basamakları dizisi düşünürseniz bu basamakların sayısı 28'dir. Bu 28 basamağın hepsini Ahmet Yesevi'nin açtığını onun Hikmetler adı verilen şiirler destanından parça parça buraya aktardık. Her bölüm net olarak kendini gösteriyor. Ahmet Yesevi hepsini yaşamış. En üst seviye salah kademesine kadar ulaşmış. Şu dünyadaki en büyük mürşitlerden bir tanesi olmuş. Ve bunları yaparken sadece Allah'ın farz hükümlerini yerine getirmiş. Allah'ın herkese farz kıldığı bir olaylar dizisinin sonunda Ahmet Yesevi'yi en üst seviye bir mürşit olarak müşahede ediyoruz. Olaya insandan başlayalım. Aktarımı yapabilmek için. İnsan Allah'ın en çok sevdiği kuldur. Bütün yarattığı mahlukat içerisinde en çok değer verdiği mahluk insandır. Çünkü Allah Teala dünyayı insan için yaratmış. Buyuruyor ki Hüvellezi haleke leküm ma fil ardı cemiyan. Bakara suresi 29. ayet-i kerime. O yüce Allah'tır ki arzda yarattığı her şeyi insan için yarattı diyor. Yetmez, kainat içinde aynı şeyin tahakkuk ettiğini görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O'dur ki, o yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından insanın emrine musahhar kıldı diyor. Yani insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine Allah Teala tarafından sunulmuş. Öyleyse insan için yaratılmış, insan da Allah için. İşte Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Demek ki insan adı verilen bu mahluk Allah için yaratılmış ve dönüşü Allah'a. Öyleyse insandan başka yaratılan her şey insan için ama insan Allah için vücuda getirilmiş. Demek ki Allah Teala en çok insanı seviyor ki bir, onu kendisi için yaratmış. İki, insandan başka yarattığı her şeyi insan için yaratmış. İşte bu insan üç ayrı cesedin sahibi. Ruhu var, nefsi var ve fizik vücudu var. Allah Teala her birisi için ayrı bir ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Hicr suresi 26. ayet-i kerime وَلَكَدْ حَلَكْنَا الْاِنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِينَ مَسْنُونَ buyuruyor. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik, yarattık. Bu bizim fizik vücudumuz. Nefsimizden bahsediyor Allah Teala. Ve nefsin ve ma sevaha. O nefse ve onu sevva edene. Gökleri 7 kat olarak sevva eden Allah Teala nefsimizi de sevva etmiş. Ve sevvahünne sabba semavati diyor. O'dur ki o yüce Allah'tır ki gökleri 7 kat olarak sevva etti. Dizayn etti, inşa etti. Nefsimiz de emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinden oluşmuş 7 kademe. Bu 7 kademenin her biri ayrı bir ayet-i kerimenin mevzunu teşkil ediyor. Ruhumuza gelince onun üfürüldüğünü söylüyor Allah Teala. İşte demin söylediğimiz ve nefsin ve ma sevaha Şems suresinin 7. ayet-i kerimesidir. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Öyleyse halk edilen, yaratılan bir fizik vücut sevva edilen, dizayn edilen bir nefs ve üfürülen, nefyedilen bir ruhla bir insan üç ayrı cesedin sahibi. İşte bu üç tane cesedin her biri ezelde Allah'a yemin vermiş, misak vermiş ve ahd vermiş. Her birinden ayrı istikamette Allah-u Teala sözler almış. İşte Araf suresi 172. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki, biz bütün insanları ezelde, zamandan evvel huzurumuzda topladık. Onların her birinin sırtlarından onların zürriyetini çıkartarak. Ve onların hepsine birden dedik ki diyor Allah-u Teala, Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela, dediler ki evet, hepimiz Allah-u Teala'ya Eles bezminde böyle söylemişiz. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne olmuş? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bundan sonra olanları şöyle anlatılıyor. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ve Allah'a verdiğiniz o üç tane yemini hatırlayın ki onlar hepinizin üzerine farz kılındı. Siz Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah-u Teala. İşte olay bu ve Allah-u Teala'ya biz insanlar üç tane cesedimiz için üç ayrı yemin vermişiz ya da Kur'an-ı Kerim'deki adlarıyla yemin, misak ve ahd vermişiz. Bu Ahmet Yesevi Hazretleri'nin de yerine getirdiği üç tane yemin. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin yerine getirdiği ve bütün Allah'ın evliyasının mutlaka yerine getirdiği üç tane yemin. İşte bu yeminleri Allah-u Teala anlatıyor. Yasin suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler. Fizik vücudumuzun ahdi. Allah-u Teala buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu leküm adûmün mübîn. Ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Ademoğulları! Ben sizden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah bütün insanlardan, bizlerden, bizlerin fizik vücutlarımızdan, ki o gün bütün insanlar Allah'ın huzurundaydık, ahd almış. Şeytana kul olmaktan iştinab edip, çekinip, sakınıp, kurtulup Allah'a kul olmaksa dediğinde. Nefslerimizden yemin almış. Müddessir suresi 38-39 40. ayet-i kerimeler Allah-u Teala buyuruyor. Küllü nefsin bima kesebet ve hînetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. İktisap ettikleri derecelere karşılık olmak üzere. Ama ashabel yemin, yemin sahibi olanlar, onlar cennette olacaklardır diyor. Bu cennete ulaşma, felaha ulaşma olayı hangi şartlar içinde vücut buluyor? Allah Teala bunun cevabını veriyor. Şems suresi 9. ayet-i kerime kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki onlar felaha ulaşırlar, cennete ulaşırlar. Kimler? Men, o kişiler ki teskiye olmuşlardır. Zekkaha. Öyleyse demek ki nefs teskiyesi bir kişiyi felaha ulaştırıyor ve Allah Teala da söylüyor. Yemin sahibi olanlar, yeminlerini yerine getirerek yemin sahibi unvanını kazananlar, onlar cennette olacaklardır. O nefsler, nefsin ise cennete felaha ulaşabilmesi, teskiye olmasına bağlı. Demek ki ikinci yeminimiz nefsimizin Allah'a verdiği bir yemin. Teskiye olma, temizlenme, arınma yemini. Üçüncü yeminimiz misak adını taşıyor, ruhumuzla alakalı. İşte Allah-u Teala En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Kimler nasıl yerine getiriyorlar? Allah-u Teala bu sualin cevabını Rad suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimelerinde vermiş. Diyor ki, اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِيَهْتِ اللّٰهِ. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاكِ. Misaklerini, ruhlarıyla alakalı yeminlerini nakzetmezler, bozmazlar. Yeminini bozmayan adam kimdir? Yeminini yerine getiren adamdır. Nasıl yerine getiriyor? 21. ayet-i kerime, bir sonraki ayet-i kerime anlatıyor açık bir şekilde hepimize. وَالَّذ۪ينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْأَلَ. Ve onlar Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar, vasıl ederler. Öyleyse bir insanın misakini bozmaması, misakini yerine getirmesi, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına bağlı. İşte gördük ki Allah Teala bizlerden 3 ayrı istikamette yemin almış ya da her vücudumuza göre yemin, misak ve ahd almış. 3 ayrı vücut, 3 ayrı fiille oluşturuluyor. Fizik vücudumuz halk edilmiş, bu vücudumuz. Nefsimiz teskiye, nefsimiz sevva edilmiş, ruhumuzsa üfürülmüş. Her biri ayrı bir fiille vücuda getiriliyor Allah-u Teala tarafından. Bir kavram kargaşası olmasın diye. Ve bunların her birinin Allah'a verdiği yemin de birbirinden farklı hüviyette. Nefsimiz mi? Muhtevasında afetler var. Bu afetlere hakimiyet sağlanmadıkça kişinin mutlu olması, huzura kavuşması mümkün değil. Bu sebeple nefsimizin afetlerine hakim olması lazım. Bu istikamette Allah'a yemin vermiş nefsimiz tezkiye olacağına dair. Yani nefsimizdeki muhteva başlangıçta %100 afetlerden oluşuyor. Ne zaman bunu ruhun hasletlerinin o nefsin kalbinde hakim olduğu bir noktaya ulaştırırsanız, daha açık bir ifadeyle ruhun hakimiyetini nefsin kalbinde %50'nin üzerine taşıyabilirseniz, işte o zaman nefsinizi tezkiye etmiş olursunuz. Şeytanın hakimiyetini %50'nin altına düşürürsünüz. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olursunuz. İşte böyle bir dizaynda fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin bu, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Nefsimiz tezkiye adı verilen bir statü içerisinde Allah-u Teala'ya söz vermiş. Ve Allah bu yeminlerin, misaklerin ve ahdlerin mutlaka yerine getirilmesini istiyor. Neden? Demin demişti ki Allah en çok insanı seviyor. Çünkü her şeyi insan için yaratmış. Öyleyse ne istiyor bu insandan Allah-u Teala? İstediği şey bir tek şey. İnsanın mutluluğu. İstiyor ki insan adı verilen mahluk hem cennet hayatını yaşasın, mutlaka cennete gitsin, hem de dünya hayatını bir cennet gibi mutluluk içinde yaşasın. İşte insan saadeti iki kısımda dizayn edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Birinci etapta insanın ahiret saadetini nasıl vücuda getireceğini anlatıyor Allah-u Teala. Ve bütün insanları bu cennet saadetine davet ediyor. İkinci etapta ise cennet saadetine zaten kazanmış olan insanlar, felaha ulaşmış olan insanlar, bir de dünya saadetine muhatap kılınıyor. Onlar da farz kılınmış. İşte bir insanı cennet saadetine ulaştıracak olan olaylara baktığımız zaman bunun 21. basamakta gerçekleşebildiğini görüyoruz. Bu basamakların hepsini tek tek Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerine inşallah açıklayacağız. Ve burada o kişi için bir cennet saadeti oluşuyor. İşte yeminler önemli mi? Misaklar önemli mi? Ahdler önemli mi? Bunun cevabını beraberce görelim. Fecr suresi 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeler. Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fetkuli fi ibadi vetkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs! Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Yani tezkiye ol. Yani Allah'a ezelde verdiğin o yemin var ya, tezkiye olma yemini, o yemini yerine getir. Ruha sesleniyor Allah Teala. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Allah'a verdiğin misaki ifa et, yerine getir. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fetkuli fi ibadi. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştırdığın zaman, o zaman kullarımın arasına gir. Yani sen bana şeytana kul olmaktan kurtulup benim kulum olacağına dair ahd vermiştin. Bunu sağlayabilmen nefsini tezkiye etmenle ve ruhunu bana ulaştırmanla mümkün diyor Allah-u Teala. Böylece kişi 3 tane yeminini de yerine getirmiştir. Sonuç ne olur? 30. ayet-i kerime. Vetkuli cenneti. Ve cennetime gir. İşte bu dünyada her kim Allah'a daha doğmadan trilyonlarca sene evvel verdiği o üç tane yeminini yerine getirirse onun gideceği yer mutlaka cennettir. Buna karşı gelen bir unsur var mı? Ne yazık ki var. İşte bu unsur bütün insanlar için geçerli, nefs. Nefs, Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelen, yasak ettiği fiilleri işlemek için doyumsuz bir isteğin içinde bulunan çok özel bir yaratık. İnsanın, hepimizin bu kainattaki en büyük düşmanı. Nefsimizden daha büyük bir düşmanımız mevcut değil. İblis bile onun yaptıklarını yapamaz. Çünkü iblis sadece teşvik edicidir. Ama nefs tatbik edicidir. Ve muhtevasındaki afetlerden dolayı neyi, hangi negatif faktörü bize kabul ettirebilmişse o kadar negatif bir olaylar dizisi içindeyiz. Biz ne zaman derecat kaybeden bir olayı yaşarsak, derecat kaybettiğimiz bir olayı yaşarsak işte bu olay şerdir. Ne zaman bize derecat kazandıran bir olay yaşıyorsak o da hayırdır. Ve bize şerri oluşturan sadece nefsimizin talepleridir. Başka hiçbir standartta hiçbir mahluk bize şer kazandıramaz. Başka birinin davranışları hiçbir zaman bize derecat kaybettiremez. Derecat kazandırabilir ama asla kaybettiremez. Çünkü başka bir insan kader olarak bize ya bir fayda sağlar ya da bir zarar sağlar. Fayda sağladığı zaman ne bir derecat kaybederiz ne de kazanırız. Ama bize zarar ederse, bir zarar verirse o zaman o kişi derecat kaybeder, bizse kazanırız. Öyleyse başka bir alternatif yok. Hiçbir zaman başka birinin davranışının bize derecat kaybettirebilmesi diye bir olay mümkün değil. Öyleyse demek ki eğer cehennem söz konusuysa şunu bileceksiniz ki Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre bir insan günahları sevaplarından fazla olduğu takdirde cehenneme gider. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımızdan bir tek fazla olsa bile bir insanın gideceği yer ne yazık ki cehennem oluyor. İşte derecat kaybetmede ancak nefsin tatbikatıyla gerçekleşebilir. Bunu çok iyi bilen Allah Teala, çünkü nefsi de yaratan Allah'tır. Biz insanlara sadece bu yeminleri verdirmekle, bizden bu yeminleri almakla kalmamış, bu yeminlerin hepsini üzerimize farz kılmış. İşte Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi, Allah ile olan ahdlerinizi yerine getirin. Bu üç tane yeminimizi birden muhtevasına alan Allah Teala'nın bir emri. Üç yeminimiz birden üzerimize farz kılınıyor. Bu birinci farz. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde ikinci bir farz görüyoruz. Allah ile olan yeminlerimizi yerine getirmek orada da üzerimize farz kılınıyor. Üç yeminimiz birden. Bununla yetinmiyor Allah Teala. Nefsimizin tezkiyesini bir üçüncü defa farz kılıyor üzerimize Maide 105'le. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm. Ey amenu olanlar, ilk yedi basamağı aşanlar yani. Nefisleriniz üzerinizedir. Nefislerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Nefislerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması da üçüncü defa farz kılınmış. Ya eyyühennâsü büdür rabbiküm ellezî halekâküm. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Allah'a kul olmamız üçüncü kere farz kılınmış. Öyleyse üç yeminimizden iki tanesi üçer defa üzerimize farz kılınmış. Gelelim üçüncü yeminimize, yani ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda Allah'a verdiğimiz misake gelelim. Bu misak iki defa genel hükümler içinde geçiyor zaten. Üç yeminimiz birden iki defa üzerimize farz kılındığına göre iki defanın içinde o da var. Bununla yetinmiyor Allah Teala. Daha yedi defa farz kılıyor ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını. İşte yedi ayet-i kerime. 1. Zümer 54. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetiyeküm il azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a ulaşın ve ona teslim olun. 2. Münibine ileyhi Rum 31. Ona dön, Allah'a dön, dönerek Allah'a ulaş. 3. ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. 4. ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sevila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. 6. ayet-i kerime Şura 47. İstecibu li rabbiküm min kable en yetiye yevmün la merede lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet et. Allah'ın bir daveti var. Bu davete icabetimiz farz kılınmış. Nedir davet? Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Allahü yedü darüsselam. Allah teslim yurduna davet eder. Neresi bu teslim yurdu? Baştan söyledik Zümer 54'te. Ölmeden evvel Allah'a ulaş ve ona teslim ol. Demek ki teslim alacak olan Allah. Teslim yurduna davet eder diyor burada da Allah Teala. Allah'a davet ediyor. Nitekim ayet-i kerime devam ediyor. Yehti men yeşayı ila sırat-ı müstakim. Allah o teslim yurduna ulaştıracağı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime vasıl eder diyor. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse bu davet Şura 47 ile üzerimize farz kılınıyor. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 2 defa 3 yeminimiz birden 7 defa da tek tek ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması tam 9 defa üzerimize farz kılınıyor. Bu yeminleri, misakleri, ahitleri yerine getiren herkesin gördük ki cennete gitmesi söz konusu. Ve 14 asır geriye bakıyoruz. Acaba bütün sahabe bu yeminleri yerine getirmişler mi? Hiç istisna yok. Hepsi yerine getirmişler. İşte Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Bütün sahabenin Allah'ın ruhlarını ulaştırdığını, hidayete erdiğini söylüyor. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Bütün sahabenin fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul olduğunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Onlar ki, o sahabe ki, fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan iştinab ettirip, kurtarıp, sakındırıp Allah'a ulaştılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Tabire bakın, kullarımı. Allah Teala bütün sahabeyi kulluğuna kabul etmiş. Zaten onun gereği olan şeyi, Allah'a ulaşmayı hepsi gerçekleştirmişler. Fizik vücutlarını Allah'a kul edecek olan asıl olguyu gerçekleştirmişler. Fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler, şeytana kul olmaktan iştinab edip. Acaba bütün sahabe nefslerini de tezkiye etmişler miydi? Evet, Araf 157 bütün sahabenin felaha erdiğini söylüyor. Şem suresinin 9. ayet-i kerimesi ise felaha erenlerin mutlaka nefslerini tezkiye edenler olduğunu söylüyor. İfade açık. Kat eflaha men zekaha and olsun ki onlar felaha ulaşırlar, cennete ulaşırlar. Kimler? Tezkiye olanlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın üzerimize farz kıldığı bu üç grup yeminin bütün sahabe tarafından yerine getirildiğini görüyoruz. Zaten hepsinin felaha ulaştığını söylediğine göre Allah-u Teala bu yeminleri mutlaka yerine getirdiler. Öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz şey net bir tablo çiziyor bize. Allah-u Teala bütün insanların mutlaka cennete gitmesini istiyor. Neden istiyor? Çünkü en çok insanı seviyor. Cennete gitmenin şartlarını koymuş. Bunu yerine getirenin mutlaka oraya ulaşacağını da işaret buyuruyor. Ve düşünelim beraberce. Allah bütün insanları huzurunda toplamış mı? Toplamış. Hepsine yeminler, misaklar, ahitler verdirmiş mi? Verdirmiş. Bunları yerine getiren mutlaka cennete gidecek mi? Gidecek. Öyleyse Allah Teala bütün insanların mutlaka Allah'ın cennetine ulaşmalarını istiyor net bir şekilde. Allah insandan ne ister? Allah insandan evvela cennetlik olmasını ister. mutlaka onun cennet saadetine ulaşmasını ister. Sonra mı? Sonra da dünya saadetine ulaşmasını isteyecek. Çünkü bundan sonra 3 tane ayet-i kerimeyle Allah-u Teala insanların cennet saadetine ötede bir de dünyaya saadetine ulaşmasını istiyor. Bütün insanların irşade ulaşmasını istiyor. Bütün insanların daimi zikre ulaşmasını istiyor. Ve bütün insanların ruhlarını da, fizik vücutlarında, nefslerinde, 3 emanetlerinde Allah'a teslim etmelerini istiyor. Bu velayetin en üst sınırıdır. İşte bir Ahmet-i Seviye'den bahsettiğimiz zaman hem cennet saadetinin standartlarına ulaştığını hem de dünya saadetinin standartlarına ulaştığını görüyoruz. Acaba Allah'a verdiğimiz bu yeminler kendi kendine gerçekleşebilir mi? Eğer gerçekleşecekse bir Ahmet Yesevi, bir Yunus, bir Hacı Bektaşiveli, bir Hacı Bayramveli neden mutlaka mürşide ulaşmak gereğini duydular? Evvela Allah Teala irşadı farz kılmış mı sualinin cevabına geliyorum. Allah irşadı farz kılmış. Bakara suresi 186. ayet-i kerime. Ucibu davetet dâi izâde âni fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun. Allah Teala buyuruyor ki beni davet ettikleri zaman davet edenin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. Bütün insanlar için Allah'ın daveti, benim davetim diyor, sonucu veriyor, irşada ulaşmak. Ayrıca davetin farz kılındığını görüyoruz Şura 47 ile. Üzerinize o ölüm günü gelmeden evvel Allah'ın davetine mutlaka icabet edin diyor Şura 47. Ve Allah'ın daveti Şura 47 ile bir defa daha üzerimize farz kılınıyor, irşad. Acaba bir insan bu olmadan, irşat makamına ulaşmadan da nefsini tezkiye edebilir mi? Ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi? Fizik vücudunu Allah'a kul edebilir mi? Mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Nisa 49'da diyor ki, Habibim o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Hayır, öyle değil. Yani hiç kimse ben nefsimi tezkiye ettim demekle nefsini tezkiye etmiş olmaz. Ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Necm 32, boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Öyleyse hiç kimse kendi başına nefsini tezkiye edemiyor. Peki sahabenin nefslerini kim tezkiye etti? Beraber karar verelim. Bakara suresi 151, Kema erselnâ fîküm resûlen minküm. Yetlû aleyküm âyetina ve yüzekîküm. Allah Teala diyor ki tıpkı onlar gibi, ey sahabe! Sizin içinizden birini Allah size peygamber olarak irsal etti, gönderdi. Niçin? Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye bir ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Eğer sahabe de nefslerini tezkiye edebilselerdi kendileri ki hiç kimse tezkiye edemez. Onlara Allah-u Teala'nın bir peygamber göndermesi, peygamberlerin dışındaki devrelerde de insanlara Resuller bahsetmesi hiçbir zaman söz konusu olmayacaktı. Çünkü buna lüzum yoktu. Ama görüyorsunuz ki lüzum görmüş Allah-u Teala. Ve sahabenin nefslerini tezkiye etmek üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vazifelendirilmiş. Bir de bütün devrelerde Allah'ın mürşitleri var. Onlar için Cuma 2 ve Ali İmran 164'te Allah-u Teala aynı şeyleri söylüyor. Diyor ki biz müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere mürşitler bahsederiz. Onlar bu insanlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye ve o bu insanların nefslerini tezkiye etsinler diye. Demek ki hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar insanlar, kim olurlarsa olsunlar bu işlemi kendileri yapamıyorlar. Mutlaka Allah'ın vazifeli kıldığı birilerine ihtiyaç var. Ahmet Yesevi gibi birilerine. Peki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi kendi başına? Bunu da yapamadığını söylüyor. Rahman suresi 33. ayet-i kerime, ey insan ve cin topluluğu içinizden hanginiz şu göklerin çapını aşabilir? Yani Allah'a ruhuna ulaşabilir. Hiçbiriniz yapamazsınız. Ancak bir sultanla diyor Allah-u Teala. Allah'ın tayin ettiği bir sultan olmadıkça, bir vazifeli olmadıkça hiçbiriniz ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız diyor. İşte secde suresi 24. ayet-i kerime. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Niçin? Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Nedir hidayet? Kehf suresi 7. ayet-i kerime, men yehdillahü fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Bakara suresi 120. ayet-i kerime, inne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ali İmran suresi 73, innel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri mürşitler tayin ediyormuş. Niçin? İnsanları hidayete erdirsin diye. İnsanlar kendi başlarına hidayete ulaşabilselerdi ne sultanlara ne mürşitlere ihtiyaç kalmayacaktı. Üçüncü konuya geçiyorum. Acaba bir insan fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp da kendi başına Allah'a kul edebilir mi? Bunun da mümkün olmadığını Nas suresinin 36. ayet-i kerimesi haber veriyor hepimize. Allah Teala buyuruyor, bütün kavimlere Resuller bahsederiz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Eğer o insanlar bu işi kendileri yapabilseydi, Allah abesle iştigal etmez. Hiçbir zaman Allah başka insanları vazifeli kılmazdı. Öyleyse üç unsura da baktık. Allah'a verdiğimiz üç yemine de baktık. Hiçbir yemini bir insan kendi başına gerçekleştiremiyor. Mutlaka Allah'ın bir yetkilisinin devrede olması lazım. İşte bu sebeple Ahmet Yesevi'nin her olgunlaşma kademesinde bir başka mürşide ulaştığını görüyoruz. Üç kademede üç mürşit. Ve sonuçta Allah'ın bir büyük evliyasıyla karşı karşıyayız. Öyleyse biz kendi başımıza bu yeminleri, misakları, ahdleri yerine getiremiyorsak, bu yeminler, misaklar, ahdler bizi cennete götürüyorsa ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yerine getirmişse, öyleyse üzerimize farz kılınan bu yeminleri bizler de yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Nasıl yapacağız? İşte Ahmet Yesevi'nin yaptığını yapmak söz konusu. Mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeyiz. Çünkü mürşit de farz kılınmış. İrşad farz kılındığı gibi Maide suresi 35. ayet-i kerimede Allah Teala mürşidi de şöyle farz kılıyor. Vebtegu ileyhil vesilete diyor. Ona, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, Allah'a sizi kim ulaştıracaksa o vesileyi Allah'tan iptiga edin diyor Allah Teala, isteyin diyor. İstememiz bir emir şeklinde tecelli ediyor Kur'an-ı Kerim'de, bir farz hüküm doğuruyor. İşte Cin suresi 14. ayet-i kerime, insanların arasında kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var, Allah'a teslim olanlar da var. Kim teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Femen esleme fe ulaike taharrav reşeda. Öyleyse nasıl arayacağız, nasıl bulacağız sualinin cevabını bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim veriyor. Bakara suresi 45. ayet-i kerime, vesteinu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun illa alel haşiyin. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi, yani sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir buyuruluyor. Öyleyse burada Allah Teala'nın dediğine dikkat etmemiz lazım. Biz kendimiz dilediğimiz kişiyi kendimize mürşit seçebiliyor muyuz? Hayır, seçemiyoruz. Mutlaka Allah'a sormamız lazım ve onun bize göstermesi lazım. İşte bu Fatiha suresi bunu söylüyor. Günde 45 defa 5 vakit namaz kılan herkesin mutlaka okuması lazım gelen Fatiha suresinden bahsediyorum. Diyoruz ki Allah Teala'ya İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Niçin? İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Nedir bu sırat-ı müstakim? İzah ediyor Allah Teala Enam suresi 88. ayet-i kerime. Sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bu yolla, sırat-ı müstakimle kullarından dilediklerini hidayete erdirir. Demin 3 ayet-i kerimeyle hidayeti anlatmıştık. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıysa, sırat-ı müstakim de insanları hidayete ulaştırıyorsa, demek ki sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Nitekim sırat-ı müstakimin Allah'ta son bulduğunu söylüyor. Necm suresi 42. ayet-i kerime. İlâ rabbikel münteha. Senin Rabbin olan Allah yolun sonudur. Öyleyse Allah-u Teala'nın ifadesine bakın. Bütün insanların mutlaka cennete gitmesini istiyor. Bunun için planını kurmuş ve tatbik sahasına geçirmiş. Hepimiz Allah'ın huzurunda ona yeminler, misaklar ve ahitler vermişiz. Mutlaka bunları yerine getirmemizi istiyor Allah-u Teala. Bunu yerine getirmemiz neye bağlı? İşte şartları gördük ki hiç kimse kendi başına ne nefsini tezkiye edebiliyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırabiliyor, ne de fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul edebiliyor. Öyleyse mutlaka Allah'tan sorması lazım kişinin. Nasıl soracak? İşte bunun cevabı hacet namazı. Allah'tan sorun tarzında bir ifade geldiği zaman sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Allah'ın Resulü, biz nasıl soracağız Allah'tan? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cebrail kardeşim bana iki namaz çeşidi öğretti diyor bunun için. Birisi istihare namazı. Perşembeyi cumaya bağlayan gece bu ay abdesti alın. Ve birinci rekatta Fatiha'dan sonra kul ya eyyühel kafirun okuyun. Arkasından ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas okuyun ve Allah'tan sorunuzu sorun. O size renkler gösterecektir. Eğer kırmızı ve siyah gösterirse o iş uygun değil. Ama beyaz ve yeşil gösterirse evet. Bu Allah'tan merak edilen bir hususun sorulması için özel bir namaz. Namazın abdesti normal abdest değil, boy abdesti. Hacet namazını haceti olan bir kişinin Allah'tan mutlaka yerine getirmesini istediği bir talebi olan bir kişinin kılacağı namaz. Gene perşembeyi cumaya bağlayan gece, kandil geceleri, gene abdest, normal abdesti, boy abdesti, 4 rekatlık bir namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Pardon, birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci, üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. 4 rekatlık namazın sonunda da hacetin istenmesi. Eğer bu hacet mürşitse, mürşidin istenmesi. Yetmez, o geceye has olmak üzere namazdan sonra kimseyle konuşulmayacak. Bir başka özellik, yatak o gece, aslında her zaman öyle olmasında hayır var, kıbleyi sağ alacak şekilde dizayn edilecek. Kişi ön cephesini de sağa döndürecek, kıbleye dönük olarak yatacak ve kulağını biraz yastıkta kımıldatıp kulağında kalbinin atışlarını hissedecek ve kalbinin her çift teceli atışında kalp öyle atar. Çift teceli olarak atar ve hep Allah der. Kişi de kalbinin çift tecellili olarak atışlarını yakalayacak kulağında ve içinden Allah, Allah, Allah diyerek

İstiyor ki bütün insanlar yatarken kıbleyi sağa alarak yatsınlar. İstiyor ki herkes ön cephesini, veçhini Allah'a döndürerek uyusun. İstiyor ki herkes gece uyurken de Allah'ın zikrini devam ettirsin. İşte bunlar hep insanın mutluluk reçetesidir. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet reçetesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet taahhütnamesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le madem ki bütün insanları bu hedefe davet etmiş, Allah'a yeminler verdirmiş, o yeminleri yerine getirmeye davet etmiş, üzerlerine farz kılarak, öyleyse bunun sonucunda madem ki bütün insanlar Allah'ın cennetine gidecek, öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanları cennet saadetine davet eden bir davetiyedir. Arkadaki emirleri yerine getirirse dünya saadetine de davet eden bir davetiyedir. Çünkü o emirlerin hepsi farz kılınmış. Yetmez. Madem ki Allah Teala diyor ki bu yeminleri yerine getirenler mutlaka cennet saadetine nail olur. Bu bir taahhüttür. Kur'an-ı Kerim bir taahhütnamedir. Saadet taahhütnamesi. Kim Kur'an-ı Kerim'deki muhtevayı yerine getirirse o kişinin saadete ulaşması kesindir. Yetmez. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir saadet reçetesidir. Neden reçete? Çünkü Allah Teala ne yapılırsa, nasıl yapılırsa bu hedeflere ulaşılacağının bütün detaylarını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. İşte 28 basamakta bu bütün detayları bu akşam sizlere Ahmet Yesevi'nin anlattıklarına paralel olarak anlatacağım. Göreceksiniz ki Kur'an-ı Kerim ne demişse o da onu yapmış. 28 tane basamağa birer birer geçmiş Ahmet Yesevi. İşte gelelim konumuza. Ne demiştik? Bir insan eğer huşu sahibi olursa Allah'tan hacet namazını kılarak mürşidinin sorduğu takdirde Allah mutlaka ona gösterecek. Çünkü garanti etmiş. Eğer huşu sahibi olursanız istihane istemek zor değildir. Yani biz onun cevabını buna ulaşan kişiye mutlaka veririz diyor. İşte bir insan ne zaman huşuya ulaşır? Hangi şartlar içinde bu iş tahakkuk eder? Şimdi beraberce bunu görelim. Bir insan 12. basamakta huşuya ulaşıyor. Acaba bu 28 basamağın hepsini ihtiva eden bir sure var mı Kur'an-ı Kerim'de? Evet. Vel asr. Vel asr. Asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Ve amilüs salihat. Islah edici ameller işleyenler hariç. Ve tevâsâ bil hak. Hakkı tavsiye edenler hariç. Ve tevasav bis sabr. Sabrı tavsiye edenler hariç. Amin olanlar ilk 7 basamak. Amülü salihata başlayanlar, ıslah edici amellere başlayanlar ikinci 7 basamak. Hakkı tavsiye edenler 3. 7 basamak. Sabrı tavsiye edenler 4. 7 basamak. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabenin birbiriyle karşılaştığı zaman neden selamün aleyküm, aleyküm selam dedikten sonra birbirlerine mutlaka vel asr suresi okuduklarının cevabını veriyorum şimdi size. 14 asır evvel onlar hep birbirlerine bunu okurlardı. Bu kısacık sure bütün bir Kur'an-ı Kerim. Gerçekten 28 basamağı bütün boyutlarıyla burada hepimiz görüyoruz. Birinci basamakta olaylar var. O olaylar ki Allah Teala Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki olaylar vardır sizi sevindirir. Siz onlara hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Olaylar vardır sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Halbuki onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Böyle söylüyor Allah Teala. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir diyor. Demek ki biz insanlar olayları değerlendirirken neye bakıyoruz? O olay bize bir fayda mı sağladı? Yoksa zarar mı sağladı? Zarar mı oluşturdu? Eğer bize zarar veren bir olaysa hep üzülürüz. Bize göre şerdir olay. Fayda veren bir olaysa bizim hazzımızı arttırıyorsa ondan da memnuniyet duyarız. Bu mutlaka hayırdır deriz. Hiç de öyle değil. Eğer sizin bir televizyonunuz varsa bir hırsız o televizyonu çaldıysa siz buna üzülürsünüz. Ama aslında bir hayırla karşı karşıyasınız. Neden? Çünkü hayır bize derecat kazandıran bir olay. Hırsız televizyonunuzu çaldığı zaman derecat kaybeder.

0: Çünkü bir şer olay işlemiştir. Ve siz kul hakkı doğduğu için onun kaybettiği derecatı mutlaka kazanacaksınız. Yani hayra ulaşacaksınız. Hırsızın televizyonunuzu çalması hayra vesile teşkil edecek. Öyleyse o sizi üzen olay demek ki şer değilmiş, hayırmış. Halbuki biz insanlar böyle bir olayla karşılaştık mı üzülürüz. Vay benim televizyonumu nasıl çalar? Beni bu zevkten nasıl mahrum eder? Ettiği zaman aslında hayra ulaşmak söz konusu. İşte olaylar hakkında Allah'ın söylediği bu kadar açık. Bu olaylarla Allah'ın muradı ne? Bunu net olarak söylüyor Dehir suresi 3. ayet-i kerime, İnsan suresi. Diyor ki Allah Teala le hedeynahu kastü sebil. Allah insanları sebillerine ulaştırır. İmma şakira, imma kefura. Ama bazı insanlar şükredenlerden olur, bazıları küfredenlerden olur. Demek Allah bütün insanları hidayetine ulaştıracak, bütün insanları hidayet yollarına ulaştıracak. Ama ne var ki bütün insanları mukaddes saydığı serbest iradeyle yaratmış. Cüz'i irade herkes için Allah-u Teala'nın mukaddes gördüğü bir iradedir. Herkes iradesini dilediği gibi sebk etmek imkanına sahip kılınmış. Allah iradeye katiyen müdahale etmek istemiyor. Yetmez. Bir insanın başka birinin iradesine müdahale etmesine de karşı. La ikrahe fiddini kat tebeyyene rüştü minel gayi. Dinde zorlama yoktur. İrşat yolları ile dalalet yolları, gay yolları birbirinden tebeyyün etmiştir, ayrılmıştır, belirlenmiştir. Demek ki dinde zorlama yok. Bir irade, ikinci iradenin rızası olmaksızın onun üzerinde bir fonksiyona sahip değildir, sahip kılınmamış. Müsaade etmiyor. Kim Allah'ın yoluna girerse kendi iradesiyle girecek, kim çıkarsa kendi iradesiyle çıkacak. Niçin? Çünkü cezayı çekecek olan veya mükafata kavuşacak olan o kişidir ki bunu kendi iradesiyle yapması lazım. Mükafatı hak etsin veya cezayı hak etsin. İşte bu açıdan Allah Teala meseleye bakıyor ve bütün insanların o hedeflere ulaşmasını istiyor. Öyleyse olaylar var etrafımızda, birinci basamak. Bu olayları insanoğlu mukayese ediyor. Sonra muhakeme ediyor ve bir hükme varıyor. İşte son derece önemli olan nokta burası. İkinci basamak. İnsanoğlunun bir hükme varışı söz konusu burada. Nasıl bir hüküm? Söyle. Demek ki Allah-u Teala ile insan arasındaki ilişkilerde önemli bir konu, insanın olaylardan hüküm çıkarması. Ne kadar hazin bir tecellidir ki eğer insanın iradesi, insanın aklı onu zulmani bir yola sürüklerse kişi sorumluluk altına giriyor. Ne yazık ki zamanımızda da birçok insan bu Rabbani olmayan yolların temsilcileri. İşte Allah Teala zulmani yola giren insanların durumlarını açıklıyor. Araf suresi 146. Diyor ki o insanlardan Allah ayetlerinin gerçek anlamlarını saklar ki onlar yeryüzünde haksız yere gururla dolaşmaktadırlar. Onlara Allah'ın bütün ayetlerini okusanız inanmazlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman, Allah'a ulaştıracak olan irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak ittihaz etmezler. Onlar şeytanın gay yolunu gördükleri zaman, onları şeytana ulaştıracak yolu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz ederler. İşte zamanımızda transandantal meditasyonla meşgul olanlar, şu reenkarnasyon denilen tekrar tekrar bedenlenmeye inananlar, ruh çağıranlar, büyü yapanlar, hüddam yaparak cinleri insanlara saldırtanlar, bunların hepsi zulmani yolda olan insanlar. Ne yazık ki bunlardan bir kısmı samimiyetle bunu yapıyorlar ve bilmiyorlar zulmani yolun yolcuları olduklarını. İnşallah bir gün burada bir toplantı yapalım o yolun temsilcileriyle huzurlarınızda, televizyona da alalım olayı ve görün bakalım Allah-u Teala ile olan ilişkiler nasıl gerçekleşmesi lazım, şeytanla olan ilişkiler nasıl gerçekleşiyor. İşte bu ayeti kerime onu söylüyor. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri halde onu kendilerine yol edinmezler. Onlar şeytanın gay yolunu, dalalet yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol edinirler diyor. Bunlar yollarını kaybetmiş olan zavallılar. Ya Allah'ın irşat yoluna girecekler? Bakara suresi 256. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki la ikrahe fiddini kattebe yeni rüştü miner gayye. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla gay yolları tebeyyün etmiştir. İrşat yolu zemin kattan başlayan Allah'a kadar giden sırat-ı müstakim. Gay yolu gene zemin kattan başlayan şeytana kadar giden sırat-ı gay veya sırat-ı cehim. Zulmani yol, şeytanın yolu. İşte Allah Teala bu ayet-i kerimede de iki tane yoldan bahsediyor. İrşat yolu ve gay yolu. Aralarındaki farklar tebeyyün etmiştir diyor. Ondan sonra diyor ki kim şeytanı, tağutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, yani zulmani yolu devre dışı bırakırsa geriye ne kalıyor? Rabbani yol. İşte diyor o Rabbani yola girecek olanlar var ya, onlar urvetil vuskaya, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılırlar diyor. Kimdir, nedir bu? Bu mürşidin elidir. Bir insan, anlatacağım ki 28. basamakta mürşit olabilir. 27. basamakta ise Allah'a bütün emanetleri teslim etmiştir. 21. basamakta ruhunu, 25. basamakta fizik vücudunu, 27. basamakta nefsini, 3 emaneti teslim etmiştir. Ve kim 27. basamağa ulaşıp İslam şerefine nail olduysa, o kişiye Allah Teala muhlis diyor. Halis olan kişi. Neden halis diyor? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olduğu için o kişi bu hedefe ulaşmıştır. Muhlis olmuştur, halis olmuştur. Halis olan demek, muhtevayı bozacak hiçbir şeyin kalmadığı bir insan demek. Nefsin bütün afetleri yok olmuş. İşte Allah Teala iblisle yaptığı konuşmada onu, yani iblisi biliyorsunuz ki huzurundan kovuyor. Ayrıca onun cehennemde sonsuza kadar cezalanacağını söylüyor. İblis diyor ki buna karşılık ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben bu insanları yoldan çıkartmaya çalışayım. Onları kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın, onların çoğunu. Allah Teala diyor ki sen diyor müsaade verilmişlerdensin. Ama benim ihlas sahibi olan kullarımı, muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın. Benden kopartamazsın. Kim ihlasa ulaşırsa o kişinin yoldan çıkması mümkün değildir. Mürşitse ondan bir kademe sonradaki birisidir. Son kademedeki kişidir. Bir evvelki kademede teslimini tamamlamıştır. Allah'tan kopması mümkün değildir. İşte bu sebeple Urvetül Vuska deyince Allah Teala Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde mürşidin elini kastediyor. Ona Allah'tan kopması mümkün olmayan kulba ulaşır diyor. Kimler bunlar? İrşat yolunu tercih edenler. Elbette irşat yolunu tercih eden kişi mürşidine ulaşacaktır. Eşyanın tabiatına uygun olan budur. İşte burada demek ki ikinci basamaktan bahsettik ve üçüncü basamakta bir insanın tercihini doğru veya yanlış yapmasını açıkladık. Demek ki kim Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine göre tağutu devreden çıkarırsa, zulmani yolu reddederse o kişi mutlaka Rabbani yolun yolcusudur. İşte bu kişi üçüncü basamağa ulaşmıştır. Kalbinde Allah'ın irşat yoluna doğru meyil duyan bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Allah'ın rızasına tabi olan bir kişidir. İşte bu sebeple Allah Teala mutlaka bu kişiye Rahim esmasıyla tecelli eder. Ne demek istiyoruz? Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Ve ma uberri'u nefsi innen nefse le emmaretin bissu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç, onlar müstesna diyor. İşte Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse, böyle bir talebin kalben sahibi ise o kişi Allah'ın rızasına tabi olmuştur. Mutlaka Allah onun üzerinde Rahim esmasıyla tecelli edecektir. Dördüncü basamak. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Sonra Allah ilk müjdesini veriyor. Maide suresi 16. ayet-i kerime. Kim diyor Allah Teala Allah'ın rızasına tabi olursa Allah onu mutlaka sebillerine ulaştırır. Sebiller her mürşidin bulunduğu dergâhtan zamanın halifesinin bulunduğu ana dergaha götüren, ruhları götüren, ruhları taşıyan, bu gözle görülmesi mümkün olmayan yollar. Yeryüzünün sathına paralel yollar. Her mürşidin dergahından sırat-ı müstakime ulaştıran halifenin bulunduğu dergah her zaman sırat-ı müstakimin başlangıcıdır. Hiçbir devri insanlık tarihi boyunca Allah halifesiz bırakmamıştır.
1: Allah.
0: Her devirde mutlaka sırat-ı müstakimin bir sahibi vardır. İşte o dergah ana dergahtır. Altın bir kapının sahibi olan dergah. O manevi gözle bakıldığı zaman iç aleminde o dergahın mutlaka baklava dilimli, tek kanatlı bir altın kapı görünür. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin başlangıç kapısı. İşte böyle bir kapının bulunduğu dergaha, o bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan ulaşan yollara sebiller diyor. Ve Maide suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah bir müjde veriyor kişiye. 5. basamağa ulaşmıştır kişi. O Allah'ın rızasına tabi olmuştur. Allah onu sebillerine ulaştıracağına dair ilk garantiyi veriyor. Sonra çok önemli iki tane olgu birbirinin arkasından geliyor. Ne olduğunu anlayabilmek için ayet-i kerimelere beraberce bakalım. İsra 45 ve 46. Allah Teala buyuruyor: Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o insanlarla senin arana görünmez gizli bir perde koyarım diyor. Hicab-ı mestura. 1. Ve diyor ki 2. Onların kulaklarına Vakra isimli bir engel koyarım. Seni işitmelerine mani olurum. 3. Onların diyor kalplerine Ekinnet isimli bir ağırlık koyarım. Seni fıkıh etmelerine, idrak etmelerine mani olurum. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Allah'ın insanların kulaklarına koyduğu vakra onların işitmelerine mani oluyor. Ne demek bu? İnsan normal şartlarda kulağı duyuyorsa duyar ama işitmez. İşitebilmesi için kulağına ulaşan kelimelerin manasına varması lazım kişinin. Özde zihnini bu konuya verecek. Eğer verir de kulağına işten gelen sözlerin, kulağının duyduğu sözlerin manasına ulaşabilirse kişi işitmiştir. Yetmez, fıkıh etmemiştir daha. Netice kalbe inecektir ve kalpte kişi bunları kendine mal edecektir. Müsbet veya menfi olarak. İşte bu nokta fıkıh noktasıdır. Kişi burada fıkıha ulaşır. Demek ki kulağa konulan vakra kişiye işittirmiyor. Kalbe konulan ekinnet ise o kişinin idrak etmesine, fıkıh etmesine mani oluyor. Bunlar kimler? Bunlara Allah Teala Allah'ın yoluna kendileri girmedikleri gibi başkaları da Allah'ın yolundan saptıranlar diyor. İşte bu insanlara Allah Teala'nın 3 tane negatif müdahalesi var. Birinci müdahale kişiyle irşat makamının arasına Hicab-ı Mestur adını verdiği gizli bir perde koyuyor. Bu perde nefrete sebebiyet veriyor. Muhabbeti önlüyor. İkincisi, o insanların kulaklarına Vakra isimli bir ağırlık koyuyor. İşitemiyorlar irşat makamını. Üçüncüsü, onların kalplerine Ekinnet isimli bir engel koyuyor. İdrak edemiyorlar, fıkıh edemiyorlar. Peki bunun tam aksi olan insanlar da var mı? Hem kulaklarındaki Vakra alınmış, hem kalplerindeki Ekinnet alınmış. Evet, var. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi bu insanlardan bahsediyor. 1. Onlar kendilerine ilim verilmiş olanlardır. İrşat makamı herkese ilim vermeye çalışır. Bir kısım insanlar ilmi algılayabilir ama bir kısmı o kulaklarındaki vakra sebebiyle, kalplerindeki ekinde sebebiyle ilmi alamazlar. Onlara ilim verilmeye çalışılmıştır ama ilim verilememiştir. İşte onlar kendilerine ilim verilenlerdir diyor Allah Teala Haşr 4'te. Kimler bunlar? Kulaklarındaki vakrayı Allah'ın aldığı kişiler. Kalplerindeki ekinneti alarak onun yerine ihbat müessesesini koyduğu kişiler. Ve bunlar için Allah Teala diyor ki onlar irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğundan emindirler. Neden? Çünkü irşat makamı yalnız Kur'an-ı Kerim'den bahsetmek mecburiyetindedir. Eğer sözleri Kur'an-ı Kerim'se mutlaka haktan inen sözler söylüyor. Eğer değilse o zaman düşünülür ne oldu. İşte bu ayet-i kerimeyi Allah şöyle bitiriyor. Onlar diyor amenu olanlardır diyor. Ve diyor Allah onları mutlaka sırat-ı müstakimine, halifenin bulunduğu dergaha mutlaka ulaştıracaktır. Öyleyse 7 basamak burada tamamlanıyor. Vel Asr suresine bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr'a yemin ederim innel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû. Âmenû olanlar hariç ve amilü salihat. Amilü salihat şu andaki konumuz değil. Daha sonraki konumuz. Demek ki amenü olan ilk 7 basamağı aşan kişi eğer daha üst seviyelere ulaşmadan ölürse bu kişi Allah-u Teala tarafından kurtuluşa ehil sayılıyor. Neden öyle? Çünkü bakınız ne diyor Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh. Ey kavmim ben bu yanımda bulunan amenü olanları yani ilk 7 basamağı aşanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını hepsi yaşarlarsa mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Çünkü bütün yardımlar Allah'tan gelecek. Kişinin yapması icap eden şey sadece kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir talebi oluşturmak. Allah'a ulaşmayı istemek kalben. Böyle bir şey varsa bütün yardımlar Allah'tan geliyor. Allah onu o yardımlara muhatap kabul ediyor ve yardımlar birbirinin arkasından geliyor. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı istemiş. Üçüncü basamak. Kalbinde Allah'a ulaşmak için bir ateş yanmaya başlamış. Allah'ın birinci ihsanı rahim esmasıyla tecelli ediyor. İkinci ihsanı sevillerine ulaştırmayı garanti ediyor. Üçüncü ihsanı kulağındaki vakrayı alıyor. Dördüncü ihsanı kalbindeki ekinleti alıyor. Ve kişiyi ameni kılıyor. Kimdir bu ameni olanlar? Önemli mi? Ameni olanlar ilk 7 basamağı aşanlar. Yani işitenler ve idrak edenler, fıkıh edenler. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bakınız ne diyor Allah Teala Mülk 8-9-10'da cehenneme ulaşanlar cehennemin içine girerler. Hazine bekçileri derler ki onlara, cehennemdekilere. Size buraya geleceğinizi söyleyerek nezreden size ihtarda bulunanlar gelmedi mi? Size bunları söylemediler mi? Onlar da cevap verirler, söylediler. Ama biz onları dikkate almadık. Onlara Allah bir şey indirmemiştir dedik. Ve eğer biz onların söylediklerini işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Demek ki kim işitebilirse ve fıkıh edebilirse, ilk 7 basamağı aşabilirse, o kişinin mekanı mutlaka cennet. Aşamazsa, işitemezse ve idrak edemezse o kişi hiçbir zaman cennete ulaşamıyor. Daha ilk 7 basamaktayız. Ve Allah Teala Enam suresinin 36. ayet-i kerimesi diyor ki sadece onlar Allah'ın davetine icabet ederler ki onlar işitenlerdir. Allah'ın daveti kendi zatına davet, evvelce söylemiştik. İşte ilk 7 basamak burada bitiyor. Ve bundan asırlarca evvel Ahmet Yesevi Hazretleri bu ilk 7 basamağı hepsini aşmış. Bakalım neler söylemiş beraberce. Diyor ki olaylar konusunda dünya benim mülküm diyen sultanlara, alem malını sayısız yığıp alanlara, yeme içme ile meşgul olanlara ölüm gelse biri vefa kılmaz imiş. Görüyorsunuz ki hep insanlar dünyaya ait şeylerle meşguller. Birinci basamak. İntibalar ve hüküm konusunda ikinci basamak için şunu söylüyor. Tarikattır bu yol. Adını bilse derviş. Marifetin metaından alsa derviş. Başka yollar beyhudedir sansa derviş. Hakikatin meydanında er o olur. Başka yollar beyhudedir. Sırat-ı müstakimden başka bir yol yok. Allah Teala bütün insanların sırat-ı müstakimin üzerinde olmasını istiyor. Enam 153. Ve sırat-ı müstakim sadece o insanları kurtuluşa ulaştıran yol. Ve üç, Allah'ın irşat yoluna meyil. Yani kişinin kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir meyili duyması. Diyor ki benlik kılıp tarikata girmediler. Yani Allah'ın irşat yolunu gördüler ama onu yol olarak kabul etmediler. Candan geçmeden yola ayak koymadılar. Ne demek istiyor? Candan geçmeden yola ayak koymadılar. Allah Teala istiyor ki ruhumuzu biz ölmeden evvel Allah'a ulaştıralım. Yani tabir o ki ölmeden evvel ölelim. İşte candan geçtikten sonra ruh zaten Allah Teala'ya ulaştırılacak Azrail Aleyhisselam tarafından. Öldükten sonra kişi onun ruhunu Azrail Aleyhisselam alıp kendisi Allah'a ulaştıracak. Ama mesele o değil. Mesele ölmeden evvel, candan geçmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılması. İşte onu söylüyor. Candan geçmeden yola ayak koymadılar diyor. Yani ölümden sonra ruhları Allah'a ulaştı ki hiç kıymet harbiyesi yok. Nefs öldürmeden teslim fena olmadılar. Eğer yola girselerdi hem nefslerini öldüreceklerdi, hem fena makamının sahibi olacaklardı. Ham tamahlık ile yola girmeyin dostlar diyor. Rahim esvasının tecellisini şöyle söylüyor. Tövbe kılan aşıklara nuru erer. Gece gündüz oruçlu olsa gönlü parlar. Öldüğünde kabre girse kabri genişler. Kadir Rabbim, Rahim, Rahman rahmeti var. İşte burada Allah-u Teala'nın kendisi için Rahim olduğunu, Rahim esmasıyla bir tecelliye müyesser olduğunu söylüyor. Sebillere ulaştırma şöyle ifade buyurulmuş. Ben demedim, Allah kendi vaade kıldı. Yolsuz idim, lütfederek yola saldı. Garip olup nale kıldım, elimden tuttu. Öyle aşık şevk şerabı içer dostlar. Nale kıldım, yani ağladım diyor garip olup. O zaman diyor Allah elimden tuttu. Ama burada enteresan olan şey, lütfederek yola saldı beni diyor, yola ulaştırdı diyor. Sebiline, mürşidine Allah ulaştırmış. Ne, nasıl? 7 yaşındayken Aslan Baba gelmiş, sen benim tarikatıma gireceksin demiş, gel bakalım el öp. 7 yaşındaki delikanlı el öpmüş ve Allah'ın yoluna 7 yaşındayken adım atmış. Vakranın alınması konusunda şunu söylüyor. Her kim sohbete geldi, Eren'den nasip aldı. Eren dediği mürşit. Tez geldi, biliş oldu dervişler sohbetinde. İnsanın biliş olması, yani kulağındaki vakranın alınıp işitmesi, kelimelerin manasına varması, onları bilmesi hali. Ekinnet konusunda, kalpteki ekinnetin alınması konusunda şunu söylüyor. Hem her kim sohbete geldi, gönlüne mana doldu. Ashablar murat buldu dervişler sohbetinde. Kişinin gönlüne mana dolması, kalbine dolması, o kişinin kalbindeki ekinnetin alınıp yerine bir kompütür sisteminin, ihbat adı verilen anlayışı getiren kompütür sisteminin kurulması onu gelmiş. İşte böylece Ahmet Yesevi Hazretlerinin ilk 7 basamağı aşıp Allah-u Teala'nın amenu kulları arasına girdiğini görüyoruz. Bu basamağa ulaştıktan sonra Ahmet Yesevi rahmetli olsaydı gene kurtuluşa ulaşmış olacaktı. Ama ne kadar yaşamış ve ne güzellikler yaşamış, bunları da sohbetimizin ikinci kısmında beraberce göreceğiz inşallah. Demin kardeşimiz bir ikram yapılması için bir şeyler söyledi. İnşallah 10 dakikalık uygun görürseniz bir ara verelim. Bu arada kitaplardan, dergilerden almak isteyenler varsa ben imza atmak istiyorum. 10 dakika sonra tekrar sohbetimize başlayalım. Daha erken bitirelim. Sualler varsa onların da inşallah cevaplarını verelim. Allah hepinizden razı olsun. Tamam mı? He? Olsun. Fatiha okuyalım inşallah. El Fatiha ve as salavat. O kardeşimizden rica ediyorum, benim de başsağlığı dileklerimi lütfen kendisine ulaştırsınlar. Allah hepinizden razı olsun. Evet, sohbetimizin ikinci kısmına geçiyoruz.
1: İnkar etmek, yalanlamak ve gizleme kurulu bu esir ve yeni sohbetimizde zaten bu senemin seyici, dinleyici ve sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmetle hasret yapıyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz. Biz tarihin öyle bir devresinde sizlerle bir araya geldik ki sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün mukaddes kitaplarda söylediklerinin üzerinin örtüldüğü, İnsanların Allah'ın her ayetine karşı çıkar olduğu ve hidayetin bütünüyle örtüldüğü bir devrede yaşıyoruz. İnsanların, bütün dünyadaki insanların %90'dan daha fazlasının Allah'ın bütün güzelliklerini unuttuğu bir devre. Kur'an-ı Kerim indirildi 1400 sene geçmiş oradan. 1400 seneden fazla bir zaman geçmiş. Kur'an-ı Kerim'de bir harf bile değiştirilemediği halde İblis ve onun şürekası, ortakları Kur'an-ı Kerim'in insanlarca yapılan tatbikatını değiştirmeyi başarmışlar ve insanları Allah'ın mutluluğundan adım adım uzaklaştırmayı başarmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olmuş? İnsanlar, cennet hayatını yaşamak üzere yaratılan insanlar, kendileri Allah'ın söylediklerini unuttukları için cehenneme mahkum edilmiş. İblis, Kur'an-ı Kerim muhtevası içerisinde

öyle bir muhteva icat etmiş ki insanların Kur'an-ı Kerim'e müracaatını önlemiş. Birinci mertebede evvel emirde bunu yapmış. Sonra Kur'an-ı Kerim'in bütün dillerde anlaşılmasını, Arapça'da anlaşılmasını engellemiş. Ve Kur'an-ı Kerim'in ruhu kaybolduğu gibi lafzının da büyük kısmı kaybolmuş. İşte bu noktada sizlerle bir aradayız sevgili kardeşlerim. Bu nokta hidayetin dünya üzerinde insanların %90'ı tarafından kaybedildiği ve insanların %90'dan fazlasının cehenneme mahkum edildiği bir nokta. Bu noktada Allah hidayetinin mutlaka devreye girmesini istiyor. Onun için varız sevgili kardeşlerim. Onun için yaşıyoruz. Onun için hayattayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın mukaddes kitapları hep Allah-u Teala tarafından indirilmiş. Tevrat da öyle, Zebur da öyle, İncil de öyle, Kur'an-ı Kerim de öyle, daha evvel bütün peygamberlere Allah'ın yazdırdığı, indirdiği kitaplar da öyle. Ama zaman içerisinde insanların kitapların muhtevasını değiştirdiğini görüyoruz. Nitekim 4 tane İncil var. Asıl İncil değiştirilmiş durumda. 4 tane İncil birbirinden farklı olduğuna göre açık bir vaka. Sevgili kardeşlerim, bir tane Kur'an-ı Kerim var. Ve indirilden bu tarafa hiç değişmemiş. Aslını muhafaza etmiş. O asıl hiç unutulmuyor. Muhteva aynen yerinde duruyor. Kimler tarafından unutulmuyor? Onu yaşayanlar tarafından. Ama bu yaşayanlar bütün dinlerin içinde %10'dan aşağıda. Yani insanların, bütün dinlerdeki insanların %90'dan fazlası Allah'ın emirleriyle amel etmiyorlar. Ve bu devrede hamdolsun ki Kur'an var. 1400 küsur seneden beri bir harfi bile değiştirilememiş olan Kur'an. Öyleyse bu Kur'an'ı örtmeye çalışanlar, yalanlamaya çalışanlar, reddetmeye çalışanlar, gizlemeye çalışanlar ayrı ayrı grupları oluşturmuşlar. Ve ne kadar hazin bir tecellidir ki sevgili kardeşlerim, bunu başarmışlar da. 14 asır evvel Kur'an mucizesi yaşandı. Kur'an bir mucizeydi. Allah'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirdiği bir mucize. O peygamberdi, nebiydi. Ve Kur'an bütün insanları hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştıracak olan bütün fakülteleri ihtiva etmekteydi. Sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım,
14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe Kur'an'ın bütününe iman ediyorlardı. Ve Kur'an'ın bütününü yaşadılar. Yaşayınca ne yaptılar? Bir, Allah'a ulaşmayı dilediler. İki, kainatın en büyük müşriği olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Üç, ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiler. Dört, fizik vücutlarını ahsen kılıp, muhsin kılıp Allah'a teslim ettiler. Beş, nefslerini ahsen kılıp Allah'a teslim ettiler. Altı, irşada ulaştılar. Yedi, iradelerini de Allah'a teslim

sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. 7 tane safha Kur'an-ı Kerim'in ana çizgisine, omurgasını, kemik yapısını, iskeletini oluşturur. Bu 7 tane safha 28 basamakta dizayn edilmiştir. 4 tane 7 basamaktan oluşan bir muhteşem tablo. Ve Allah Teala bütün insanların hidayete ermelerini onların üzerine farz kılmış. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırarak hidayete ermelerini, ruhlarını hidayete erdirmelerini, sonra fizik vücutlarını muhsin kılarak Allah'a teslim etmelerini, sonra nefslerini ahsen kılarak, halis kılarak, ihlasa ulaşarak nefslerini Allah'a teslim etmelerini ve en sonunda iradelerini Allah'a teslim etmelerini ve bunu 7 safhada gerçekleştirmelerini Allah bütün insanların üzerine farz kılmış.

Tüm peygamberler kendilerine tabi olanlarla beraber bunu gerçekleştirmişler. Sahabede. Ve Allah Teala bugünden bahsediyor. Bugünün Resulü diyor ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Bu Resul huzur namazının imamıdır. Acaba Kur'an nasıl unutulmuş? Kur'an duruyor. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Ama din kültürü değişikliğe uğramış. Allah'ın söyledikleri tamamen unutulmuş. Yerine insanların vaz ettiği yeni bir din oturtulmuş. Ve bu din eskiden bir kısmını, asıl dinden bir kısmını muhtevasına almış ama şeytanın istemediklerini unutmuş insanlar. Zaman içerisinde unutmuşlar. Ne kalmış? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ne gitmiş? Kurtuluşa ulaştıracak olan İslam'ın 5 şartının dışındaki her şey. İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşılabilir mi? Ulaşılamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Hele Allah'a teslim hiç olamaz. İblis ne yapmış? İblis Allah'a ulaşmayı, dilemeyi unutturmuş. İnsanlara bir, mürşide tabi olmayı unutturmuş. 2, her ruhu Allah'a ulaştırmayı unutturmuş. 3, bunları unutturunca ne yapmış? İslam'ın bacaklarını kesmiş. Onunla da kalmamış, fizik vücudunun Allah'a teslimini unutturmuş. Nefsin Allah'a teslimini unutturmuş, irşada ulaşmayı unutturmuş ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi unutturmuş. Bunları unutturarak insanların dünya saadetini de, daha üst cennetlere çıkmak hakkını da yok etmiş. Dünya saadetini de insanlara unutturarak İslam'ın kollarını da kesmiş. Ve İslam'ı bitkisel hayata itmiş. Sevgili kardeşlerim, işte dünya insanı, hatta kainat aynı dizayn içerisinde yaşıyor. Ümitleri yok olmuş bir insan dizaynı. Ama insanlar ümit edilecek olan şeyleri bilmedikleri için bunun farkında bile değiller. Öyleyse 7 tane Safa'nın muhtevasına baktığımız zaman bunlara ulaşılamamasının arkasında bir takım inkarlar var. İşte Allah'ın ayetlerini yalanlamak, inkar etmek ve gizlemek. Yani nakşetmek, küfretmek, ketmetmek. Ancak
Bununla iblis hedefine ulaşabilirdi. Bu silahı kullanmış. Ve öğretim sistemini öyle bir hale getirmiş ki bu öğretim sisteminin içinde söylediğimiz 7 tane safha bütünüyle kaybolmuş. Ama iblis insanların ibadetlerden veya İslam'ın 5 şartından men edilmeleri halinde bir araştırmaya girebileceklerini ve 14 küsur asır evvel sonra 14 asır evvele bakarak hakikatleri keşfedebileceklerini net olarak bildiği için tatbikatın hepsini yok etmeyi tabiatıyla aklına hiç getirmiyor. Neyi yapıyor? Can alacak olan, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörleri yok etmeyi tercih ediyor. Diyor ki iblis, insanlar namaz kılmalı, insanlar oruç tutmalı, insanlar zekat vermeli, insanlar hacca gitmeli, insanlar la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeli. Bunları yapmakla her şeyin tamam olduğunu zannetmeli. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirenin İslam olduğunu zannetmesini temin etmeli ve İslam olmak, teslim olmak demek olduğuna göre insanların İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştirerek Allah'a teslim olduklarını zannetmeleri, dünya saadetinde, cennet saadetinde elde edeceklerini zannetmeli demiş İblis. Öyle ki namaz günde 5 vakit, hayır bizim ölçülerimize göre 7 vakit yapılması lazım gelen bir husus. Allah Teala 5'ini normal farzlar için almış, teheccüd sünnetini namazın, onu da sonradan farz hüviyetine getirmiş ve kuşluk sünneti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti olarak bugüne kadar gelmiş. Sevgili kardeşlerim, detaylara girmeden sizlere ulaşmak istiyorum. İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. İslam 32 farzla 54 farzdan da ibaret değildir. Onun her ikisinin de ötesine taşar. Ne İslam'ın 5 şartı, ne 32 farz, ne 54 farz insanları kurtuluşa ulaştıracak olan asıl konuları bütünüyle kapsamaz. İşte şeytanın hilesi bunu inceleyebilen insanların gözünde ortaya çıkar. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider diyor. Dileyen kurtuluşa ulaşır diyor. Bugün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bırakınız bunun üst tarafını. Daha burada ipler kopuyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o insanın kurtulabilmesi mümkün değil. O zaman iblis sadece insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini devre dışı bırakabilseydi bile gene hedefine ulaşmış olacaktı. Ama sadece onu devre dışı bırakmamış. Kurtuluş safhalarının, felah safhalarının hepsini birden yok etmeyi başarmış. Geriye bunların hiçbirine ulaşmanız mümkün olmayan bir harabe bırakmış. İslam'ın 5 tane şartı.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe o hedeflere ulaşmak üzere yola çıktılar. Hepsini gerçekleştirdiler. Bugün insanlar hiçbirini gerçekleştirmiyor. İnsanların %90'dan fazlası. İslam aleminin durumu bu. Hristiyanlar için de durum öyle. Museviler için de durum öyle. %90'dan fazlası 3 din toplumunun içinde de kendilerini kurtaracak olan az o hükümlerden haberdar olmayarak yaşıyorlar. Bunun arkasında Kur'an'ın esaslarının inkar edilmesi, gizlenmesi ve yalanlanması yatıyor. Öyleyse ne diyor Allah Teala bu konuda? Allah Teala sevgili kardeşlerim, Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde diyor ki, size amellerinizi hüsrana düşünecek olan, hasara uğratacak olan şeyi haber vereyim mi? Onlar ki en iyisini, ahsen olanını yaptıklarını hesap ediyorlardı, zannediyorlardı. Onlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Onların amelleri boşa gitti diyor Allah-u Teala. Ne yapmışlar? Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını dilemeyi inkar etmişler.

Onların diyor Allah-u Teala emelleri boşa gitmiştir. Yani onların namaz kılmalarının, oruç tutmalarının, zekat vermelerinin onlara sağladığı bütün dereceler bu sebeple yok oldu diyor Allah-u Teala. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse onların bütün amellerinin boşa gideceğini Allah-u Teala buyuruyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kimsenin amelleri, kendi amelleri, amellerinin gerçek boyutu kimseyi cennete götüremez. Ne demek istiyor? Yani Allah-u Teala onların amellerine bir on vermeseydi, ki bir on vermek hiç kimseyi kurtaramaz, bire 100'den 700'e kadar ihsanda bulunmasaydı Allah-u Teala, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremezdi buyuruyor. Şimdi bu insanlar ne yapmışlar? Kehf suresinin 103, 104, 105, 106. ayetlerine göre bu insanlar Allah'a mülaki olmayı, yani ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ve Allah'ın ayetlerini inkar etmişler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hadi bir inkar müessesesi var. Bakalım Kehf 103'ün Arapçasından yürüyelim.

Diyor ki Allah-u Teala 103'te kul de ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki de ki hel nünebbiüküm bil ahserine amala. Amelleri sebebiyle amelleri hasara uğrayanları size haber vereyim mi? Ellezine dalle sayühüm fil hayatet dünya. Onlar onların dünya hayatında amelleri sapmıştır. Ve hüm yahsebune ennehüm yuhsinune sun'a. Ve onlar en güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı, zannediyorlardı. Ülaikellezine keferu bi ayati rabbihim. Onlar Allah'ın Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Ve likaihi ve Allah'a milaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ettiler. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا. فَحَبِيتَتْ اَمَالِهِمْ. Onların amelleri boşa gitti diyor Allah Teala bunun için. Amelleri boşa gidenlerin ötesinde kendileri hakkında mizan tutulmayacak olan başkaları da var. Allah Teala diyor ki o mizan tutulmayacaklar için zalike cezaühüm cehennemi bima keferu. Onların cezaları cehennemdir. İnkar etmeleri sebebiyle ve tehazu ayati ayetlerimizle alay etmeleri sebebiyle ve rusuli huzuva ve resullerimizle alay etmeleri sebebiyle onlar için mizan tutulmaz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların yaptıkları bir suç var. Bu suç Allah'ın ayetlerini inkar etmek, örtmek. Onların Allah'ın ayetlerini örtmenin ötesinde en önemli kesimi inkar etmeleri var. Allah'a milaki olmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı inkar etmeleri söz konusu. İşte son derece önemli bir konu. Ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştıran bir insan bunu başardığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur ve dünya saadetinde %51'ine sahip olur. Ve bunu Allah garanti ediyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o dileği Allah Teala o kişinin kalbinde gördüğü, işittiği, bildiği an ki aynı anda görür, işitir ve bilir. O kişi cennet saadetinin üç katına, üçüncü kat cennet saadetine ulaşmak için Allah'tan söz almış durumdadır. Dünya saadetinin yarısına ulaşmak için de Allah'ın o kişiye sözü vardır. Ve böyle bir talepte bulunmayan kişi için bakınız Allah Teala ne diyor? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ellezine la yercune likaina. Onlar bize likaeyi, milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ve razu bil hayatet dünya. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Batme ennübiha. Onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyum alışırlar.

Günlerdir. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. İlahike mevahimün narı bima kânû yeksibûn. İktisap ettikleri dereceler sebebiyle onların gidecekleri yer ateştir. İktisap ettikleri dereceler, kaybettikleri dereceler kazandıklarından fazla olduğu için onların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse bu cehennem müessesesi kimler için? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Kim dilemezse cehennemden kurtulması bu sebeple mümkün değil. Peki bu Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, Allah-u Teala ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a mülaki kılmayı, Allah'a ulaştırmayı üzerimize 12 defa farz kılmış ve onlar inkar ediyorlar. 12 farz. Bir Zümer 54 ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kavle yetiyüşmüz. Üzerinize kabir azabı, azap gelmeden önce hangisini alırsanız olun. Azap gelmeden önce Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve Allah'a teslim ol. Yoksa sana yardım olunmazsın diyor Allah Teala. Üzerimize azap gelmeden önce şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a döndürmek, ulaştırmak ve Allah'a teslim olmakla mükellefiz. İkinci ayet Rum 31 minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü farz Zariyat 50 sefirru inallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Dördüncüsü Fecr 28 İrci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh. Beşincisi Lokman 15 Vettebi sebiyle men enave ileyye. Kim bana dönmüşse, ulaşmışsa, geri dönerek bana vasıl olmuşsa, ilave olmuşsa, sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş. Buyuruyor Allah Teala. Ve Yunus Suresinin 25. ayet-i kerimesi Allah'ın yedi darü selam yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı mustakîm. Allah selam yurduna yani teslim yurduna yani kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı mustakime ulaştırır. Nisa 175'te Allah Teala sırat-ı mustakimin insanları Allah'ın zatına ulaştıran yol olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah kendi zatına davet ediyorsa sırat-ı mustakimde Allah selam yurduna davet ediyorsa o selam yurduna sırat-ı mustakim götürüyorsa insanları insan ruhlarını o zaman orası Allah'ın zatı. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 ve eskür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tefsiri Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, 7 ayet-i kerime oldu. 8. ayet-i kerime Lokman Şura, affedersiniz, Şura 47. Üzerinize ölüm gelmeden önce değiştirilmesi mümkün olmayan o gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davet, Allah'ın zatına davet. Ona icabetiniz açık bir şekilde Allah-u Teala tarafından emrediliyor. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda 9. ayet-i kerimeye bakıyoruz.

Saat 21. Vellezine yasulune ma emerallahi bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak üzerimize farz. Kim bu insanlar? Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah Teala. Rad 22. Dokuz ayet-i kerime oldu. Onuncu ayet-i kerime Enam 152 ve 153 ve bir ahdullahi efhu diyor. Allah ile olan Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. O üzerinize Allah'ın vasiyetidir diyor. Ve bu sırat-ı müstakimdir diyor. On birinci ayet Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. O gün el-üstübirabiküm günü, yani Allah'ın size ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği gün, dediniz ki sözlerini işittik ve itaat ettik. Yani nefsimiz, ruhumuz ve fizik vücudumuz yemin, misak ve ahd verdi. Sonra da diyor Allah misakinizi üzerinize farz kıldı. Siz de bunu vasiyet etti. On bir oldu. 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnna Allahe ye'murüküm antuvaddül emanati ila ehliha. Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. Emanetleri ruhumuz, beçimiz, nefsimiz, irademiz yegane sahibi, tek sahibine onların teslim etmemiz emredilmiş. İşte iblis bunları saklamış sevgili kardeşlerim. Ve insanları kurtuluşlarını yok etmek suretiyle muhteşem kendi açısından çok müstesna bir tuzağın içine düşürmüş. Ne yapmış insanlar? Allah'ın ayetlerini inkar etmişler. Başka bir grup Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar, yalanlıyorlar. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kat hasirellezine kezzevu bilika Allah'ı وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ. Andolsun ki onlar Allah'ın ayetlerini naksedenler, tekzip edenler, yalanlayanlar, onlar hüsrandadırlar. Onlar hidayete eremezler diyor. Neden? Çünkü yalanladıkları şey Allah'a mülaki olmak. Mülaki olmayı yalanladıklarına göre hiçbir zaman mülaki olmayacaklardır. Olmayacaklarsa mülaki olmak hidayet olduğuna göre onlar hidayete eremezler. Peki ruhun ölmeden evvel Allah'laşması nedir? Ruhun hidayetidir. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Ali İmran Suresi 73. ayet-i kerime İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda, hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda, hidayettir. Allah Teala ne diyor? Hidayetle
Allah'a münaki olmanın aynı şey olduğunu göstermek açısından Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi önemli bir ayet. Çünkü innellezine keferu bi likallahi diyor ki Allah Teala kat hasrellezine kezzebu bi likallahi, onlar Allah'a münaki olmayı naks edenler, yalanlarlar. Andolsun ki emâ kânû muhtedîn, onlar hidayete eremezler, ermediler. Allah'ın ayetlerini naks edenler. Andolsun ki hüsrandadırlar diyor. Ama Allah'ın ayetlerini naks edenlerin hidayete eremeyecekleri, Allah'a mülaki olmayı naks edenlerin hidayete eremeyecekleri söz konusu. Öyleyse hidayet Allah'a mülaki olmak. Aynı sonuca ulaşıyoruz. Demek ki hidayeti naks edenler var. Allah'ın hidayetini naks etmeyi Allah-u Teala Araf 46'da ve 47'de söylüyor. Seasrifu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve en yerev külle ayetin la yu'minu biha ve en yerev sebilen rüşti la yettehuzuhu sebilen ve en yerev sebilen gayye yettehuzuhu sebilen zalike biyennehum kezzubu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Bakara 46. Allah-u Teala diyor ki onlara ayetlerimizin gerçek anlamlarını söylemekten sarf-ı nazar ederiz ki o insanlar kibirle yeryüzünde haksız yere dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar. Onlar gay yolunu gördükleri zaman hidayete erdirmeyen şeytanın yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Zaten o yolu kendilerine yol edinmişlerdir. Çünkü insanlar hidayette değillerse, hidayete adım atmamışlarsa bütün insanlar dalalette olarak doğarlar ve şeytanın yolu dalalet yoludur. Bunun sebebi diyor Allah Teala, bu insanların dalalette kalmasının, hidayete ermemesinin sebebi Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de bildiğiniz gibi dalalet içindeydiler. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dalalette olduğunu söylüyor. Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın buradaki dizaynı, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için ve Allah'ın ayetlerini yalanladıkları için böyledirler diyor. Bunun sebebi, yani onların dalalette kalmalarının sebebi Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır. Bitmiyor. Bir sonraki ayet-i kerime Araf 147. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar ve Allah'a ulaşılacak olan sonraki günü yevm-i lahiri yalanlayanlar onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Allah'ın ayetlerini inkar edenler gibi, Allah'ın ayetlerini ve hidayeti inkar edenler gibi Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar da ve Allah'a mülaki olma gününü, yevm-i lahiri yani hidayeti
onların da amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Ne yapmış bu insanlar? Kehf 103, 104, 105'te Allah'ın ayetlerini örtenler, inkar edenler. Yusuf suresinin, Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesiyle Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı naksedenler, ahiret gününü naksedenler. Öyleyse Yunus 45'te kezzebu ve likaillahi diyor Allah-u Teala. Allah'a mülaki olmayı teklif edenler, onlar hidayete eremezler diyor. Onlar dalaleti olanlardır. Şimdi bu onlar, affedersiniz, şu sanda olanlardır diyor. Hasrellezine, hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Ne olur bir insan hüsranda olursa, Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi bu suale ışık tutuyor. Onlar ki diyor, kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Onların sevap tartıları hafiftir, günah tartıları ağırdır. Onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen orada kalacaklardır diyor. Hüsranda olanlar. Kimlermiş bu hüsranda olanlar? Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Tekrar bakalım Yunus suresinin 7-8. Ayetleri ne diyordu? Onların Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, Allah'a mülaki olmayı, hayattayken Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ateştir diyor Allah Teala. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden yüksek olanlardır onlar diyor. Çünkü iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir. Yani onlar da hüsranda olanlardır. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için zaten açıkça Allah Teala onların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Başka hangi fiili kullanmış Allah Teala? Ketmetmek fiilini kullanmış. Allah'ın hidayetini ve Allah'ın ayetlerini ketmedenler, gizleyenler. Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah indirdiği mukaddes kitaplarında delilleriyle açıklamasına ve ispat etmesine rağmen onlar hidayeti ve Allah'ın ayetlerini ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir derece daha kötü bir durum var. Artık öğrenmişler. Bunu gizleyen kişiler öğrenmişler ki bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması onu mutlaka hidayete erdirir. Ama ulaştıramayan kişinin de gideceği yer cehennemdir. Ama bu insanlar da diğerlerine insan ruhunun Allah'a ölmeden ulaşması diye, hidayet diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de diye iddiada bulunmuşlar. Ve sözlerini çiğneyemiyorlar.
Yani deseler ki biz okuduğumuz üniversitelerde, fakültelerde bunu öğrendik. Hidayet diye bir şey yok dediler bize. İşte bu kadar kitap bunu yazıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yok dediler. İnsana ruh hayat verir dediler. Ve biz de bildik ki, öğrendik ki insanoğlunun ruhu o kişi ölmeden evvel Allah'a geri dönemez. Ama şimdi gördük ki öyle değilmiş. İnsanın ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda Kur'an-ı Kerim'de 73 tane ayet-i kerime varmış. Ve bu noktadan sonra Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Eğer o insanlar bunu açıklasalar, şimdi biz doğrusunu öğrendik. Evet, siz de bilin ki hepinizin ruhu ölmeden evvel Allah'a sizin tarafınızdan ulaştırılmak mecburiyetinde. Üzerinize Allah Teala bunu 12 defa farz kılmış. Ve açıkça Allah Teala diyor ki Şura suresinin 12. ayet-i kerimesinde, biz kullarımızdan, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah Teala diyor ki ey insanoğlu, sen Allah'a ulaşmak için çabalarsın, çabalarsın ve sonunda ruhunu Allah'a ulaştırırsın. Sevgili kardeşlerim, Allah konuları hiçbir şek ve şüpheye düşülmeyecek bir şekilde apaçık ortaya koymuşken, Allah'ın ayetlerini inkar etmek, yalanlamak ve gizlemek Allah-u Teala'nın kesinlikle yasak ettiği faktörler. Öyleyse bu konuda Allah'ın hakikatleri belli olmasına rağmen hala eğer insanlar bunları inkar ediyorlarsa, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman gizliyorlarsa, o zaman yalanlıyorlarsa Allah-u Teala'nın söylediğine bakın. Sadece onları cehenneme atmakla kalmıyor. Bir defa onların kendi amellerinin hepsini yok sayıyor. Hatta eğer bu insanlar Allah'ın ayetlerini inkar ettikten sonra, ketmettikten sonra, yalanladıktan sonra Allah'ın resulleriyle ve ayetleriyle de alay etmişlerse, onlar için mizan bile tutulmuyor. Onları Allah-u Teala cehennemin en alt katına atıyor. Sadece günahları olan, hiçbir sevabı olmayan zavallı insanlar. Öyleyse bir vakayla karşı karşıya insanlık, Kur'an'ın temel hükümlerinden olan hidayet bugüne kadar yalanlanmıştır. Bugüne kadar inkar edilmiştir. Bugüne kadar ketmedilmiştir. Yani yalanlanmıştır. Örtülmüştür. Ve gizlenmiştir. Allah'ın kullandığı üç fiil, nakletmek, küfretmek ve ketmetmek. Yani yalanlamak, üzerini örtmek, inkar etmek ve ketmetmek, gizlemek. Bilerek, isteyerek gizlemek. Ve zamanımızda bu fiil bütün dehşetiyle devam ediyor sevgili kardeşlerim. Böyle bir olay söz konusu. Öyleyse
Allah'ın emirlerine dikkatle bakın. Sadece ruhumuzun hidayetinden bahsettik size. 12 defa üzerimize farz olan bir husus. Allah Teala farzını açıkça ortaya koymuş. Yerine getirmeyenler, onların getirmeme sebeplerine göre gidecekleri yer cehennem, cehennemin belli katları. Ama sevgili kardeşlerim, eğer bir insan sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah'ın cennetine konuluyorsa, neden güzellikleri düşünmüyoruz? O zaman neden herkes Allah'a ulaşmayı dilemiyor? Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım da diyor Allah Teala. İsterse o kişi yolda ölsün. Ruhu kendisinden uzaklaşmadan, ayrılmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilesin, hemen arkasından ölsün. Gene Allah Teala verdiği sözü yerine getirir. O kişi gene Allah'ın cennetine girer. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ama İslam'ın 5 tane şartını 50 sene, 60 sene yerine getiren bir insanın da kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, ikazlarımıza, uyarılarımıza dikkat edin. Başkaları size bunları söylemiyorsa onları uyarın. Bizimle karşılaşsınlar. Allah'ın doğrularını öğrensinler. Ve başka insanları da ifsad etmesinler. Onların cehenneme gitmesine sebebiyet verip de onların veballerini üzerlerine almasınlar. Sevgili kardeşlerim, çağımız hidayet çağıdır. Bu çağda hidayet öğretilecektir dünyaya. Öyleyse sözlerimizi dikkatle yerlerine oturtun. Allah-u Teala'nın hepinizi mutlaka hidayete erdirmesi dileğiyle, cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi kılınmanız dileğiyle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

0: Guardatore, un guardatore, guardatore. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zulmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü, rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zulmani kapının üzerinde tutar. Zulmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyli nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzeyli nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu. Yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivelayla, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
1: Allah-u Teala'ya hamd ederiz ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere sizlere büyük mütesavvıf Yunus'u anlatmak üzere bir araya getirdi. Genel anlamda tasavvuf deyince çok çeşitli alternatifler akla geliyor. Tasavvufun bugüne kadar yüzlerce tarifi yapılmış. Ama ben size en önemlisini söyleyeyim. Tasavvuf mu? Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı aynen yaşamaktır. Bu hayatın mutlaka yaşanması lazım geldiğini Allah Teala Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse o zaten Kur'an-ı Kerim'in farzlarını tasarrufta olan birisi olarak, Allah'ın tasarrufunda olan birisi olarak yerine getirmekteydi. Onun tatbik ettiği ve bütün sahabe tarafından tatbik edilen sünnetlerse bu ayet-i kerimenin muhtevasına girmektedir. O hangi şeyi sünneti olarak yerine getirmişse bu sünnet-i seniyedir. Ve sahabenin ona mutlak olarak itaat ettiğini görüyoruz. Öyleyse bundan 14 asır evvele bakın. 14 asır evvel o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yüce peygamberi ne yapmış? Onun yaptıkları bütün sahabe tarafından aynen tatbik sahası bulmuş. İşte onun tatbikatı. Yalnız Ramazan günleri boyunca oruç değil, Ramazan'ın ötesinde her perşembe mutlaka oruç. Sık sık pazartesiler oruç. Kandil günleri oruç. Bütün sahabenin aynen buna iştirak ettiğini görüyoruz. Bütün Ramazan boyunca oruç, ondan sonra her perşembe mutlaka oruç. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri daimi zikri mi emretmiş? Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Feskürün Allah'a kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. 14 asır evvel sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, sadece zamanın halifeleri değil, bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlardı. Allah Teala'nın demek ki hedef gösterdiği her şey 14 asır evvel yerli yerine oturmaktaydı. Ve Allah'ın hedef gösterdiği her şey o devirde nasılsa bu devirde de tasavvuf mensupları için aynen caridir. Öyleyse onlar ne yapmışlar? Her perşembe günü oruç tutmuşlar. Tasavvuf mensupları mutlaka her perşembe günü oruç tutarlar. Ne yapmışlar? Daimi zikre ulaşmışlar. Bütün tasavvuf erbabının hedefi daimi zikre, her gün zikrini biraz daha arttırarak bu hususta büyük gayretlerin içinde olarak ulaşmaktır. Ve Yunus'un da bu daimi zikre ulaştığını görüyoruz. Bir konu, genellikle yanlış anlaşılan bir konu üzerinde bir nebze durmak istiyorum. Tasavvuf, insanlar tarafından, çağımızın insanları tarafından bir lüksmüş gibi, fuzuli bir şeymiş gibi, fazladan bir şeymiş gibi mütalaa ediliyor. Sanki Allah-u Teala'nın emirleri daha asgari bir şeyleri ihtiva ediyor da tasavvuf onun ötesinde, kişinin zevkine kalmış bir standart içinde fazladan yerine getirdiği şeylermiş gibi görünüyor. Ve birçok insan bu intibağı vermeye uğraşıyorlar. Halbuki şimdi size Yunus'u anlatacağım. Göreceksiniz ki gerek Yunus, gerek bundan 14 asır evvel yaşayan sahabe Allah'ın farzlarını yerine getirmişlerdir. O yüce peygamberin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün tatbikatının tasavvufla %100 eşdeğer olduğunu göreceksiniz. Öyleyse tasavvuf mensupları hiçbir şeyi kendilerinden ilave etmemişlerdir. Sadece Allah'ın farzlarını yerine getirmişlerdir. Ve onun dışında olanlar birçok farzı yerine getirmemektedirler. Allah-u Teala bir defa şunu bileceğiz ki yarattığı bütün mahlukatının içinde en çok insanı seviyor. Nereden biliyoruz? Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hüvellezî halekaleküm mâ fil ardı cemiyan. Odur ki o yüce Allah'tır ki arzda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor ey insanlar. Demek ki şu dünyada Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış. Sadece dünya için değil, kainat için de aynı şeyi söylüyor Kur'an-ı Kerim. Câsiye suresi 13. ayet-i kerime وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ odur ki o yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından insanın emrine musahhar kıldı diyor. Öyleyse sadece şu zavallı dünyamız değil, bütün gökler, bütün yerler, her şey, her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine musahhar kılınmış, insanın emrine hasredilmiş. Öyleyse kısaca Allah'ın insandan başka yarattığı her şey insan için yaratılmıştır. Öyleyse insan uniktir. Şu kainatta, yalnız bizim dünyamızda değil, bütün kainatta en değerli mahluku Allah'ın insandır. Allah'ın size bahşettiği bu şerefin kıymetini bilin. Öyleyse insana dikkatle bakalım. Nedir bu insan dediğimiz mahluk? Evvela insanın üç cesedinden bahsetmek istiyorum. Çünkü hala bir takım insanlar insanın iki tane cesedi vardır diye bir iddianın sahibi. Ruhu vardır diyorlar, fizik vücudu vardır ama nefsi atlıyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'imiz üç ayrı cesetten bahsediyor. Hicr suresi 26. ayet-i kerime. وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik. Bu bizim fizik vücudumuzdur. Halk edilmiş, yaratılmış. Nefsimizden bahsediyor Allah-u Teala. Şems suresi 7. ayet-i kerime. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا O nefse ve onu sevva edene, dizayn edene, kat kat inşa edene. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala göklerin de sevva edildiğini ve 7 kat sevva edildiğini söylüyor. Ve sevvahunne sab'a semavati odur ki o yüce Allah'tır ki gökleri 7 kat olarak sevva etti. Nefsimiz mi? O da 7 kat olarak sevva edilmiş. İşte kademeler: emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Biz bunu tasavvuftan biliyorduk diyenlere sesleniyorum. O bilenler, bunu neye dayalı olarak biliyorsunuz? Biz size bunların her birinin bir Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesine dayalı olduğunu söylüyoruz. Nefse Emmare Yusuf suresi 53. ayeti kerime. Hazreti Yusuf buyuruyor. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin misui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsime ibra edemem, beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler müstesna. Demek ki şerri emreden bir nefs kademesi, başlangıç nefs kademesi. Nefsi levame, Kıyamet suresi 2. ayeti kerime. Fela uksimu bin nefsi levameti. O levame nefse kasem ederim. Levmetmek kınamak anlamına geliyor. Kınamak, suçlamak. Kişi Allah'ın yoluna giriyor ama bakıyor ki nefsi hala yanlışlıklar yapıyor. Ve kişi nefsini kınıyor. Nefsi mülkime 3. kademe. Şems suresinin 8. ayeti kerimesi. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse takvası, yani Allah'ın ilhamları ve fucuru, yani şeytanın ilhamları ilham edilir. 4. basamağı mutmainne diyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Fecr suresi 27. basamak. Mutmain olmak, doyuma ulaşmak demek. Doymak demek, tatmin olmak demek. 6. nefs kademesine Allah Teala radiye adını veriyor. Allah'tan kulun razı olduğunu gösteriyor. 7. nefs kademesine mardiye diyor. Kulun, Allah'ın da kuldan razı olduğunu ifade ediyor. Radiyeten mardiyeh. Fecr suresinin 28. ayeti kerimesi. Ve 7. nefs kademesi tezkiye. Fatır suresi 18. ayeti kerime. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Demek ki nefsimizde gök katlarına paralel olarak 7 tane kademe var. Ve Allah gökleri nasıl 7 katlı olarak sevva ettiyse nefsimizi de sevva buyurmuş. Söylediğimiz isimler tasavvuf kitaplarının bir asla dayalı olmadan söylediği şeyler değildir. Her söylediğimiz şey mutlaka bir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesine dayalıdır. Öyleyse nefsin kademeleri dediğimiz zaman 7 kademeden oluştuğunu, her birinin mutlak bir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesine dayalı olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu söylediklerim şekillendikçe göreceksiniz ki içinde bulunduğumuz devrede insanların bazıları 14 asır evvel sahabenin yaşadığı tasavvuf hayatını Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olan farzları yok etmek istidadındadırlar. Beraberce göreceğiz. Demek ki insanın 3 tane vücudu var. Birincisi fizik vücudumuz, halk etmiş Allah Teala, yaratmış. İkincisi nefsimiz, aynı fiil kullanmıyor. Sevva etme fiiliyle vücuda getirdiğini söylüyor. Ve 7 tane kademeden oluşuyor. Üçüncüsü ruhumuz. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi. Onun diyor içine, insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Demek ki ruh da üfürülmüş, nefyedilmiş. Öyleyse 3 ayrı fiille oluşturulan, 3 ayrı cesedin sahibi olan bir varlık insanoğlu. Ve başka hiçbir mahlukun 3 tane cesedi mevcut değil. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü Allah Teala insanın vazifelerini sadece bir tek vücuduna yüklememiş. 3 ceset de ayrı ayrı görevlerle görevlendirilmiş. Ve 14 asır sonra sahabenin 14 asır evvel 3 cesedine birden yaptırdığı görevler insanlar tarafından unutturulmuş, devreden çıkarılmış. İşte Araf suresi 172. ayeti kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor: biz Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet. Ezelde hepimiz hiç istisnamız olmaksızın hepimiz Allah'ın huzurundayız. Hiç istisnamız yok diyorum. Neden? Çünkü aynı surenin, aynı ayet-i kerimenin sonunda Allah Teala şunu söylüyor: kıyamet günü hiç kimse biz bundan haberdar değildik demesinler diye bütün insanları o gün huzurumuzda topladık diyor. Öyleyse hepimiz oradaydık, Allah Teala'nın huzurundaydık. Ve hepimize birden soruldu, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz birden cevap verdik, evet Rabbimizsin. Kalu dedik ki bela, evet. Bundan sonra ne olduğu konusunda ne yazık ki kimse bir şey söyleyemiyor. Ama Kur'an-ı Kerim söylüyor. Dikkat edin ki bu sözleri size söyleyen ben, bu konuları hem İzmir İlahiyat Fakültesi'nin öğretim üyelerine hem de Erzurum İlahiyat Fakültesi'nin öğretim üyelerine ve bütün talebelerine anlattım. Yani bu sözlerimiz bilmeyenlere söylenmiş sözler değildir. Onun için dikkatli dinleyin, notlarınızı alın ve kasetlerinizi alın, söylediğimiz ayet-i kerimeleri Kur'an-ı Kerim'den kontrol edin. Öyleyse gördüğümüz

hepiniz Allah'a işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah Teala soruyor, ben sizin Rabbinizsem hepinizden yeminler istiyorum nefsinizi tezkiye edeceğinize dair. Hepinizden misaklar istiyorum, ruhunuzu fizik vücudunuz ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken bana ulaştıracağınıza dair. Ve hepinizden ahdler istiyorum, fizik vücutlarınızı şeytana kul olmaktan kurtarıp bana kul edeceğinize dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala ve cevap veriyoruz, semina, işittik. Ve Allah Teala soruyor, öyleyse emrime itaat edin dedikten sonra hepimiz yeminlerimizi ve misaklerimizi ve ahdlerimizi söylüyoruz Allah Teala'ya ve Allah Teala soruyor, emrime itaat ettiniz mi? İkrar edin. Hepimiz diyoruz ki atana, itaat ettik. Öyleyse hem Allah'ın söylediklerini işiten hem de o yeminlerin çağrısına itaat eden bizleriz. İşte bu yeminler Kur'an-ı Kerim'imizde son derece net olarak yer almış durumda. Her ne kadar 14 asır sonra artık kimse bunlardan bahsetmiyorsa da, adeta bunları örtmeye çalışıyorlarsa da, 3 tane yeminimiz bütün haşmetiyle Kur'an-ı Kerim'de şöyle sergileniyor. Yasin suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler, Allah Teala buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, yani insanoğlunun fizik vücutları, ben sizden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Demek ki Allah Teala hepimizin şu fizik vücutlarımızdan şeytana kul olmayacağımıza dair, Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Kim iddia edebilir almadığını? Allah Teala bu ayet-i kerimeyle bu kadar açık bir şekilde bizden ahd aldığını söyledikten sonra Allah Teala nefslerimizden yemin almış. İşte Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi, kat eflaha men zekkaha, andolsun ki sadece o kişiler felaha ulaşır. Tezkiye olanlar, nefslerini tezkiye edenler felaha ulaşır, yani cennete ulaşır. Müddessir suresi 38, 39, 40. ayet-i kerimeler, 3 ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Nerede? Cehennemde. Neye karşılık? İktisap ettikleri derecelere karşılık olmak üzere. Ama yemin sahipleri, Allah'a verdikleri yeminleri yerine getiren nefsler, tezkiye olan nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. İşte Allah'a verilen yeminler söz konusu. Nefslerimizin Allah'a verdiği yeminler. Öyleyse her kim Allah'a verdiği bu yeminini, nefsini tezkiye etme yeminini yerine getirirse demek ki Allah'ın cennetine kavuşuyor. Öyleyse insanoğlu o yemini yerine getirince cennete kavuşan bu insanoğlu yemin sahibi olarak adlandırıldığına göre bu yemin açık bir şekilde yer almıyor mu Kur'an-ı Kerim'imizde? Ruhumuzun Allah'a ulaşmasına gelince bu konuda Allah'a verdiğimiz yeminin adına misak diyor Allah Teala. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'a misak verdiğinizi ve bu misakın üzerinize farz kılındığını hatırlayın diyor Allah Teala. Bu misak hangi istikametteki bir yemini ifade ediyor? Bu sualin cevabı Rad suresinin 20, 21, 22 ayet-i kerimelerinde yer alıyor.

Allah Teala şöyle buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan üç yeminlerini de, yeminlerin hepsini de yerine getirirler. Ve la yankudunel misak. Misaklerini naksetmezler, yalanlamazlar, bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? 21. ayet-i kerime cevap veriyor. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, Allah'ın kendisine ulaştırılmasını emrettiği şey insan ruhu. Allah'ın kendisine ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a vasıl ederler, ulaştırırlar. Öyleyse misak dediğimiz şey Allah'a ruhumuzun ulaşması keyfiyeti. Onlar misaklerini naksetmezler, bozmazlar ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a vasıl ederler. Devam ediyor ayet-i kerimeler. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşevne rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabır iptigaye ve çerabbihim. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Unutmayalım ki kim Allah'tan, Allah'ın zatına ölmeden evvel ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka bu hedefine ulaşır. Çünkü Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimelerinde Allah Teala şöyle söylüyor: Femen kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahi le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, dünya hayatındayken Allah'a ulaşmayı, yani Allah'a verdiği misaki yerine getirmeyi dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Öyleyse dileyen mutlaka hedefine ulaşır. Kimin gibi? Yunus gibi. Kimin gibi? Mevlana gibi. Şems-i Tebrizi gibi. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi. Zamanımızın velileri gibi. Ve 14 asır evvelki bütün sahabe gibi. 14 asır evvel Allah'a vasıl olmayan hiçbir sahabe mevcut değildi. Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: Habibim, onlara de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler olmuş mu? Eğer olmuşsa onlar muhakkak ki daha evvel hidayete ermişlerdir. Ve bütün sahabenin bu ayeti kerime gereğince muslata nail olduklarını, hidayete erdiklerini ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını görüyoruz. Üstelik biraz sonra söyleyeceğimiz gibi bu husus zaten bütün insanların üzerine 9 defa farz kılınmış bir husustur. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyorum. Bu konuyu kapatmak isteyenler, bu konuyu devre dışı bırakmak isteyenler, bu ayetlerin mevcut olmadığını zannediyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Aramak zahmetine bile katlanmıyorlar. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri demek ki bizlerden 3 tane yemin almış. Birisi nefsimizin yemini, teskiye olmak, temizlenmek, arınmak. Bütün insanların nefsleri afetlerle dolu. Bu afetler bir insanı ne kadar kontrol altına alırsa insan o kadar huzursuzdur ve sıkıntılıdır, streslidir. Ne kadar insan nefsini kontrol altına alırsa
huzursuzluktan, stresten ve sıkıntıdan o kadar kurtulur. Öyleyse Allah-u Teala'nın hedefi boşuna mı? Allah bu kainatta en üstün varlık olarak insanı yaratmış, insandan başka yarattığı her şeyi insan için yaratmış ve tabiatıyla en çok insanı seviyor. Seviyorsa ne olur? Seviyorsa insanın mutluluğunu ister. İstiyor mu? Kesin. Bu mutluluğu iki etapta inceliyor Kur'an-ı Kerim. Birincisinde ahiret saadeti. Allah istiyor ki bütün insanlar mutlaka cennete gitsinler. Allah istiyor ki bütün insanlar cennet saadetinin ötesinde bir de dünya saadetine mutlaka ulaşsınlar. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu dediğim hedefleri geçtiler. Hepsi ahiret saadetine ulaştı ve arkasından da dünya saadetine. Kur'an-ı Kerim bunları net olarak açıklığa çıkarmış. Sanki 14 asır sonra bir takım insanların Allah'ın ayetlerini devreden çıkaracaklarını biliyor. Sankisi fazla. Bilmemesi mümkün mü? Ama bu insanlara, bu devrin insanlarına bir mesaj veriyor Allah-u Teala 14 asır ötelerden. Onlar diyor, bunların hepsini yerine getirdiler. Biz Kur'an-ı Kerim'de bunları farz kıldık. Onlar bunların hepsini yerine getirdiler. Siz de yerine getirin. İşte Allah-u Teala'nın 3 tane verdirdiği yemin. Saadetle ne alakası var diyenleriniz olacak muhakkak. İşte ayet-i kerimeler. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri. Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki Allah-u Teala, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani teskiye ol. Yani Allah'a verdiğin nefsini teskiye etmek konusundaki yeminin var ya, işte o yeminini yerine getir teskiye olarak. Ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Rabbine verdiğin ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini, misakini de yerine getir. Ruha sesleniyor Allah-u Teala bu ayeti kerimeyle. Ve fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman nefsini teskiye ettiğin zaman, temizlediğin zaman, arıttığın zaman, ruhunu da bana ulaştırdığın zaman, yani yeminini ve misakını yerine getirdiğin zaman, o zaman kullarımın arasına gir. O zaman sen de Allah'a verdiğin şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma yeminini yerine getirmiş olacaksın. Gel kullarımın arasına gir. Çünkü senin ibadetlerindir ki nefsini teskiye noktasına ulaştırdı, ruhunu bana ulaştırdı. Öyleyse sen ruhu artık bende olan birisin. Şeytana kul olman bu noktadan itibaren mümkün değil. Gel kullarımın arasına gir. Bitiyor mu? Hayır. 30. ayet-i kerime. Vethuli cenneti ve cennetime gir. Görüyoruz ki kim Allah'a verdiği bu 3 tane yemini ya da Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadelerle yeminini, misakini ve ahdini her kim yerine getirirse onun mekanı cennettir. İşte 14 asır evvele dönüyoruz. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Onların hepsi şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Hepsi şeytana kul olmanın hedeflerini açmışlar. Allah'a kul etmişler. Bütün sahabe. 18. ayet-i kerimesi Zümer suresinin, onların hepsi hidayete erdi. Hepsi ruhlarını 14 asır evvel Allah'a ulaştırmışlar. Ve Allah Teala buyuruyor, Nebi Resul'e o tabi olanlar var ya, onların hepsi felaha erdi.
Ne demek istiyor Allah Teala felaha ermekle? İşte ayet-i kerime, Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi. Kat eflaha men zekkaha. Sadece onlar felaha ulaşırlar ki onlar nefslerini tezkiye etmişlerdir, temizlemişlerdir, arıtmışlardır. Öyleyse bütün sahabe felaha erdiğine göre hepsi nefslerini mutlaka tezkiye etmişler. Öyleyse nelerden bahsediyorum size? Allah Teala ve Tekat Hazretleri bu üç tane yeminin üçünü de üzerimize farz kılmış. Artık hiçbir ilmihal kitabında bu kitap, bu yeminlerin farz olduğuna dair hiçbir işaret mevcut değil. Allah Teala bir işaret gönderiyor. Yanılmamıza imkan bırakmamak üzere. Bunları farz kıldın diyor. Bundan 14 asır evvel peygamberinize tabi olan bütün sahabe bu yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini, üç yeminlerini de yerine getirirler buyuruyor Allah Teala. Öyleyse üç ayrı tarzda yemin ve bu yeminlerin hepsine 14 asır evvel mutlak bir itaat. Acaba bu yeminler üzerimize farz kılınmış mı? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ilk farzı söylüyor. O yeminlerin üzerinize farz kılındığını hatırlayın diyor Allah Teala. Sadece üzerinizdeki nimeti değil, o yeminlerin üzerinize farz kılındığını. Enam suresi 152. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Hepiniz Allah ile olan ahdlerinizi mutlaka yerine getirin. Bu da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. 153. ayet-i kerime ve sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir fırkayı kendinize yol edinmeyin. Çünkü sırat-ı müstakimin dışındaki bütün yollar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırıp şeytana kul eder. Allah Teala burada üç yeminimizin birden üzerimize farz kılındığını söylüyor. Nefsimizin tezkiyesi bununla kalmayıp bir defa daha üzerimize farz kılınmış. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesiyle Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm la yedirrüküm men dalle izahdedeytüm. Allah Teala buyuruyor. Ey amenu olanlar, nefsleriniz üzerinizedir. Nefislerinizin sorumluluğu üzerinize yüklenmiştir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye ederek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Yunus'un da bu yeminlerin hepsini yerine getirdiğini görüyoruz. 14 asır evvel sahabe nasıl bir yeminleri yerine getirdiyse durum aynı şekilde. Allah Teala fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını da bir defa daha farz kılıyor üzerimize. Bakara suresi 21. ayet-i kerime. Ya eyyühen nasubudu rabbiküm ellezî halakaküm. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Yani sakın şeytana kul olmayın. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasına gelince bu iki defa genel hükmün yanında tam 7 defa daha üzerimize farz kılınıyor. Ölmeden evvel ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması ve sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a doğru seyr-i sülük adı verilen bir yolculuğu gerçekleştirilmesi ve Allah'a ulaşması keyfiyeti. Üzerimize o iki söylediğimiz ayet-i kerimenin dışında daha 7 defa farz kılınıyor. 1 Zümer 54 Allah razı olsun. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve ona teslim olun.
Allah-u Teala buradaki Allah'a dönüşün mutlaka Allah'a ulaşmakla noktalanacağını söylüyor. Rad suresi 27. ayet-i kerimesinde. Yehdi ileyhi men yunib. Kim Allah'a dönerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırır, hidayete erdirir diyor. Öyleyse demek ki iki tanenin dışında yedi tane yalnız ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına dair ayet-i kerimeden bahsediyoruz. Birincisi söylediğim gibi Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a ulaşın. Allah'a dönün, Allah'a ulaşın ve ona teslim olun. İkinci ayet-i kerime. Rum 31. Münibine ileyhi, ona, Allah'a dönün, Allah'a ulaşın. Üçüncüsü Fecr 28. İrci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşincisi Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye, kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Altıncı ayet-i kerime Şura 47. İstecibu li rabbiküm min kabli en yetiye yevmün la meredde lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce, yani şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'ın davetine icabet et. Allah'ın davetini mutlaka yerine getir. Ölmeden evvel. Allah'ın davetine Allah'ı yedu darüsselamü. Allah teslim yurduna çağırır, davet eder. Yehdi men yeşayü ila sıratı müstakim. Kendisine ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime vasıl eder. O sırat-ı müstakim ki Allah'a insan ruhlarını ulaştıran yolun adı. Öyleyse demek ki Allah kendi zatına davet ediyor teslim yurdu demekle, sırat-ı müstakim insanları kendisine ulaştırsın diye. Ve Şura suresinin 47. ayet-i kerimesi de Allah'ın davetine mutlaka icabet edilmesi lazım geldiği hakkında. Bunu farz kılıyor üzerimize. İşte Allah'ın daveti kendi zatına davet. İşte bu daveti farz kılan Şura 47. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Öyleyse demek ki Allah bir serbest iradeye hitap ediyor. Bilelim ki bir insan hayatta ise, yaşıyor ise onun iradesinden bahsedilebilir. Ölümden sonra fizik vücut hiçbir emri yerine getirebilecek bir özellikte değildir artık. İrade yoktur, vücut yerinden kımıldayamaz. Görevleri yerine getirmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah'ın emirleri son derece açık ve kesin şekilde yaşayan canlı bir organizmaya ait, insana. Ve insan Allah'ın emirlerini bu dünya hayatında yerine getirmek mecburiyetinde. İşte tam 95 tane ayeti kerime insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve şimdi söylediğimiz 9 ayeti kerime de ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Biraz evvel gördük ki bu farzları bütün sahabe aynen yerine getirmişler. Hepsi o yüce hidayet şerefine ermişler. Hepsinin ruhları
Yüce Rabbimize kavuşmuş.

Demek ki biz insanlar Allah'a 3 tane yemin vermişiz. Bu yeminlerin yerine getirilmesi söz konusu. 2 sebepten söz konusu. 1, üzerimize gördüğünüz cihetle farz kılındığı için söz konusu bu yeminlerin yerine getirilmesi. Üstelik de 9 defa farz kılındığı için söz konusu. 2, saadetimiz, ahiret saadetimiz, cennet saadetimiz buna bağlı olduğu için söz konusu. Bilelim ki Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman bir düşman kazanıyoruz, şeytan. Allah Teala emrediyor ki etrafında bulunan bütün mahlukat Adem Aleyhisselam'a secde etsin diye. Cinler ve melekler derhal secde ediyorlar ama iblis secde etmiyor. Allah Teala iblise cehenneme gideceğini ve orada ebediyen kalacağını söylediği zaman iblisin bir talebi var Allah Teala'dan. Diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana bu yetkiyi verirsen ben bu insanları senin yolundan uzaklaştırmaya çalışacağım. Ve eğer bana bu yetkiyi verirsen senin ihlas sahibi kulların müstesna onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. İşte insanlık tarihi boyunca iblis istiyor ki bütün insanlar kendisiyle beraber cehenneme gitsin. Bunu sağlayabilmek için ne yapabilirdi iblis? Bunu sağlayabilmek için iblisin yaptığı şey bütün semavi kitapları değiştirmek olmalıydı. Kur'an-ı Kerim hariç ötekileri değiştirmeyi başarmış. Tevrat'ı, Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ı, Hazreti Davud'a indirilen Zebur'u, Hazreti İsa'ya indirilen İncil'i tarumar etmiş. Hele İncil, binlerce İncil çıkmış ortaya. Uydurma İncil'ler. Hepsini yakmışlar İznik'te toplanan bir heyet ve geriye 4 tane kalmış. 4'ü de birbirinden beter. Çünkü ne yazık ki 4'ünde de Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs olmak üzere 3 Allah'a inanınız ifadesi var. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca kaç ayet-i kerimede Allah tektir diyor. Allah'ın vahidiyetinden bahsediyor. Ama 4 İncil'in 4'ünde de teslis akidesi var. Yani şirk var. Düşünün ki orada doğan bir çocuk samimiyetle kitabına, mukaddes zannettiği kitabına sahip çıksa, o kitaba samimiyetle inansa bu çocuk şirke düşüyor. Bir de şunu hiç unutmamanızı istiyorum ki bu dünya üzerinde İslam'dan başka bir din hiç mevcut olmadı. Hristiyanlık diye bir din mevcut değil. Hazreti İsa'nın Allah'a teslim olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Ona tabi olan havarilerin de Allah'a teslim olduğunu yazıyor. İslam kelimesi silm kökünden geliyor ve birinci içerdiği şey teslimdir. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Hazreti Musa da Allah'a teslim olmuştur. Hazreti Davud da, Hazreti İsa da. Ve eğer şeytan onların kitaplarını değiştirmemiş olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleriyle onların söylediği aynı olacaktı. Ve bugün bir tek cemaat olacaktı, İslam cemaati. Öyleyse nedir bu Hristiyanlık dediğimiz şey? İncil'in değiştirilmiş şekline tabi olan insanların vücuda getirdiği bir topluluk sadece. Unutmayın ki bu kitaba, kitabın bugünkü şekline tabi olan herkes şirke düşmüştür. Hiçbirisinin kurtuluşa ulaşması ne yazık ki mümkün değildir. Allah'ın bir tek dini var. Allah Teala öyle söylüyor. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde muhakkak ki İslam'dan başka bir din mevcut değildir. İşte bir insanın İslam olabilmesi nihai bir olay ve tam 27. basamakta gerçekleşiyor. Allah'a doğru olan yaklaşım basamaklarının 27.sinde. Bir insan Allah'a verdiği bu yeminlerden haberdar olsa, bu yeminlerini yerine getirmek istese samimiyetle, bu yeminleri kendi başına yerine getirebilir mi?
Bu sualin cevabı negatif çıkıyor. Yerine getiremez diyor Allah-u Teala. Nereden biliyoruz? İşte Nisa suresinin 49. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, Habibim, o nefslerini teskiye ettiklerini, temizlediklerini söyleyenleri görmüyor musun? Arkasından da demiş ki, hayır, öyle değil. Yani hiç kimse, nefslerini temizlediğini iddia eden hiç kimse aslında nefsini temizlemiş değildir. Ancak Allah dilediğinin nefsini teskiye eder diye bağlıyor ayet-i kerimeyi Allah-u Teala. Öyleyse bir insanın kendi kendisine bu nefs teskiyesini gerçekleştiremediğini görüyoruz. Necm suresi 32. ayet-i kerime, boşuna nefslerini teskiye ettiklerini iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Kimdir takva sahibi? Allah'tan sakınanlardır diyor herkes. Sakınanlardır ama başladığınız noktadan ta sona kadar herkesi içine alır bu tarif. Halbuki Allah-u Teala burada kesin bir çizgi getiriyor konuya. Kimdir takva sahibi? Nefsini teskiye edendir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlara farz kıldığı nefs teskiyesini gerçekleştiren kişidir. Takva sahipleri cennete gider mi? Kesin. Allah-u Teala Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Kaf 32. Öyleyse takva sahibi dediğimiz kişiler nefslerini teskiye edenler. Ama boşuna böyle bir iddiada bulunmayın diyor Allah Teala. Teskiye sahibi olabilmeniz için, takva sahibi olabilmeniz için nefsinizi teskiye etmeniz gerekiyor diyor. Ve Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşmazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi teskiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Biraz sonra göreceğiz ki bir insanın nefsini teskiye edebilmesi için Allah'ın katından rahmet ve fazl isminde iki tane enerjinin, iki tane nurun, nur olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, o kişinin kalbine ulaşması lazım. Ulaşamazsa o kişinin nefs teskiyesini gerçekleştiremeyeceğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse bunun da ancak kişinin kendi kendine yapamadığı bir şey olduğunu, kalbindeki mührün üzerine, içine imanın yazıldığı bir noktada gerçekleştirildiğini göreceğiz. Bu ise ancak o kişinin Allah'ın tayin ettiği bir hidayetçiye ulaşmasıyla mümkün olan bir olgudur. Öyleyse bu üç ayet-i kerime bize gösteriyor ki insanlar hep iddia ederler, ben temizim, kalbim temizdir, benim nefsim temizdir diye. Ama aslında bunların hiçbirinin geçerli olmadığını, insanın tek başına bu hedefe ulaşamayacağını Allah-u Teala söylüyor. Bunun için mutlaka insanları hidayete erdirenlerin bulunduğunu söylüyor Allah-u Teala. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Ve cealna, 24. ayet-i kerime. Ve cealna minhum eyyimmeten yehtune bi emrina. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık, hidayetçiler kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye, onların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. Öyleyse demek ki ruhumuzun Allah'a ulaştırılabilmesi tek başımıza gerçekleştirebileceğimiz bir olgu değil. Bu nefsimizin teskiye olması konusunda 14 asır evveline bakalım. Ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sahabenin nefslerini teskiye ettiğini görüyoruz. İşte Bakara suresi 151. ayet-i kerime. Kema erselna fiküm resulen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm. Allah-u Teala buyuruyor, ey sahabe, size sizlerin içinden birisini resul olarak, burada resul peygamber olarak kullanılmış, peygamber olarak gönderdik. Niçin? Üzerinize
ayetlerimizi tilavet etsin diye, okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Demek ki bu kadar yüksek derecelere çıkan, Allah'a yaklaşım kademelerinin 28'ini de aşan sahabe de bizler gibi insanlardı. Onlar da nefslerini kendi başlarına tezkiye edemiyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala tarafından onların nefslerini tezkiye etmekle vazifelendirildi ve bu ayet-i kerime net olarak bunu söylüyor. Size Allah'ın ayetlerini okur ve sizin nefslerinizi tezkiye eder. Arkadan da diyor ki ve yuallimukumul kitabe, size kitap öğretir diyor. Birinci ayet-i kerimenin birinci bölümündeki Allah'ın ayetlerini okumakla kitap öğretmek, aslında ikisi de Kur'an-ı Kerim. Ama ayetlerin tilaveti nefs tezkiyesinden evvelki olay, kitabın öğrenilmesi, ruha geçiş nefs tezkiyesinden, yani veli olduktan sonraki olay. Önce Allah'ın ayetlerinin açıklanması söz konusu. Bu açıklanma boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin nefslerini 7 kademede tezkiye ettiklerini görüyoruz. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye. Kim 7 kademede nefsini tezkiye ederse, o kişinin vücudundan ayrılmış olan ruhu sırat-ı müstakim üzerinde 7 tane gök katını aşar. Allah gökleri 7 kat olarak yaratmıştı ve gökleri birbirine bağlayan, Allah'a kadar uzanan bir yoldan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Sırat-ı müstakim. Kimin ruhu bu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yol alırsa, nefsini tezkiye ettiği zaman, 7. kademede tezkiye tamamlandığı zaman, o kişinin ruhu da sırat-ı müstakim üzerinde adına seyri sülük denilen yolculuğunu tamamlar, sitretil müntehayı aşar, 7. katın 7. alemi ve oradan öteye geçer, yokluğa, mekansızlığa, la mekana, ademe, ve orada Allah'a ulaşır. Allah ona me'ab olur, sığınak olur. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala buyuruyor, zalikel yevmül hakkı, işte o gün hak günüdür. Hangi gün? Hakka ulaşmak üzere mürşidimizin elini öptüğümüz gün. O gün hak günüdür diyor. Devam ediyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaza ila rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak üzere mürşidimizin elini öptüğümüz gündür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Ve ruhu Allah'a ulaşınca Allah ona me'ab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. O kişinin ruhuna me'ab olur buyuruyor, sığınak olur buyuruyor. Bu nefsin tezkiye edildiği nokta. Sonrasına bakıyoruz sahabe için. Sonra diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara kitap öğretir diyor. Burada kitap öğretmenin 4 ruhu var. Fena makamı, beka makamı, teslim makamı, zühd makamı ve teslim makamı. 4 mekan, 4 tane. Ondan sonra kişi vel hikmet ediyor Allah Teala ve hikmet öğretir diyor. Burada ullelbab ve ihlas makamları var. Ve diyor onlara bunların da ötesinde daha bilmedikleri şeyleri öğretir. İşte o da salah adı verilen 7. velayet kademesi. Bunlar 21 kademenin üzerine bina edilen velayet kademeleridir ve toplamı 28 eder. Bu bütün kademeler Asr suresinde 4 bölüm halinde 4 tane 7'li sistem olarak ifade edilmiş. O Asr suresi ki bundan asırlarca evvel sahabe birbirlerine karşılaştıkları zaman selamün aleyküm dedikten sonra ilk okudukları şey bu Asr suresiydi. Ve dün akşam buradaki televizyonda, Deniz'deki televizyonda biz sizlere Vel Asr suresinin sırrını açıkladık. 28 tane basamağın her birini akşam seyredenler varsa birer birer anlattık. Ve niçin sahabenin
birbirlerine Asr suresini söyledikleri çok net olarak ortaya çıktı. Çünkü insanı sıfır noktasından alıyor Asr suresi, velayetin son basamağı olan salaha kadar ulaştırıyor. Buraya ulaşıncaya kadar nelerden geçmişse hepsi anlatılıyor Asr suresinde. Biraz sonra aynı şeyleri bir defa daha anlatacağım sizlere inşallah. Yunus'un başından geçenler de ondan başka bir şey değil. Bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadıkları da ondan başka bir şey değil. Tasavvufu bugün yaşayanların da yaşadıkları ondan başka bir şey değil. İnsanların bunları gizlediğine bakmayın. Kur'an-ı Kerim net ve açık olarak bu ayet-i kerimelerin hem varlığından hem de 14 asır evvel bunların hepsinin mutlak olarak tatbik edildiğinden bahsediyor. Zaten bu ayetleri gizlemeye çalışanlar bizim tarafımızdan 2 günlük bir seminere davet edildiler. Bu seminere inşallah mutlaka Allah hayat verirse bize gerçekleştireceğiz. Ve o zaman herkes görecek kimler Allah'ın ayetlerini açıklamak istiyor, kimlerse Allah'ın ayetlerini saklamak cüretini gösteriyorlar. Demek ki insanoğlu Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde nefsini tezkiye etmek istiyorsa bu tek başına mümkün olan bir şey değil. Eğer peygamberler devrinde yaşasalardı mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gidip ona tabi olacaklardı ve nefslerini o tezkiye edecekti. Ama biliniz ki Allah'ın bütün insanlara verdirdiği bu nefs tezkiyesi yeminini yerine getirmek üzere, insan ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere ve fizik vücutların Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmek üzere Allah bütün devirlerde peygamberlerini değil ama çünkü bazı devirlerde peygamberler vardır ama birçok yılların, yüz yılların peygambersiz geçtiğini biliyoruz. Ama bütün devirlerde Allah'ın Resulleri mutlaka var olmuştur, hala da vardır. İşte bir büyük yanlışlık bu noktada yapılıyor. Kim Resul kelimesini görürse, Resul adı verilen kişinin peygamber olduğundan emin. Kur'an-ı Kerim'de hiç böyle söylemiyor. İnsanlar hep bir iddianın arkasındalar, hiçbir dayanakları yok. İşte Zümer suresinin 71. ayeti kerimesi. Allah Teala diyor ki kıyamet günü cehenneme gidenler cehennemin kapılarının önünde zümre zümre toplanırlar. Kıyamet gününden bahsediyorum. O kıyamet günü cehenneme gidenler kimler? Bütün devirlerdeki insanlar. Bugüne kadar hiçbir gün geçmemiştir bu dünya üzerindeki o gün olsun da o gün insanlardan bir kısmı cehennemlik olmasın. Böyle bir gün mevcut değil. Hangi günü düşünürseniz düşünün, o günde mutlaka cehenneme gidecek olanlar var. Niye böyle söylüyorum? Şunun için. O gün cehenneme gidenler bütün insanlar, bütün devirlerde yaşayan insanlar o gün cehennemde. Hiç istisna yok. Bütün zaman parçalarında yaşayan insanların hepsi cehenneme gidecek olanlar, onların hepsi orada. Ve cehennem bekçileri onlara diyor ki ey insanlar, sizlere sizin yaşadığınız devirlerde sizlerin arasından Allah'ın Resulleri hayatta tutulmadı mı? Bahsedilmedi mi? Ve o insanlar sizlere Allah'ın emirlerine itaat etmezseniz bu cehenneme geleceğinizi, bugüne ulaşacağınızı söylemediler mi? Onlar derler ki söylediler ama biz onlara inanmadık. Eğer inansaydık burada onlara, onların söylediklerini işitseydik, onların söylediklerini idrak edebilseydik burada cehennemde mi olurduk? Bu ayeti kerimeyi niye söylüyorum? Düşünün ki hep Allah iki taraftan bahsediyor bu ayeti kerime boyunca. Her devirde yaşayan insanlar ve her devirde yaşayan insanların arasından mutlaka o devirde yaşaması lazım gelen onların arasından Resuller.
Öyleyse insanlık tarihi boyunca bir tek gün bile Resulsüz geçmemiştir. Ama peygambersiz çok günler geçmiştir. Yüz yıllar geçmiştir. 2000 yılıyla 1400 yılı arasında 600 yıl var. 600 yıllık bir fetret devri, peygambersiz devir. Ama bu devrin bütün parçalarında hiçbir gün Resulsüz geçmemiştir. Bütün devirlerde Allah'ın Resulleri hayattadır ve görev yapmaktadır. Bugün de öyledir. Ve Resuller hakkında bakınız Allah Teala ne diyor? İbrahim suresi 4. ayet-i kerime. Biz her kavme mutlaka Resul göndeririz ve her kavme onların kendi lisanlarıyla Resul göndeririz. Ki onlara Allah'ın ayetlerini, ispat vasıtalarını onların dilleriyle anlatsınlar diye. Öyleyse hangi kavmi düşünüyorsanız, hangi kavim aklınızdan geçiyorsa, o kavimlerin hepsine bütün zaman parçalarında Allah Resullerini göndermiştir. Hiçbir devre, hatta bir gün diyorum, bir gün, dünya üzerinde hiçbir tek gün olmamıştır ki Allah'ın Resulleri, yani Allah'ın mürşitleri o insanların arasında mevcut olmasın. Bu Resullerin az bir kısmı peygamber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi, Hazreti İsa gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti Davud gibi, ama büyük kısmı, çok büyük bir kısmı peygamber değil. Her devirde, hatta her gün hayatta olan, her devirde yaşayan insanların arasında, onların arasından biri olarak onların arasında ve onların kendi lisanlarıyla onlara hitap eden insanlar bunlar. Her kavme mutlaka bir hidayetçi gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Rad suresinin 7. ayet-i kerimesi. Bütün kavimler için bir hidayetçi her devirde mutlaka vardır diyor Allah Teala. Öyleyse hiçbir devre Allah insanları resulsüz bırakmamıştır. Ama birçoklarının zannettiği gibi resul demek peygamber demek değildir. Bütün peygamberler resuldür, evet. Ama resullerin hepsi peygamber değildir. Çok az bir kısmı peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'imizde Allah Teala melek resullerden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'imizde Allah Teala cin resullerden bahsediyor. Kim bana söyleyebilir bir cin peygamberi, bir melek peygamberi? Böyle bir olay hiç mevcut olmamıştır. Yetmez, resul kelimesini Allah Teala Hazreti Yusuf'a gönderdiği bir, Hazreti Yusuf'a Firavun'un gönderdiği bir elçiye verilmiş at olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'imizde. Resul diyor. Firavun'un Hazreti Yusuf'a gönderdiği Firavun'un elçisi Resul adıyla anılıyor. Öyleyse bu büyük yanlışın bu noktada mutlaka durması lazım. Resul peygamber değildir. Bir kısım Resuller peygamberdir, sayıları azdır. Ama bütün devirlerde, bütün asırlarda, Allah'ın tayin ettiği her günde insanların arasında mevcut olan insanlar, Allah'ın Resulleri peygamber değillerdir. Onlar Allah'ın mürşitleridir, Allah'ın hidayetçileridir, hidayete vesile olanlardır. Bu anlattığım gerçekleri insanlar hem incelemek gereğinde gereğini duymuyorlar hem de aksini iddia ediyorlar. Resul mü diyorlar? Peygamberdir o. Hadi bakalım söylesinler bakalım şimdi bize. Resuller peygamber miymiş? 100 tane Resul'den 2 tane 3 tane peygamber çıkıyor. Geri kalanlar Allah'ın hidayete erdirme vasfıyla donattığı peygamberlerin dışındaki insanlar. Allah'ın mürşitleri, Allah'ın hidayetçileri ama hiçbirisi peygamber değiller bu geri kalanların. Öyleyse nereye varıyoruz? İnsanlar bir takım safsatalarla meşguller. Yani öyle şeyler vardır ki diyorlar, olmaz. Allah peygamberlerin dışında Resul göndermez. Allah Teala da tam aksine hiçbir gün geçmemiştir ki diyor,
O günde benim Resullerim dünya üzerinde bulunmasın. Üstelik bütün kavimlere gönderirim diyor ve diyor kavimlerin kendi lisanlarıyla o kavimlere hitap ederler. Allah'ın Resulleri. Bu olaya dikkatle baktığımız zaman yanlış öğretilen, yanlış anlaşılan şeylerin insanlar üzerinde bir takım peşin hükümler oluşturduğunu görüyoruz. Bu peşin hükümlerin zebunu olan insanlar başkaları hakkında bir karar verirken peşin hükümde karar vermeyi usul haline getirmişler. Sakın siz de öyle olmayın. Bir karara varırken mutlaka onun incelemesini yapın, sağlamasını yapın, doğrunun ne olduğunu yakalamaya çalışın. Doğru yalnız Kur'an-ı Kerim'dedir. Öyleyse insanların nefslerini kendi kendilerine tezkiye edemeyeceğini gördük. Bu nefs tezkiyesiyle vazifeli olanlar Allah'ın Resulleri. Her devrede insanların arasında, bütün cemaatlerin arasında, bütün kavimlerin arasında Allah'ın Resulleri mutlaka hayatta. Peki bir insan ruhunu kendi başına Allah'a ulaştırabilir mi? Allah'ın bir mürşidine ihtiyaç duymadan, hidayetçisine veya Resulüne ihtiyaç duymadan bunu yapabilir mi? Yapamadığını görüyoruz. Çünkü Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu! İçinizden hanginiz şu göklerin çapını aşabilir? Gökleri aşabilir de Allah'a ulaşabilir yani. Hiçbiriniz yapamazsınız, nüfuz edemezsiniz. Ancak bir sultanla diyor Allah Teala. Allah'ın bir sultanı olmadıkça Allah'ın bir resulü, Allah'ın bir mürşidi, Allah'ın bir hidayetçisi hepsi aynı anlama geliyor. Olmadıkça hiçbiriniz ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız diyor Allah Teala. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde diyor aynı şeyi söylüyor. Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. İsim ne olursa olsun, imam olmuş, resul olmuş, hidayetçi olmuş ama fonksiyona bakın. İnsanları hidayete erdirmek için. Allah ne isim takarsa taksın, tam 19 tane isim kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. 19 tane isim hep insanları hidayete erdirmeye vazifeli kıldığı, resulleri için, velileri için, mürşitleri için, hidayetçileri için 19 tane isim kullanmış. Ama hep fonksiyon aynı. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak, nefslerini tezkiye etmek, fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etmek. Öyleyse bu iki ayet-i kerimeyle ne gördük? Demek ki hiç kimsenin ruhu kendi gayretiyle bir mürşidin yardımı olmaksızın, onlar için rahatlıkla Resul kelimesini kullanabiliriz. Her kavmin içinde bunlar her gün var olduklarına göre. Bu insanlar için demek ki onların ruhlarını Allah'a ulaştırmak için, onların nefslerini tezkiye etmek için, onların fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarmak için hep Allah'ın vazifelileri var. Kendi başlarına iki şey gördük. Bir, nefslerini tezkiye edemiyorlar. İki, ruhlarını Allah'a ulaştıramıyorlar. Mutlaka hidayetçiye ihtiyaç var. Peki bir insan fizik vücudunu kendi başına şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul edebilir mi? Cevap kesin olarak geliyor. Nahl suresi 36. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bütün kavimler üzerine resuller göndeririz, bahsederiz. Niçin? O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etsinler diye. Öyleyse bütün kavimlerin üzerine Allah'ın gönderdiği resullerin üçüncü görevi o insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah abesle iştigal etmez.
Eğer Allah Teala ayeti kerimesini böyle koymuşsa, o kavme Resul göndermesinin kesin bir sebebi var. O insanları mutlaka o Resul şeytana kul olmaktan kurtaracak, Allah'a kul edecek. Zaten fonksiyonu üzerinde. Biz bütün kavimler üzerine Resuller bahsederiz. O bütün o kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Tekrar ediyorum, Nahl suresinin 36. ayeti kerimesi. Öyleyse kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Hiç kimse Allah'a verdikleri üç tane yemini ya da Kur'an-ı Kerim'deki ismiyle yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini kendi başlarına yerine getiremiyorlar. Mutlaka Allah'ın bu vazifelerle donattığı, Allah'ın tayin ettiği, vazifelendirdiği insanlara ihtiyaç var. İster hidayetçi deyin, ister Resul deyin, ister mürşit deyin, ister şeyh deyin, Allah Teala hangi ismi koyarsa koysun hep fonksiyon aynıdır. İnsanların nefslerini tezkiye etmek, ruhlarını Allah'a ulaştırmak, fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etmek. Öyleyse acaba bu insanlara biz nasıl ulaşırız? Onları kendimiz seçmek hakkına sahip miyiz? Evvela burada ilk hayır buradan geliyor. Allah Teala Fatiha suresinde hepimize şöyle sesleniyor, ya da biz Allah Teala'ya şöyle sesleniyoruz demek daha doğru. Çünkü Fatiha suresi bizim Allah'a müracaatımızdır. Diyoruz ki Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Er-Rahmanir-Rahim, Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan. Maliki Yevmiddin, din gününün maliki olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Niçin isteriz? İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır ya Rabbi. Senden bizi sırat-ı müstakimine ulaştırman için istiâne isteriz. İstemek farz mı? Evet. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Vebtegu ileyhil vesilete. Ona, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, vasıtayı, yani sizi kim Allah'a ulaştıracaksa onu Allah'tan iptiga edin, isteyin diyor Allah Teala. Bu bir farzdır. Bütün insanların üzerine Allah Teala'nın verdiği kesin bir emirdir. Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel bu emri vermiş. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme koşmuşlar. Ona tabi olmuşlar. Bitmiş mi tabiyet müessesesi? Bitmiş mi bakalım Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi ve onlara ihsanla tabi olanlardandı. Ne anladık? Demek ki sabikun dedi Allah-u Teala, yani müsabakalarda birinci, ikinci, üçüncü gelenler, yani velayetin 5. 6. ve 7. en üst 3 tane sırasını işgal edenler, hepsi daimi zikrin sahipleri. Kimler bunlar? Bütün sahabe. Sonra bu sahabeye ihsanla tabi olan tabi'in. Öyleyse bütün sahabeye tabi olunmuş. Sonra tabi'ine de tabi olunmuş. Sonra tabi'ine tabi olanlara da tabi olunmuş. Ve buraya kadar, bize kadar hep tabi'in müessesesi gelmiş, gelmiş, gelmiş, gelmiş. Neden tabi olmuş insanlar? Kendilerinden evvel irşat mevkiini işgal etmiş olanlara neden tabi olmuşlar? Çünkü Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde bunu farz olarak koymuş insanların üzerine. Vebtegu ileyhil vesilete. Ona ulaşmak için, Allah'a ulaşmak için

Mürşidini arar. İrşat farz mıdır? Bir gün burada 4 saat bunu ispat ettiğimizi hatırlıyorum. 4 saat mürşidin kaç tane açıdan farz olduğunu ispat ettik. Sadece burada değil, Türkiye'nin her tarafında. Öyleyse bugün bir tane farz söyleyeceğim sadece. İrşat farz mıdır? Suali kesin bir cevap istiyor. İrşat farz mıdır? Farzdır. Çünkü Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ucibu davetet da'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallahum yarşudun. Diyor ki Allah Teala, kim beni davet ederse, beni çağırırsa, davet edenin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Bütün insanların irşada ulaşmaya bir daveti var Allah Teala'nın. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi. Peki bu davet bir defa daha farz kılınmış mı? Evet. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesi. İstecibu li rabbiküm min kabli en yetiye yevmün la merede lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine mutlaka icabet edin. Öyleyse bu dünya hayatını yaşıyorsak, Allah'ın da daveti varsa, irşat daveti ise bu davet, mutlaka davete icabet etmek mecburiyetindeyiz. Bu bir farz hüküm. Peki konunun can alacak noktasına ulaştık. Bundan 14 asır evvel sahabe irşada ulaşmış mıydı? Hepsi. İşte Hucurat suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bu kainattaki en büyük mürşid olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bütün sahabenin irşada ulaştırıldığını görüyoruz. İrşat farz mıdır? Kesin. Peki mürşit farz mıdır? Allah Teala emrediyor. Vebtegu ileyhil vesilete. Sizi Allah'a kim ulaştıracaksa onu Allah'tan isteyin. Öyleyse bugün konumuz mürşit farz mıdır değil. Ama görüyoruz ki irşat da farzdır, mürşit de farzdır. Allah bunu farz kılmakla kalmamış. Bütün sahabenin irşada ulaştığını özellikle bu günlere bir delil olmak üzere ulaştırıyor Allah Teala. İrşadın farziyetini ve mürşidin farziyetini ve 14 asır evvel bütün sahabenin irşada ulaştığını. Öyleyse tabiyet müessesesi de hiç yok olmamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe, sahabeye tabiin, tabiine tabiine tabi olanlar ve onlara tabi olanlar, onlara tabi olanlar, onlara tabi olanlar zamanımıza kadar tabiyet müessesesi geliyor. Kıyamete kadar da bu devam edecektir. Allah'ın farz emri olduğu için. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Biz ne diyoruz Allah Teala'ya? Diyoruz ki yalnız senden istihale isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaşmamız söz konusu olduğuna göre kim sırat-ı müstakime ulaştıracaksa, mürşidimiz kimse, onu yalnız Allah'tan dileriz diye Allah Teala Fatiha suresine ayet-i kerime koymuş. Günde 5 vakit namaz kılan bir insan 45 defa Fatiha suresini okumak mecburiyetindedir. Ve günde 45 defa Allah-u Teala'ya diyoruz ki ya Rabbi, yalnız senden istihane isteriz. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Nasıl bir yol bu? Sıratellezine, o yol ki enamte aleyhim, üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Biraz sonra göreceğiz ki kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi hacet namazı kılarak Allah'tan sormuşsa, Allah lütfedip ona göstermişse, o kişi de gidip o mürşide Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre tabi olmuşsa, o kişinin tabi olduğu an başının üzerinde mutlaka mürşidin ruhu oluşur. Hem Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine göre hem de Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre. Evelat suresinin
11. ayet-i kerimesi

insanın üzerinde oluşan mürşidinin ruhunun bir muhafız, büyüden, hüddamdan, zulmani ilimlerden koruyan bir muhafız olduğunu ifade ediyor. İşte buna nimet diyor Allah Teala. Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde müminler üzerine bir nimet olmak üzere Allah onların içinden ve onların arasında vazife yapmak üzere Resuller bahseder diyor. Onların üzerine, yani başlarının üzerine bir nimet olmak üzere. Arkadan öne doğru uzanan, iki kolların arasından arkadan öne doğru uzanan bir muhafız diyor Allah Teala Rad suresinin 11. ayet-i kerimesinde. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O insanlara Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Net bir ruh tarifi. Bir ruhun görevlendirilmiş olduğunu, insanın başının üzerine ulaştığını ve o vücudun içinde bulunan ruha, hadi senin Allah'a ulaşma günün geldi artık. O günün geldiğini sana haber vermekle vazifelendirildim dediğini anlatıyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'dan istihane istememiz söz konusu. Bu istihane Allah'tan nasıl istenecek? Ve acaba Allah'tan başkasından istenebilir mi? Allah Teala şöyle dedirtiyor hepimize: yalnız senden istihane isteriz. Demek ki istihane isteyebileceğimiz başka bir makam yok. Herhangi bir insana sorup da aldanma ihtimalimiz yok. Allah'a soracağız. Aldatması mümkün olmayana soracağız. Ve o bize her istikamette mutlak cevabını verir. Neye layıksak onun cevabını alırız. Öyleyse nasıl soracağız? Bir başka ayet-i kerime daha başka insanlara müracaatımızı önlüyor mu? Evet. Nahl suresi 9. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: sebillerin, her mürşidin bulunduğu dergahtan halifenin bulunduğu dergaha uzanan yollar bunlar, sebiller. İnsan ruhlarının yolu. Sebillerin tayini, sebillerin kastı Allah'a aittir diyor Allah Teala. Yalnız Allah'a aittir. Her kim hangi sebile tayin olacaksa, hangi mürşit onun mürşidi ise, bunun tayini diyor Allah Teala yalnız Allah'a aittir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala Allah'tan diyor, sizi kim Allah'a ulaştıracaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse sual, nasıl isteyeceğiz? Bütün suallerin cevabı hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim'imizde var. İşte Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ. Allah'tan sabırla ve namazla istiâneyi isteyin. Bu kebiretün bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Demek ki Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi istememiz lazım. Ne çeşit bir namaz? Bize hacet namazı öğretildi. Bizden sonraki gelenlere de hacet namazı öğretildi. Bizden evvelkilere de hacet namazı öğretildi. Hacet namazı perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınan bir namaz. Evvela mutlaka boy abdesti alınması lazım. Kişi yatmadan evvelki son namaz olarak bunu kılmalı boy abdestinden sonra. Ve müracaat şöyle oluyor: niyet ettim Allah rızası için hacet namazını kılmaya. 4 rekatlık bir namaz. 1. rekatında Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi okunuyor. Demek ki hacet namazında 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 ayetel kürsi var. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunuyor. Yani kul huvallahu ehad, kul eyyüzü bir rabbil falak, kul eyyüzü bir rabbin nas. 3. rekatta Fatiha'dan sonra gene İhlas, Felak, Nas. 4. rekatta Fatiha'dan sonra gene İhlas, Felak, Nas. Öyleyse sadece 1. rekat farklı. O rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi okunuyor. Bilmiyorsunuz diyelim ki. Bir kağıda bakıp da okuyabilirsiniz. Karşınızdaki duvara koyup da okuyabilirsiniz.
yanınızdan birisi fısıldar, öyle de okuyabilirsiniz. Allah bilin ki kimsenin kusuruna bakmaz. O kalbinize bakar. İstiyorsanız bu namazı kılmayı, istiyorsanız Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşmayı, nasıl kılarsanız kılın, mutlaka size yardım edecektir. Öyleyse demek ki hacet namazıyla Allah-u Teala'dan mürşidin istenmesi söz konusu. Ama gördük ki ayet-i kerime bir şart koşmuş. Belli ki insan layık olmadan evvel isterse Allah göstermeyecek. Çünkü sabırla diyor. Yalnız namazla dememiş. Namazla ve sabırla. Demek ki göstermezse tekrar sorulacak. Ve öyle bir duruma ulaşacak ki kişi mutlaka Allah'ın cevap vereceği bir durum. Bu ayet-i kerime bunu açıklıyor. Kişinin huşu sahibi olması. Acaba ne demek bu? Huşu sahibi olmak neyi ifade ediyor? Huşu sahibi olmak, Allah'a yaklaşım basamaklarının 12.sinde gerçekleşen bir olgudur. İşte demin size demiştim ki Allah'a yaklaşım basamaklarının 4 tane yedili sistem içinde verildiği Vel Asr suresi bu konudaki sırrın da sahibi. Ne diyor Allah Teala Asr suresinde? Diyor ki Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüzr. İnsanlar hüsrandadırlar. Müminin suresi 103. ayet-i kerime, hüsranda olanların mutlaka cehenneme gideceğine dair. İnsanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Âmenû olanlar hariç. Ve amilüs salihat. Islah edici ameller. Nefsi ıslah edici ameller işleyenler, onlar da hariç. Ve tevasav bil hak, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler, onlar da hariç. Ve tevasav bil sabr, sabrı tavsiye edenler de hariç. Ameni olmak birinci 7 basamağı ifade ediyor. Amülü salihata ulaşmak ikinci 7 basamağı işaret ediyor. Hakkı tavsiye etmek 3. 7 basamağı işaret ediyor ve sabrı tavsiye etmek 4. 7 basamağı işaret ediyor. Tam 28 basamaklık bir olgu. İşte bu olguların 12.sinde huşu oluşuyor. Şimdi baştan başlayalım ve Asr suresinin sırrına ulaşalım. O Asr suresi ki İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki, eğer Kur'an-ı Kerim'in bütün ayet-i kerimeleri kaybolmuş olsaydı, öyle bir şey olmaz ama olsaydı ve Asr suresi kalsaydı bize, o bize bütün Kur'an-ı Kerim'i ifade edecek özelliğin sahibi olan tek suredir. Gerçekten sıfır noktasından bir insanı velayetin en üst basamağına ulaştıran bütün standartlar Vel Asr suresi içerisinde 4 tane yedili sistem olarak verilmiş. Sadece isimleriyle. Ama Kur'an-ı Kerim bu sırrın bütün detaylarına sahip. Beraberce Asr suresini keşfe çıkalım. Evvela etrafımızda olaylar var. Her an etrafımızda olaylar oluşuyor. Bu olaylar bizim için son derece önemli. Çünkü Allah hepsinden haberdar ve her olayla bizi cennetine ulaştırabilecek olan standartlarına yaklaştırmak istiyor. Her olay sebepli, kasıtlı, hep aynı güzelliğin arkasında Allah-u Teala mutlaka diyor, benim bütün kullarım benim cennetime girmelidir. Öyleyse etrafımızdaki olaylardan Allah'ın emrettiği biçimde esinlenebilirsek, o istikamette bir fikrin sahibi olabilirsek mutlaka Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacağız demektir. İşte Dehir suresinin 3. ayet-i kerimesi, Allah Teala diyor ki biz insanlara hidayet yolunu da gösteririz, yanlış yolu da gösteririz. Peki bundan sonra ne olur? Nasıl gösterir? Etrafımızdaki olaylarla. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra ne olduğunu Allah Teala ve Tekaz Hazretleri ayet-i kerimenin 2. bölümünde açıklıyor. Dileyen şükredenlerden olur,
dileyen küfredenlerden olur diyor. Öyleyse demek ki insanların dilemesi ya da ulaştıkları nokta şükür veya küfür. Allah'ın muradı, tekrar ediyorum, hidayete ulaştırmak herkesi. İnsanlar ise buradaki hükümlerle, kendilerine göre hükümlerle ya Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin hedefine ulaşıyorlar ya da tam tersi bir hedefe ulaşıyorlar. İşte olayları evvela mukayese ediyoruz kalın çizgilerle, karşılaştırıyoruz. Sonra değer hükümlerini devreye sokuyoruz ve muhakeme ediyoruz. Muhakeme, hüküm istisal eden sistem demek. Ve bu muhakemenin sonunda bir hükme varıyoruz. İşte vardığımız hüküm iki şekilde tecelli edebilir. Ya Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil duyacağız, yani şükredenlerden olmak üzere yola çıkacağız, veya şeytanın gay yoluna doğru bir meyil duyacağız. İşte iki ayrı konumu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de net olarak açıklıyor. A'raf suresi 146. ayeti kerime. O insanlara Allah'ın ayetlerinin gerçek cephesini göstermekten sarfı nazar ederiz ki o insanlar yeryüzünde haksız yere gururla dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri halde Allah'a ulaştıracak olan mürşitlerin yolunu, bundan evvel milyonlarca insanı o hedefe ulaştırmış olan yolu, sahabeyi ulaştırmış olan yolu gördükleri halde, irşat yolunu gördükleri halde onu kendilerine yol edinmezler. Buna karşılık şeytanın gay yolunu, dalalet yolunu, zulmani yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Öyleyse demek ki insanlardan bir kısmı gururlu. Hiçbir zaman bir mürşidin önünde tövbe etmeyecek kadar gururlu. Öyleyse o insanlar öyle insanlar ki, haksız yere gururla dolaşan bu insanlar hepsi mi? Hayır. Ama bir kısmı Allah'ın irşat yolunu görüyorlar, gördükleri halde onu yol olarak kabul etmiyorlar. Buna karşılık şeytanın gay yolunu, cehennem yolunu kendilerine yol ediniyorlar. İşte biz bugünkü çekimde bu gay yolu hakkında epeyce bilgi verdik. Belki yarın akşam, belki daha sonraki akşam inşallah televizyonda göreceksiniz. Ve bir yol zemin kattan başlar, Allah'a kadar ulaşır. Adı sırat-ı müstakimdir. Bir başka yol zemin kattan başlar, esfeli safiline kadar ulaşır. Adı sırat-ı cehimdir veya sırat-ı gaydır. Şeytanın dalalet yoludur. İşte insanlar ya Allah'ın irşat yolunu seçerler, 7 kat yukarı doğru bir yolculuğa çıkarlar, ya da şeytanın gay yolunu seçerler, 7 kat aşağı doğru bir yola çıkarlar. İşte bir takım insanların kozmik şuur diye, kozmik bilinç diye bahsettiği şey 7 katlık bir zulmani yoldur. Bu yol insanları zemin kattan alır, şeytana doğru, aşağı doğru götürür, götürür, götürür. Her kat biraz daha kararır. Ve neticede zifiri karanlık olan esfeli safiline ulaşır bu zavallı insanlar. Bir gün bunlardan bir tanesi bizim kardeşlerimize tam 2 saat konferans verdi. Onu özellikle çağırdık, herkes ibret alsın diye. Ve konferansı bitirdikten sonra sorduk. Dedik ki, aziz kardeşim, sizin bu yolunuz bir defa daha söylemeni istiyorum. Yukarı doğru mu yoksa aşağı doğru mu? Net olarak söylüyor, aşağı doğru diyor. Peki diyorum, bu yol aydınlığa doğru mu gider? Her katta biraz daha nurlanır, aydınlanır mı? Yok diyor, tam aksine. Bu yol diyor her kademede, her katta biraz daha kararır. Peki en sonunda nereye varırsınız? Zifiri karanlığa. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Allah'a ulaşmak diye bir olaydan bahsediyor. Aranızda Allah'a ulaşan var mı bu yolla? Elbette diyor. 7. kata inen diyor, zifiri karanlığa inmiştir, sonsuzluğa inmiştir. Allah sonsuzluktur ve burada Allah'a ulaşılır. İyi mi? Allah'ın dalalet yolu, cehennem yolu net olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Buna %100 uygun bir tarif veriliyor.
O kardeşimize yarım saat hidayet yolunu anlatmaya çalıştık ama onu ikna edemedik. O zat gitti Amerika'ya, levitasyonlar öğrendi, bilmem neler öğrendi. Tekrar döndü Türkiye'ye. Belki 20 senedir bu yolun içinde, Zülmani yolun içinde. Ama onu gördüğünüz zaman sinir küpü bir insanla karşılaşırsınız. Dikkat edin. Allah'ın yolunda sükunet vardır. Allah'ın yolunda nur vardır. Allah'ın yolunda Allah'a ulaşılır. Size her kim okültizmden bahsediyorsa, okült kültürden bahsediyorsa, bilin ki bunlar şeytanla ilişki kurmanın metotlarıdır. Okültizm. Bunlar zulmani yolun temsilcileridir. Bu kelimenin arkasına saklanarak yaptıklarının bir marifet olduğunu iddia ediyorlar. Başlarında Maharishi var. Maharishi bir Budist. Ve insanlara transandantal meditasyonu, insanlara reenkarnasyonu tavsiye eden bir hüviyette. Bu insanlar o kadar çok paranın sahibi ki Amerika'da kocaman bir üniversiteleri, bir de şehirleri var. Ve insanlara Allah'ın yolunu değil, şeytanın zulmani yolunu telkin eder durumdalar. Konumuz bu değil. Onun için burada kısaca bundan bahsetmek istedim. Maksadım kozmik şuurdan bahsetmekti size. Bilin ki kim kozmik şuurdan bahsediyorsa, yok kozmik çemberden bahsediyorsa, işte bu okült kültürün temsilcilerinin ifadesidir. Ve ne kadar hazin bir olgudur ki zamanımızda sadece bu insanlara, bu transandantal meditasyon yapan, ruh çağıran spiritüalistlere, transandantal meditasyon yapanlara ve insan ruhunun binlerce bedende tekrar tekrar bedenlendiğine inananlara konferans veren ve kozmik şuuru onlara öğreten insanlar bugün kozmik şuurun Kur'an-ı Kerim çerçevesinden bahsediyorlar utanmadan. Bir gün onlarla sizlerin huzurunuzda karşılaşacağız. 2 gün süreli bir seminere hepsi davetli. Ve isterim ki sizler de orada bulunasınız. Ama biz bu konuşmayı, o günkü sempozyumu televizyona almaya kararlıyız. Ve inşallah siz denizliler olarak buradan o günkü şenlikleri seyredeceksiniz. Allah'ın Rabbani yolunun temsilcileriyle şeytanın zulmani yolunun temsilcilerinin birbirinden ne kadar net bir şekilde akla kara gibi ayrıldığını göreceksiniz. Öyleyse sakın ola ki aldanmayın. Transandantal meditasyon dedikleri şey zikrin bir sahtekarlığıdır. Allah Teala zikirle insanın kalbine rahmetini ve fazlını gönderir. Bu rahmet ve fazl o kişinin kalbini nefs tezkiyesinden bir hedefe ulaştırmak için şarttır. Belli şartları da vardır. Ama transandantal meditasyon size verilen mantranın, mantra diyorlar adına, bir kelime. Bu kelimeyi tekrarınız isteniyor. Ve bu kelimeyi tekrarladığınız zaman biliyorlar ki düşüncenizi o kelime üzerine konsantre edebilirseniz başka düşünceler kafanızdan çıkacaktır. O düşünceye muhatap olacaksınız. O zaman bir rahatlama hissi de duyacaksınız. 20 dakikalık bir seans tavsiye ediyorlar. Ama bilmiyorlar ki Kur'an-ı Kerim hem bir insanın kalbine ulaşan Rabbani kapıdan, Allah'ın nurlarından, hem de bir insanın kalbine ulaşan şeytanın karanlıklarından bahsediyor. Bütün insanların kalplerindeki zulmani kapı açıktır. Şeytan hiçbir engel tanımadan o insanların kalplerine devamlı karanlıklarını ulaştırır. Ama Rabbani kapı bütün insanlarda mühürlüdür. Biraz sonra o mühürden bahsedeceğiz. Nasıl açılır, nasıl hedefe ulaşılır, hepsini inşallah anlatacağız. Ama transandantal meditasyon yapan bir insanın meditasyona başladığı an kalbinde A kadar karanlık varsa, meditasyonu bitirdiği an kalbinde mutlaka A artı B kadar karanlık olur. Kalbine Allah'ın nurunun gelmesi ve onu gerçek açıdan rahatlatması mümkün değildir. Transandantal meditasyon anındaki rahatlık ise Allah'tan gelen nurla alakası olan bir şey değildir.
Şartları gördüğümüz zaman zaten bunun mümkün olmadığını siz de anlayacaksınız. Ama şeytan etrafta kol geziyor. İnsanları kendisiyle beraber cehenneme sürükleyebilmek için her şeyi yapıyor. Allah Teala'nın zikri Allah kelimesinin tekrarıyla oluşur. Söylediğim gibi bu kelime bir şifredir ve Allah'ın katından mutlaka iki tane nuru çeker. Rahmet ve fazl. Bu iki rahmet ve fazl adındaki nur insanın kalbine ulaşabilirse o kalpte mutlaka nefs tezkiyesini vücuda getirir. Ama meditasyon denilen olay, bırakınız böyle bir hedefe insanı ulaştırmayı, tam bunun tersini yapar, kişinin kalbine meditasyon boyunca da karanlıklar ulaşır ve kişinin kalbi biraz daha kararmış olarak seans biter. Onun için bunu yapanlar o süre içerisindeki rahatlıklarına karşılık olay bittikten sonra kendilerini hep daha huzursuz hisseder. İşte o üniversiteden, Amerika'da Maharishi'nin kurduğu üniversiteden mezun olanların birçoğunun Maharishi'yi mahkemeye verdiklerini duyuyoruz. Niçin? Bizde diyorlar ruhsal bunalım yarattı diyorlar bu meditasyon olayı. Şimdi bunları vermekten muradımız şu kozmik şuurun, kozmik çemberin aslında ne olduğunu çok iyi anlamanız için. İşte bir insan için söz konusu olan şey Allah'ın yoluna doğru yaklaşabilmektir. O yol, bu şimdi söylediğim standartlara uzaktan yakından alakası olmayan Allah'ın bir nur yoludur. İşte şunu görüyoruz ki Allah Teala ile kulların ilişkisinde demek ki mutlaka mürşide ulaşmak gerek. Ulaşabilmek niçin gerek? Çünkü bu yola sağlam şartlar altında gidilir. Allah Teala kimseyi kendi tayin ettiği bir kılavuz olmadan göndermiyor. Onun tayin ettiği kılavuzu kişi nereden görecek? Bizatihi ona soracak. Hacet namazını kılacak. Ya Rabbi diyecek, benim mürşidim kimse, sen biliyorsun bunu. Bana emretmişsin ki mürşidine ulaş. İşte ben sana hacet namazını kılıyorum senin emrin gereğince ve mürşidimi soruyorum. Beni sana ulaştıracak olan vesileyi soruyorum. Çünkü sen bana bunu farz kılmışsın bunu sormayı. Öyleyse hidayete ulaştıranı Allah'tan sormak mutlaka Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de verdiği tek çaredir, tek bir çözüm yoludur. Bunun dışında başka bir çözüm yolu göstermiyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse sordu ve mürşidimizi göstermedi Allah-u Teala. Ne zaman gösterecek? Huşuya ulaştığımız zaman. İşte birinci basamaktan bahsettik, olaylar. İkinci basamaktan bahsettik, bu olayların mukayesesi, muhakemesi ve vardığımız hüküm. Bu hükmün sonunda ya şeytanın dalalet yoluna doğru bir yolun sahibi oluyor insanoğlu, ya da Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil duyuyor. İşte Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde ne gördük? Onlar Allah'ın irşat yolunu, Allah'a ulaştıran yolu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Onlar şeytanın dalalet yolunu gördükleri zaman yol olarak kabul ederler. Allah'ın irşat yoluna Allah Teala sırat-ı müstakim diyor. Bakalım sırat-ı müstakimin tarifinde ne var? En'am suresi 88. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bu yolla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Demek ki sırat-ı müstakim adında bir yol var. Bu yol Allah'ın hidayet yolu. Bu yolla kullar hidayete eriyorlar. O zaman hidayet nedir diye soracağız tabiatıyla ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile cevap verecek. Ali İmran suresi 73. ayet-i kerime İnnel hüda hüdallah, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime, En'am suresi 71. ayet-i kerime İnne hüdallahi hüvel hüda, muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse Allah'ın açıklaması son derece net. Hidayet mi? Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Peki sırat-ı müstakim? Sırat-ı müstakim de insanları hidayete erdiren yol. Hidayet Allah-u Teala'ya insan ruhunun ulaşmasıysa, sırat-ı müstakim insanları hidayete erdiriyorsa, öyleyse hidayet insan ruhunun
Allah'a ulaşması olduğuna göre sırat-ı müstakim insan ruhlarını Allah'a ulaştıran bir yoldur, irşat yoludur, rüşt yoludur. İşte bu kadar net bir şekilde Allah Teala sırat-ı müstakimin niceliğini soranlara cevap veriyor. Senin Rabbin olan Allah sırat-ı müstakimin sonudur. Yani sırat-ı müstakim zemin kattan başlar, Allah'a kadar ulaşır ve Allah'ta son bulur. Necm suresi 42. ayeti kerime. Senin Rabbin olan Allah sırat-ı müstakimin sonudur. Öyleyse Allah Teala'nın bu ifadelerinden nereye varıyoruz? Demek ki Allah'a ulaşan bir yol var. Sırat-ı müstakim. Bir de şeytana ulaşan bir yol var. Sırat-ı cehim. İşte insanoğlunun bu yollardan sırat-ı cehime tabi olduğunu, gay yoluna tabi olduğunu Arap suresinin 146. ayet-i kerimesinde gördük. Aksi de mümkün mü? Evet. Bakara suresi 256. ayet-i kerime. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla gay yolları birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Kim şeytanı devre dışı bırakırsa o urvetül vuskaya, Allah'a ulaştıran kulba sımsıkı sarılır. İşte bir mürşit tarifi. Mürşidin eli. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kul. Gay yolunu reddedenlerin, irşat yolunu kendisine yol ittihaz edenlerin mutlaka ulaşmak mecburiyetinde olduğu bir kul. Urvetül vuska. Neden bir mürşit Allah'tan kopması mümkün olmayan birisidir? Çünkü insanoğlu velayetin son kademesinde, yani salahta irşat göreviyle görevlenir. Ama ondan evvelki kademelerin bir tanesinde, bir evvelki kademede o kişi 27. kademede saf olmuştur, tertemiz olmuştur, pür olmuştur. Bu kademeye ihlas kademesi deniyor. Neden kopmadığının ifadesi Kur'an-ı Kerim'de. İblis diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Senin ihlas sahibi kulların müstesna, geri kalanının çoğunu o gün sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala'nın cevabı da aynı. Diyor ki, sen müsaade verilmişlerdensin. Benim ihlas sahibi kullarım hariç. Ötekiler için. Öyleyse Allah Teala'nın ihlas sahibi kullarına şeytanın bir tesiri olması, onları Allah'tan koparması mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü ihlas sahibi olan bir kişi nefsindeki bütün afetleri yok etmiştir. Şeytanın pençelerini geçirebileceği bir karanlık nokta o kişinin kalbinde, bir nefsin afeti kalmamıştır ki şeytan o afetten hareketle o kişiye tesir edebilsin de onu Allah'tan koparabilsin. Böyle bir şey mümkün değil. Onun için mürşidin eline Allah Teala urvetil vuska diyor. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kul. Öyleyse Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinin standartlarına giren bir insan ne olacak? O insan kalbinde şeytanın gay yoluna doğru değil, Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil duyan insandır. Önemli mi? Evet. Çünkü kim böyle bir meyli duyarsa Allah ondan mutlaka haberdar olur. Maide suresi 7. ayet-i kerime, Allah sinelerde olanları, kalplerde olanları bilir. İşte Allah Teala bütün insanların kalbine bakar. Ve kimin kalbinde bir an evvel bunu göreceğini hep istekle bekler Allah Teala. Ne zaman bir kişinin kalbinde irşat yoluna doğru bir meyil görürse derhal Allah'ın yardımı o kişiye ulaşıyor. Birinci yardım, dördüncü kademede gelen yardım ne yardımıdır? Allah'ın rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecellisi. İşte Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberriu nefsi innen nefse le emmaretin bisui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam, beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasının tecelli ettiği nefsler müstesnadır. Yani onlar nefsi emareyi aşıp levvame, mülhime, mutmainne,
vesaire kademelere gidecek olanlardır. Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi neyi sağlar? İlk defa Allah o kişiye bir garanti veriyor. Maide suresi 16. ayet-i kerime. Kim Allah'ın rızasına tabi olursa Allah o kişiyi mutlaka sebillerine ulaştırır diyor. Bir kişinin Allah'ın irşat yoluna doğru meyle sahip olması, yani Allah'ın o kişinin kalbinde irşat yoluna doğru meyli okuması, o kişinin Allah'ın rızasına tabi olduğunu ifade ediyor. Bu tabiyet varsa, o zaman Allah Teala o kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve bu rıza söz konusu olduğu için de o kişiyi sebillerine, sırat-ı müstakime ulaştıran yollara, sırat-ı müstakime ulaştıracağına dair garanti veriyor. Beşinci basamak. Altıncı basamakta çok ilginç bir sonuca ulaşıyoruz. Allah'ın bir insana işittirmesi ve idrak ettirmesi söz konusu veya tam tersi söz konusu, işittirmemesi ve idrak ettirmemesi. İşitmek ne demek? Bir insanın kulakları duyuyorsa o kişi işitmez, sadece duyar. İşitebilmesi için kulağına ulaşan sözlerin zihninde şekillenmesi ve manaya varılması gerekir. Kim kulağına ulaşan sözleri dinlemiyorsa, başka bir şey düşünüyorsa duyar ama asla işitmez. Mutlaka düşüncelerini kulağına ulaşan sözlerin üzerine konsantre etmesi gerekir ki işitsin. İşte Allah-u Teala insanlara ya işittirir ya işittirmez. Ayet-i kerimelere beraberce bakalım. İsra suresi 45 ve 46. ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor. Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman biz o insanlarla senin arana bir hicab-ı mesture koyarız. Görünmez bir perde koyarız. Perdenin fonksiyonunu izah ediyor sonra. 2. O insanların kulaklarına seni işitmelerine mani olmak için Vakra isimli bir ağırlık koyarız. Seni işitmelerine mani oluruz. 3. O insanların kalplerine seni idrak etmelerine, fıkıh etmelerine mani olmak için Ekinnet isimli bir anlamaya mani olan sistem koyarız. Seni idrak ettirmeyiz. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar, o seninle arana perde koyduğum insanlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Demek ki Allah Teala şeytanın dalalet yolunu kendisine yol edinecek olan bir insana irşat makamının sözlerini ne işittiriyor, ne idrak ettiriyor, ne de irşat makamına karşı bir muhabbet duymasına müsaade ediyor. Aksine muhabbet değil, nefrete sebebiyet verecek olan bir hicab-ı mestureyi irşat makamıyla o tarz insanların arasına koyuyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın bir takım insanlar var ki onlara işittirmemesi ve idrak ettirmemesi kesin. Bu insanların demek ki onlarla arasına Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın görünmez bir perde koyuyor. Bu perde sebebiyle ondan nefret ediyorlar. Kulaklarına vakra koyuyor, işitemiyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerini. Kalplerine ekinnet koyuyor, idrak edemiyorlar onun söylediklerini. Dikkat edin, Allah mani oluyor. Eğer insanlar işitemiyorsa, eğer insanlar idrak edemiyorsa, Allah'ın dostlarına düşman oluyorlarsa, onlar buna layık olmadıkları için Allah'ın işittirmediği ve idrak ettirmediği zavallılardır. Makamları, dünyadaki rütbeleri ne olursa olsun. Acaba Allah'ın işittirdiği ve idrak ettirdiği insanlar da var mı? Zaten şimdi söylediğim insanlar kimler? Birinci basamaktan yukarıya çıkamamış olan insanlar. Allah'ın hiçbir yardımını almaları mümkün değil. Çünkü kalplerinde irşat yoluna doğru hiçbir meylin oluşması mümkün olmayan insanlar bunlar. Ama bir de bakın Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediklerine diyor ki, başlangıçta bütün insanların kalpleri kasiyet bağlamıştır. Yani hem kalp karanlıktır hem de sertleşmiştir. Ama bir sonraki ayet-i kerimede bu maraz olan kalplerden bahseden Allah Teala
bir sonraki ayet-i kerimede şunları söylüyor. Öyle insanlar vardır ki diyor, onlar kendilerine ilim verilenlerdir. Ne demek bu? İrşat makamı herkese ilim ulaştırmak ister. İnsanların bir kısmı ilmi algılayabilir, bir kısmı algılayamaz. Algılaması Allah'ın onlara işittirmesine ve idrak ettirmesine bağlı. İşte Allah Teala diyorsa ki bazı insanlar için onlar kendilerine ilim verilmişlerdendir. O insanlar kendilerine verilen ilmi algılayabilmiş olanlar. Nasıl? Allah Teala diyor ki Allah onların kalplerindeki ekinneti almıştır. Anlamayı önleyen vasıtayı, engeli almıştır. Onun yerine ihbat koymuştur diyor. Yani anlamayı kolaylaştıran, anlamayı temin eden tam onun zıttı olan bir sistem. Anlıyoruz ki Allah Teala daha evvel bu insanın kalbindeki ekinneti almadan daha evvel o kişinin kulağındaki vakrayı mutlaka almış olması lazım. Çünkü işitme olmadan konunun kalbe inmesi ve kalpte fıkıh edilebilmesi, idrak edilebilmesi mümkün değil. Öyleyse zaten böyle olduğunu Allah Teala arkadan söylüyor. Demek ki bazı insanlar var, kendilerine ilim verilmişler. Bu insanların özelliği onların kalplerindeki ekinnet alınıp yerine anlamayı temin eden ihbat konulmuş. Daha evvel mutlaka vakra onların kulaklarından alınmış ve kişi hem işitir hem idrak eder olmuş. Bunun sonucu ne olur? Sonucu söylüyor Allah Teala. Onlar irşat makamının söylediği her şeyin haktan inen sözler olduğundan emindir. Neden emindirler? Çünkü sadece Allah'ın ayeti kerimeleri söylenir. Öyleyse Allah'ın ayeti kerimeleri Allah'tan indiğine göre irşat makamının söylediği sözler elbette sadece haktan inen sözlerdir. Hepsi o kadar. Ve Allah Teala isim veriyor bu insanlara. İşte onlar amenu olanlardır diyor. Şimdi Vel Asr suresine beraber bakalım. Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefi hüsr, muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezine amenu. Amenu olanlar hariç. Demek ki amenu olanlar 7 tane basamaktan geçiyor. Olaylar, olayların mukayesesi, muhakemesi, hükme varmak. 2-3 irşat yoluna doğru bir meylin sahibi olmak. 4 Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi. 5 Allah'ın sebillere ulaştırmak konusundaki garantisi. 6 kulaklarındaki vakrayı Allah'ın alması ki kulağı işittirmesi. 7 kalbindeki ekinneti alıp ihbat koyarak kulağı idrak ettirmesi. Önemli mi? Eğer insanoğlu cennete gitmek istiyorsa son derece önemli, çünkü şartı bu. İşte Allah Teala Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayet-i kerimelerinde şöyle söylüyor. Kıyamet günü cehenneme gidecek olanlar cehenneme ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki, sizlere bulunduğunuz devirde, yaşadığınız devirde sizin içinizden Resuller gelip de size eğer Allah'ın emirlerini yerine getirmezseniz buraya cehenneme geleceğinizi söyleyip sizi ikaz etmediler mi? Onlar da derler ki ikaz ettiler ama biz onları yalanladık. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Demek ki işitmek ve idrak etmek son derece önemli bir olgu. İşiten ve idrak edebilen kişi üst standartlara ulaşmak için mezun oluyor. Neden, nereden biliyoruz bunu? İşte Hud suresinin 29. ayeti kerimesi. Hazreti Nuh sesleniyor. Ey kavmim, ben bu yanımda olan amenu olanları yanımdan kovamam. Çünkü bütün bu amenu olanlar var ya, onların hepsi muhakkak mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Yani Allah'a verdikleri ruhlarını Allah'a ulaştırma yeminini yerine getireceklerdir. Yani hepsi cennete ulaşacaklardır diyor. Çünkü biliyoruz ki kim Allah'a verdiği yemini yerine getirirse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşıyor. Fecr suresinin 30. ayeti kerimesi gereğince. Öyleyse biraz daha bakalım bu amel olmak standartlarına. Enfal suresi 23. ayeti kerime. Allah kalbinde hayır gördüklerine işittirir.
Allah bütün kalpleri görüyor. O kalplerden hangisinde Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyli